İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi.

0: A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellaçsa antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Oyuncu, yönetmen ve çevirmen olarak yarım asırdan fazla süredir Türk tiyatrosuna hizmet eden Ali Poyrazoğlu tarafından 1972 yılında kurulan topluluk, özel tiyatrolar arasında kurumsal sürekliliği ve sanatsal kalitesiyle öne çıkmıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, bulvar komedisi olarak adlandırılan türü sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri ve psikolojik tahlillerle zenginleştirir. Repertuarında hem modern batı tiyatrosunun seçkin örnekleri hem de toplumsal dinamikleri odağa alan yerli metinler kullanır. Sahnelenme sürecinde dekor tasarımından ışık düzenine kadar her ayrıntı topluluğun profesyonel bakış açısını yansıtır. Çılgınlar Kulübü, Hoşça Kal İstanbul ve Ödünç Yaşamlar gibi oyunlar topluluğun geniş kitlelerce tanınmasını ve sahip çıkılmasını sağlamıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu aynı zamanda bir eğitim yuvası gibi işlev görür ve pek çok yetenekli oyuncunun yetişmesine zemin hazırlar. Sahne üzerinde kurulan dinamik yapı, seyirciyi her an oyunun içinde tutan interaktif bir ortam yaratır. Topluluk, turneler aracılığıyla tiyatro sevgisini Anadolu'nun farklı şehirlerine taşır ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Yarattığı özgün dil ve sahneleme teknikleriyle Türk tiyatro tarihinin en prestijli markalarından biri olmayı sürdürür. Bu yapı, geleneğin tecrübesini modern dünyanın yenilikleriyle harmanlayarak izleyiciye her sezon farklı perspektifler sunar. Mizahı insanı sarsan bir düşünce aracına dönüştürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Enerji Masası. Gündemin enerjisi, sektörün sesi. Her cuma Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Serpil Korkmaz ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarını iletmek istiyorum sizlere. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve Twitter adreslerimiz TRT TSR. Biliyorsunuz bize, yani Türkiye'nin Sesi Radyosu'na radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasından radyo seçenekleri bölümünden ulaşabilirsiniz. Her cuma Enerji Masası'nda yaklaşık 30 dakika boyunca alanında uzman konuklarımızla enerjiye dair konuları masaya yatırıp sorularımıza cevaplar arıyoruz. Bugün dünyanın en büyük adası Grönland'ı konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Ve bağımsız araştırmacı Doktor Ayşe Gülsüm Çalık. Hoş geldiniz Ayşe.
5: Hoş buldum. Merhabalar.
3: Enerji ve jeopolitiğin yeni odak noktalarından biri de Grönland. Biz bu hafta Grönland'ı konuşacağız. Grönland neresi? Ne anlama geliyor? Tarihsel süreç içindeki Grönland'ın konumunun dönüşümü. Siyasi anlamda. Danimarka ile bağı. Bunları konuşmak istiyoruz sizlere ve en önemlisi programımız enerji programı olduğundan enerji potansiyelini konuşmak istiyoruz. Grönland neresi?
5: Elbette ilk olarak Grönland'ı açıklamamız için, anlatabilmemiz için Arktik bölgesine bakmamız gerekiyor. Arktik bölgesi Kuzey Kutbu olarak da bildiğimiz Arktik Okyanusu'nun merkezinde bulunduğu, çevresindeki ülkelerin yer aldığı bir bölgeye deniyor. Grönland ise bu bölgede yer alan bir ada. Dünyanın en büyük adası, %80'ine yakını buzla kaplı ve bu sebeple de dünyanın en az yoğunluklu yaşanan yerleşim alanı olarak da biliniyor. Yaklaşık 57-56 bin civarı kişi yaşıyor. Bunlar bizim bildiğimiz adıyla Eskimo olarak, Inuitlar olarak da biliniyor. Adana ilk keşfi 10. yüzyılda Vikinglerin ünlü komutanı Red Erik tarafından oluyor ve adaya göçün artması için buzullarla kaplı olmasına rağmen Greenland deniyor, Yeşil Ada deniyor. Bunun temel sebebi belirttiğim için adaya göçün teşviği aslında. Hmm. Devamında Red Erik'ten sonra adanın 1721 yılında Danimarka Norveç Krallığı tarafından sömürgesi başlanıyor. İlk Müslüman Hristiyan grupları tarafından keşfediliyor adı ve 1721'den 1814'e kadar adı Danimarka Norveç Krallığı tarafından sömürülüyor. 1814'te krallık bölününce Danimarka'da kalıyor adı. Danimarka Krallığı'na ait oluyor ve 1953 yılına kadar bir sömürge döneminin olduğunu görüyoruz. 1953 yılında adı Danimarka'nın bir eyaleti olarak kabul ediliyor ve bir özerklik veriliyor. İçte bağımsız, dışta bağımlı oluyor. 1979'da da ilk referandum yapılıyor ve belirttiğim gibi o özerkliğin kapsamı genişletiliyor 1979'la birlikte. Son referandumları 2009 yılında oluyor adanın statüsüyle ilgili ve ada şu anda bağımsız olma hakkını saklı tutuyor. Fakat bugüne kadar Grönland bağımsızlık tartışmaları yaşanmamış bir ada. Bunun temel sebebi adanın geçim kaynağı balıkçılık ve turizm ve Danimarka'dan gelen yardımlarla oluyor. Yaklaşık 6 milyon dolar yanlış söylemiyorsam bir yardım geliyor yıllık ve bu sebeple de ekonomide, askeri anlamda ve dış güvenliği anlamında, dış politikada Danimarka'ya bağımlılığı devam ediyor.
4: Evet, bu konuda bir katkıda bulunmak istiyorum.
5: Lütfen.
4: Burası hocamızın dediği gibi büyük bir, dünyanın en büyük adası. 2 milyon 166 bin kilometre kare, yani Türkiye'nin 3 katı büyüklükte. Bu Türkiye'nin 3 katı büyüklükteki adada sadece 57 bin civarı bir nüfusun yaşadığını görmemiz lazım. Hocam tarihi geçmişi son derece güzel açıkladı. Burada katkı olarak şunu söylemek isterim. Danimarka'ya evet bağlı ama Grönland Avrupa Birliği üyesi değil.
5: Değil.
4: Avrupa Konseyi üyesi. Bunun da ana nedeni Danimarka buradaki balıkçılık sektörünü, kaynaklarını Avrupa Birliği'nin diğer üyeleriyle paylaşmak istemediği için burayı Avrupa Birliği'nin dışında tutmaya özen
3: Kendi
4: gösterdiğinde
3: isteğiyle galiba 1985 yılında ayrılmış birlik.
4: Nedeni de ana şeyi bu. Yani bunu görmemiz lazım. Buradaki kaynakları, özellikle balıkçılık olmak üzere enerji kaynaklarını Avrupa Birliği ile paylaşmamak için böyle bir formülasyon üzerine gittiğini görüyoruz. Buyurun
5: Evet.
4: hocam.
5: Çok haklı bir katkı yaptı Hasan hocamız. Grönland'ın temel geçim kaynağı balıkçılık dedik ama balıkçılık hani küçük ölçekli olduğu düşünülmesin. Yaklaşık Avrupa'nın %50'si %60'ına yakınını Grönland tarafından da gidiyor. Bu tabii ki balık çeşidine göre değişiyor.
3: Deniz ürünleri
5: Deniz
3: belki değil mi
5: ürünleri
3: daha çok?
5: diyebiliriz.
4: Evet.
5: Evet.
4: Doğru.
5: Temel
4: Deniz ürünleri.
5: geçimi bu sayede sürdürüyor. Fakat belki buradan şuraya bağlayabiliriz. İklim değişikliği de birlikte artmasıyla birlikte yeni yeni madencilik kaynakları, madenlerle ilgili tartışmalar da çıkıyor.
3: Avrupa Birliği'nden ayrıldı dediniz. Bu NATO ile ilişkisi ne durumda? NATO üyesi de değil herhalde. Değil mi?
5: Danimarka NATO üyesi olduğu için NATO'nun koruması altında
3: Ona
5: şu anda.
3: bağlı
5: Evet,
3: olur.
5: NATO üyesi yani Danimarka'nın eyalet olduğu için statü bağlamında NATO'ya dahil Grönland. Ayrı
4: Türkiye ile
5: değil.
4: ilgili ne dersiniz hocam? Türkiye ile ilişkiler açısından.
5: Grönland'ın mı hocam?
4: Evet.
5: Hocam açıkçası Türkiye'de ilişkilerine bakarsak yani birazdan belki konuşacağız bu Trump'ın açıklamasından sonra tabii ki daha çok gündeme geldi. Onun öncesinde sadece turizmle bilinen bir hataydı. Şimdi NATO bağlamında da tartışılıyor. NATO'yu böler mi bölmez mi? Türkiye her zaman Danimarka'nın toprak bütününü destekleyen açıklamalar yapılıyor. Ve Grönland'ın bağımsızlığını destekleyen açıklamalar ben hiç rastlamadım. Şunu da belirtmek istiyorum. Herhangi bir resmi açıklamada bu konuyla ilgili yapılmadı Türkiye'de. Belki bundaki temel sebep bizim herhangi bir artık politikamızın olmamasıdır. Bir diğer sebebi ise Danimarka'nın halihazırda iç meselesi bu konu. Çünkü ada halihazırda Danimarka'ya bağlılığı devam ediyor. Bir referandum yapılması gerekiyor. 2009'daki anayasaya göre, yasaya göre eğer halk referandumda bağımsızlığı kabul ederse İsterse Amerika'ya da geçebilir, isterse bağımsız da olabilir. Şu anda Grönland'da bunun tartışmaları sürüyor aslında. Bağımsızlık için referandum yapalım mı, yapmayalım mı diye.
4: Yani şimdi biz tabii devlet görevlisi değiliz,
5: Evet.
4: akademisyeniz. Aslında geniş olarak düşündüğümüz zaman Grönland'daki bu 57 bin nüfus Eskimo kökenli,
5: Evet.
4: Eskimo halklarından ve genelde Inuitler. Bunlar da aslında Altay bölgesindeki Türk kökenli halklarla oldukça yakın ilişkilerde halklar. Yani onun için Türkiye'nin buraya direkt müdahil olması gerektiğini ben düşünüyorum. Trump'ın dediği gibi Danimarka işte Kızılerik oraya bir gemi yolladı, bayrak dikti. Bu Danimarka'nın malı. Yani bence böyle saçma sapan şeyler üzerinden gitmememiz gerekiyor. Bu tamamen bir 18-19. Yüzyıl Batı görüşü. Ben Afrika'da şuraya bayrak diktim, keşfettim, burası benimdir şeklinde bir görüş gibi. Yani aslında Grönland'a sahip çıkmaları. Onun için Türkiye'nin burada bir an önce konsolosluk da açması
5: Evet.
4: gerekiyor. Dünyanın çeşitli yerlerine biz büyükelçilikler, konsolosluklar açıyoruz. Danimarka'nın da onayı alarak buraya konsolosluğun bir an önce açılması lazım.
5: Evet.
4: Ayrıca Türk devletleri

0: teşkilatımız var.
1: Evet.
0: Türk Devletleri Teşkilatı'na da İnuitleri bir an önce gözlemci üye olarak Grönland'ı almakta fayda var. Türksoy üyeliği aynı şekilde. Yurt dışı Türkler Başkanlığı dünyanın hemen hemen her yerinden Türkiye'ye burslu öğrenci kabul ediyor. Afrika'nın her tarafından neden İnuitleri kabul etmiyor?
1: Evet.
0: Bunların da bir an önce burslu olarak gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin de aynı şekilde devlet burslusu olarak Grönland'a öğrenci, özellikle master doktora seviyesindeki öğrencileri yollamasında
1: Özellikle
0: fayda
1: madencilik
0: var.
1: ve enerji konusunda değil mi hocam?
0: Kesinlikle,
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Zengin bir potansiyel var çünkü orada.
0: Aynı şekilde TİKA bir burada şube açması gerekiyor.
1: Evet.
0: Temsilcilik, bir bayrak göstermek gerekiyor. Ve TÜBİTAK'ın da bu konularda araştırma projelerini daha fazla desteklemesinde zamanın geldiğini ve geçtiğini düşünüyorum.
1: Evet. Hocama çok teşekkür ederim Hasan hocama. Çünkü şöyle bir
0: Yani bir
1: durum
0: eylem
1: çıkıyor.
0: planı,
1: Evet.
0: Grönland eylem
1: Evet.
0: planı
1: Hocam
0: hazırlanması gerekiyor.
1: mesela Batı literatüründe oradaki Eskimoğulların Kanada'dan gittiğiyle ilgili bir literatür
0: Evet.
1: yazılıyor. Halbuki bizim ona karşı olarak dediğiniz gibi Altaylardan, Sibirya'dan giden İnuitlerle akrabalık, kültür ortaklıklarını vurgulamamız lazım. Oradaki hem gerçekten soydaşlarımızın haklarını korumak için. Çünkü çok uzun bir yıllar sömürge döneminde çok fazla insan haklarına aykırı muamele görmüşler Danimarka Krallığı tarafından. Bunun belgeselleri çok fazla çıkıyor şu anda. Bu sebepte
0: Resmen işkence
1: evet.
0: ve bir etnik temizlik, değil mi?
1: Soykırım hocam. Ben Hasan hocama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bilinci Türkiye Cumhuriyeti olarak vurgulamamızın faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü Kanada'daki eski Moğollar, Inuitler diyeceğimiz orada da var, Aleutler. Onlar bizim halklarımız olarak iddia ediyorlar. Ama Rusya'daki Sibirya Türkleri ve Türkiye'de bu konuyla ilgilenenler Grönland'dakileri soydaşımız olarak görüyoruz.
0: Bir Sibirya Türklüğünü daha sahip çıkmamız gerekiyor. Biz
1: Evet.
0: ancak Türksoy kapsamında, Ankara'da Oran Sitesi'nde olan Türksoy kapsamında biz kültürel bir ilişki kuruyoruz. Destanları yayınlıyoruz, hikayeler yayınlanıyor. Ama bunun dışında da bizim siyasi ve ekonomik ilişkileri de geliştirmemiz gerekiyor bir an
1: Evet,
0: önce.
1: çok haklı.
0: Evet.
1: Hocamıza
0: Evet.
1: bizlerin ilgilenmesi gerekiyor ancak Trump çok yakından ilgili.
2: Evet,
1: Evet,
2: evet.
1: biraz Trump'tan konuşalım. Bir Grönland tartışması başlattı. Neden başladı bu? Yüksek enerji potansiyelinden dolayı mı? Yoksa bir jeopolitik konumu da önemli Grönland'ın? Bu
2: Evet.
1: konuda neler söylemek istersiniz
2: Ben
1: Ayşe Hocam?
2: çok kısa, geçmişe çok hızlı bir şekilde Grönland'ın böyle bir özet yapayım.
1: Lütfen.
2: İlk olarak Grönland'ın Amerika için önemi 1867 yılında Alaska'nın satın alınmasında çıkıyor. Dönemin Dışişleri Bakanı parlamento konuşmasında şöyle bir şey belirtiyor. Diyor ki Grönland'ı da satın alalım.
1: Evet.
2: Biz kullanamasak bile gelecek teknoloji gelişecek ve oradaki yeraltı kaynakları kullanılacak ve böyle
1: Hatta
2: bir vizyon
1: Trump'tan da öyle bir
2: sunuluyor.
1: teklif geldi, değil
2: Evet,
1: mi?
2: evet.
1: Grönland'ı satın alma
2: Evet,
1: teklifi, evet.
2: evet. Daha sonra 1917 Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Amerika yineliyor. Biz diyor Grönland'ı alalım diyor, biz koruyalım diyor. Fakat asıl ilk Amerika'nın adayla bağlantısı İkinci Dünya Savaşı ile birlikte oluyor. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte 1946 yılında Henry Truman diyor aslında savaşın sonunda. Biz de 100 milyon dolar altın verelim Danimarka ve adı bizde kalsın diye. Bunun temel sebebi de şu. Nazi Almanyası Danimarka'yı işgal ettiği zaman Grönland tek başına kalıyor, korumasız kalıyor ve Amerika'nın ilk askeri üssü Thule üssü açılıyor. Grönland'da bir tane maden var. O uçak yakıtı için o dönem en önemli maden ve bunun Almanların eline geçmesi engelleniyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Almanlar adaya nasıl gidebilir? Gidiyorlar. Grönland'ın güney kısmında Almanlar da üs kuruyor küçük ve hatta sıcak bir çatışma da yaşanıyor Grönland'da. Hem madenler hem de ikinci önemli noktada hava kontrolü.
1: Evet.
2: İklim değişikliği Avrupa'nın havası Grönland'da 2 gün önceden öğreniliyor. Mesela Avrupa'da sis mi olacak? Grönland'da hava kontrol sistemleriyle bunu
0: Türkiye için de
2: öğrenebiliyorsunuz.
0: geçerli.
2: Evet, o yüzden sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye neden olmanın birkaç tane cevabı var aslında. Tek bir cevabı değil. Hava iklim şartlarını öğrenebilmek için
1: Çok önemli. Amerika daha sonraki süreçte savaş bitiyor. Danimarka diyor ki hani Amerika'nın artık korumasına gerek yok, çıkabilir. Amerika'nın cevabı şu şekilde oluyor. Ben savaşıma devam ediyorum. Çünkü soğuk savaş başlamış oluyor. Ve 1951 yılında Danimarka ile bir anlaşma yapılıyor. Ve adanın güvenliği Amerika tarafından sağlanması kabul ediliyor. Tuğul askeri üssü devam ediyor ve yaklaşık 10'a yakın bir askeri üs açılıyor Amerika'ya ait. Bu niye yeni bir önem kazanıyor? Birincisi uzay savaşı başlamış oluyor 60'lı yıllarda ve Grönland kutup bölgeleri uzay yarışındaki en önemli alan oluyor. İkincisi nükleer atıştaki en kısa mesafe oluyor Sovyetler ve Amerika arası Arktik üzerinde. Bu sebeple radar sistemi ve nükleer başlıkların konulması için Grönland düşünülüyor. Ve Amerika'nın bir deneyi oluyor aslında. Bunu da ben bir belgeselde öğrendim. Nükleer başlık koymaya çalışıyor buzulların arasına. Fakat buzulların hareket ettiğini unutuyorlar. Ve buzullar hareket ettikçe nükleer başlıklar da hareket ediyor. Ve aslında dünya bir felaketin
2: Tabii.
1: eşiğine de gelmiş
2: Hedeflerinden
1: oluyor.
2: sapınca evet.
1: Evet, bu sebeple o yapılmıyor. Fakat radar sistemi konuluyor. Nükleer silah konulmuyor adaya. Buzulların sabit olmaması nedeniyle, yer koşulları sebebiyle. Günümüze baktığımız ise Trump'la ilk kez duyuyoruz bunu. 2018-2019 yılında ilk kez Trump Grönland'a dikkat çekti.
0: Putin de Trump'tan sonra konuşmaya başladı aslında. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin. Trump'a da teklif etti buradaki enerji kaynaklarını birlikte çıkaralım diye, değil mi hocam?
1: Şöyle bir şey, bölgenin en önemli aktörü, yarısının sahibi olan, egemenliğinde bulunan Rusya Federasyonu. Rusya ne kadar büyük paydaş gelirse, ne kadar paydaş gelirse o kadar mutlu oluyor. Alaska toplantısında Putin'le Trump'ın hatta Alaska'da bir köprü kuralım ve iki ülkeyi bağlayalım söylemi de oldu. Biz bunları şakaymış gibi düşünüyoruz ama gerçekliği olan şeyler, Rusya'nın geleceğinin Kuzey Kutbu'nda olduğunu
0: Evet.
1: görüyoruz ve Grönland'ın belki birazdan bahsedeceğiz. En önemli özelliği yeraltı kaynakları. Burada petrol ve doğalgazı kastetmiyorum, bildiğimiz yeraltı kaynağı. Nadir elementlerden
2: Evet.
1: bahsediyoruz. Bu sebeple bu Putin için de iyi bir şey. Çünkü şu anda Çin liderliğinde kullanılıyor bunlar. Kısaca Trump'a dönersem de Trump adayı son şu şekilde söyledi. Bizimle de altın kubbemiz için, hava savunmamız için, Çin gemilerine karşı adaya sahip olmamız lazım. Bu askeri anlaşma 1951'deki var, evet, ama onun daha da geniş kapsamlı olması lazım diyor. Bunun demesindeki sebep, biraz önce dedim ya, 2009 yılında adaya bağımsız olma hakkı
2: Evet.
1: verildi. Ve ada bağımsız olup Amerika'ya katılabilir mi gibi bir söylem. Burada Trump garantiye almak istiyor. İstese bu anlaşmanın maddelerini genişletebilir. Adada kalıcı üs kurabilir, başka başka. Fakat geleceğe doğru garanti almak istiyorlar. Çünkü gelecekte Arktik bölgesi daha fazla gündeme gelecek jeopolitik anlamda.
2: Bölgenin Rusya ile Amerika'yı yakınlaştırdığını söyledik. Peki, üçüncü oyuncu Çin ne diyor bu duruma?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Bu şu anda şu şekilde paralel gidiyor. Çin'in Grönland'la ilk ilgisi ya da Arktik'le ilk bağlantısı 2013 yılında Arktik Konseyi gözlemci üyeliğiyle başlıyor. 2018 yılında Grönland'da havaalanı inşası, yeraltı kaynakları, uranyum kaynağının çıkarılması, madencilik, liman inşası gibi farklı farklı ihaleler alıyor Çinli şirketler. Çin devlet şirketi, madencilik şirketi. Aslında Amerika'nın adaya dikkat de aynı dönem başlıyor. 2018 yılında başlıyor. İlk başta Avustralyalı bir şirketle ortak yapıyorlar. Daha sonra Çin kendi devam etmek istiyor. Fakat bu Amerika'nın baskısıyla iptal ediliyor. Çin'le ilgili benim bir makalem var. Çin'in Arktik politikası ile ilgili ilk dönemlere, yani milattan önceki dönemlerden bile söyleniyor ilgisinin oldu. Hatta Çin'deki haritanın kutup merkezde oldu. Bilmiyorum, ben Çincem yok ne yazık ki. Fakat kutup merkezde haritaların kullanıldığı, bu şekilde ilk haritanın kullanıldığı söyleniliyor. Hanedanlık döneminden beri ilgisi var ve kendini Arktik bölgesi komşu ülke olarak tanımlıyor Çin. Ve Grönland'daki istediği yer güney kısmında bulunan uranyum
2: Evet.
1: madeni. Burada güneyde olduğu için çıkarması daha az masraflı olacak. Çünkü iklim daha yumuşak olacak. Ve bu sebeple Amerika'da diyor ki, Trump'ın açıklaması, Çin gemileri burnumuzun dibine kadar geldi. Ve o yüzden jeopolitik önem için Danimarka burayı koruyamıyor.
2: Evet.
1: Biz koruyabiliriz söylemin altın boş olmadığını görüyoruz. Şöyle bir ekleme yapayım hemen akabinde. Normalde 1980 yılında Danimarka uranyum zenginleştirmesi ve nükleer çalışmaları durdurdu. Bu adada da durdu. 2013 yılında Grönland Parlamentosu tekrar maden araştırmalarını açtı bunu. Buradaki temel sebep bağımsızlık için Danimarka'nın gelirine muhtaç olmamak. Ve şöyle parlamentoda konuşmalar var. Diyorlar ki biz de 3-4 tane madeni kiraya

0: 200 milyar dolara yakın bir rezerv olduğu söyleniyor. Bu en son yapılan 2013'teki araştırmaya göre çok ciddi bir rakamdan bahsediliyor. Ve 34 tane nadir element kabul ediyor Avrupa Birliği. Bunun 24'ünü Grönland'da yoğun olduğunu da biliyoruz. Özellikle gelecekteki çipli çalışan her şey, yeşil teknolojilik her şey ve Grönland'ın daha çok adını geçeceğini düşünebiliriz.
1: Peki Grönland'ın bu tüm bu resme genel baktığımızda Grönland'ın bu durumu transatlantik ilişkilerinde yeni bir kırılmaya neden olabilir mi? Avrupa Birliği ve NATO açısından ikisine de üye değil Danimarka nedeniyle dolaylı bir ilişkisi var dedik. Tüm bu ilişkileri nasıl etkiler
0: Şimdi
1: Grönland'ın durumu?
0: şöyle oldu. Trump'ın ilhak ederime varacak açıklamaları tabii ki de transatlantikte çok büyük bir güven kaybına sebep oldu öncelikli olarak. Buna Davos'taki en fazla aslında dikkat çeken konuşma Kanada Başbakan Carney'nin konuşması. Çünkü Trump aynı cümlede diyor ki işte diyor Grönland 52. eyaletimiz olur. Kanada'da yanılmıyorsam 53. eyaletimiz olarak dahil edilebilir diyor. Yani Trump aslında Arktik'teki komple egemenliği istiyor jeopolitik bağlamında. Bu sebeple Carney'nin Davos konuşmasında diyor ki masada değilseniz menüdesiniz diyor ve bu Grönland'a yapılan şey ileride herkese yapılacak diyor. İlerleyen süreçte de Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı'nın da Trump'a karşı sert tepkileri oldu. Hatta Grönland'ın bağımsız kalmaması, Danimarka'da kalmasını destekleyen Almanya, Fransa, İngiltere'nin dahil olduğu 6 ülkeye Amerika'nın %10 ek vergi getirdiğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Hatta Haziran'a kadar bu politika devam ederse %25'e çıkacağını belirtti.
1: Evet.
0: Fakat buna karşılık Avrupa Birliği ülkeleri susmadılar ve ilk kez toplu cevap verildi. Dediler ki Merkez Bankaları Amerikan tahvillerini satar ve biz de ek vergi getiririz. O zaman işte Trump bu ortak sese karşı geri adım atmak zorunda kaldı. Bana sorarsanız bunun önceliğini Kanada'nın yaptığını düşünüyorum tekrar. Ve Kanada Amerika'ya cevap olarak Çin ziyaretini gerçekleştirdi. Ve Çin'le dondurduğu anlaşmaların birkaçını tekrar imzaladı. Ve dedi ki sen o şekilde bize bir politika dikte edemezsin. Biz bağımsız ülkeleriz dedi. Ve Çin'i Amerika'nın yakınına getirdi Kanada. Bu sebeple bana göre zaten biliyorsunuz belki komik rakamlar gelebilir. Bir ikişer asker gönderildi Grönland'a.
1: Evet.
0: Bunlar göstermelik. Çünkü günümüzde askeri sıcak çatışmayı beklemiyoruz adada iki NATO ülkesinin Amerika'yla. Fakat Trump'ın da bu kadar tek ses bir bütün cevap vereceğini ben tahmin ettiğini sanmıyorum.
1: Evet,
0: Sembolik
1: Trump
0: bir
1: da bu.
0: varlık olarak asker
1: Evet.
0: Avrupa
1: Evet.
0: Birliği'ni birleştirdi Trump'a karşı. Bir de şunu belirtebilirim. Arktik bölgesi çalışanlar çok iyi bilir. NATO'nun genişlemesi Rusya ve Çin'e karşıdır. İşte bölgedeki operasyonların hepsi tatbikatların Rusya'ya karşıdır. Kimse bir Amerikan tehdidi düşünmemişti. Ve şimdi şeyi soruyoruz. Aa bu olabiliyormuş. Başka neler olabilir sorabiliyoruz. Grönland Amerika'ya katılır katılmaz bunun kesin bir cevabını vermek de mümkün değil. O sebeple Trump'ın hamlesinin ben boş bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir şekilde Amerikan politikasını artıya kaydığını görüyoruz.
1: Bir de şunu da görmek lazım. Yani Trump sürekli olarak Danimarka burayı bize satsın, bize katılsın şeklinde, ama bunun bir tarihi geçmişi de var.
0: Evet.
1: Tarihi geçmişi de Amerikan tarihi aslında genişlemesini ya ilhak ya savaş genelde de satın almalarla yapıyor. Yani mesela hocamızın söz ettiği Alaska eyaleti, Putin'le Trump'ın buluştuğu Alaska, Çarlık Rusyası'ndan satın almayla oldu. Grönland'da önemli noktalardan biri de Trump'ın bu satın alma politikasının tarihi kökenlerine de bakmamız lazım. Bunun da ana nedeni Amerika genişlemesini ilhaklar, savaşlarla yapmış ama genelde de satın almayla yapmış. Bunun başında Alaska geliyor. Alaska'yı Çarlık Rusyası'ndan satın almıştı. Ayrıca Napolyon döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık üçte biri satın alındı. Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldı. Böylece Amerika'nın giderek yıldızlarını arttırdığını görmekteyiz. Onun için 50'ye geldi. Şimdi 51-52'ye niye olmasın şeklinde bir görüş var. Ve Grönland'ın da satın alınabileceğini düşündüğü için böyle bir politikayı benimsemiş durumda.
0: Evet hocama çok katılıyorum Hasan hocama. Çünkü daha önce Danimarka Krallığından Sen Virgin Adalarını satın alıyor halihazırda
1: Tabii.
0: Amerika. Ve gerçekten Amerika'nın

0: kültüründe de her yer satın alınabilir o şekilde genişlediği
1: Parasını
0: için.
1: verirsem
0: Evet,
1: alırım diyor.
0: bir değeri vardır olarak bakıyor ve burada da 100 milyon dolara varacak şekilde her bir kişiye, Grönlandlılara, yaşayan kişilere belirli ücret verelim ve siz bağımsız olun. Bunu da söylüyorlar şimdi
1: Trump
0: kampanyada.
1: defalarca altını çizdi. Yanlış hatırlamıyorsam, çatışma olmadan
0: Evet.
1: alacağız. Çatışma olmadan alacağız. Demek ki dayanağı buymuş.
0: Evet. Çok da haksız değil. Çünkü belirttiğimiz gibi adanın geçim kaynağı balıkçılık şu anda ve turizm. 2021 yılında tekrar maden arımaları kapatıldı. Özellikle Çinli şirketlere önlem ve tepki olarak. Ve Trump da diyor ki hocamızın başta dediği gibi 3000 kilometreden bir sandalla bayrak dikmek de olmuyor.
1: Evet.
0: Biz diyor daha fazla imkan sunuyoruz de. Ve evet şu anda %90'ı halkın karşıymış gibi duruyor. Ama kesinlikle konuşmak çok da doğru olmaz
1: Yani
0: sanıyorum.
1: Danimarka'nın getirdiği bir şey de yok.
0: Yok.
1: Hem Avrupa Birliği dışında tutuyor,
0: Evet.
1: hem buranın bütün deniz ürünlerini sömürüyor. Bunu Avrupa'ya pazarlıyor ve Avrupa'nın ihtiyacını da kullanıyor. Hem de çok yakın bir geçmişte buradaki Eskimo halklarını, Inuit halklarını tamamen asimilasyon politikasında tuttuklarını da görüyoruz acımasızca. Evet. Belki satın almaya gerek kalmadan referandumla da Amerika'ya geçebilir. Olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani
0: Öyle
1: bunlara
0: bir
1: hazırlıklı
0: ihtimal
1: olmak
0: var.
1: lazım.
0: Çünkü anayasada şu anda öyle bir hakları bulunuyor. Bir de şunu belirtmek lazım. Grönland kontrol eden artık hem Atlas Okyanusu hem de Arktik Okyanusu'ndaki deniz yollarını özellikle Rusya egemenliğinden geçen Kuzey Deniz Yolu'nun kontrolünü de alıyor. Bir
1: Birçok
0: nevi
1: maden ve
0: evet
1: enerji
0: hem
1: ulaşım
0: rezervini
1: hem
0: hem de
1: enerji
0: ulaşım.
1: noktasında
0: Evet, tabii.
1: evet.
0: O noktada önemli. Bir de temiz su kaynağı anlamında Grönland çok kıymetli. O çok önemli bence.
1: Yaşayan su.
0: Gelecekte evet. Yani gelecekte biliyoruz bir sürü kriz olduğu durumda. Bir de şöyle bir Amerika'nın dediği var. Ada bize daha yakın. Ve bizim jeopolitik güvenliğimiz, ulusal güvenliğimiz için oranın kontrolünü bizim için daha önemli. Danimarka'ya çok uzak
1: Evet.
0: diyor. Böyle iddiaları var Trump'ın. Tabii ki de hiçbir şekilde desteklemiyoruz. Oradaki Eskimoların bağımsızlığını destekliyoruz. Onlar da bağımsızlık istiyor büyük bir çoğunluğu tek başlarına. Bu sebeple de Trump'ın herhangi bir şeyi tekrar bir atağı nasıl olur ilhak dışında bilmiyoruz. Bekliyoruz şu anda sadece.
1: Bekleyip göreceğiz. Belki
0: Evet.
1: İran Savaşı daha
0: Evet.
1: rayına girerse,
0: Ama
1: savaş orada
0: unutulmuş bir
1: biterse,
0: mesele
1: evet.
0: olmadığını da biliyoruz.
1: Sanki
0: Bekleme de
1: ikinci
0: sadece.
1: planda kaldı gibi şu
0: Evet.
1: sıralar ama
0: Bu konuda
1: evet.
0: aslında hocamızın dediği Amerika'nın dışında Rusya Federasyonu'na da hep bakmak lazım. Rusya Federasyonu da en önemli aktörlerden biri bölgede. Ve aslında Rusya hem Sibirya'da hem bu bölgede, Arktik bölgesindeki Grönland bunun parçası. Buradaki halkları sürekli organize eden ana noktalardan biri ve Moskova'da bu konuda çok ciddi ve St. Petersburg'da çok ciddi Çarlık Rusyası'ndan itibaren araştırmaların olduğunu da görmemiz lazım. Sibirya halkları, Sibirya Türk halkları üzerine ve Inuitleri Arktik bölgesindeki halkları bir konsey şeklinde toparladıklarını görüyoruz. Yani bir siyasi hareket de var ve buradaki minik halkları bu konseyde toparlayıp örgütleyen gücün de Moskova olduğunu görmemiz gerekiyor. Hocamız çok önemli bir şeye vurgu yaptı. Oradaki halklar 4 milyon kişi yaşıyor yaklaşık Arktik bölgesinde. 2,5 milyonu Rusya'da yaşıyor. Ve bunların büyük bir kısmı %80'i 90'ı Inuit dediğimiz halklardan oluşuyor. Biz Grönland'da bulunan Inuitlerin de Eskimoğulların da Türk soyundan geldiğine inanıyoruz. Program başında da belirttiğimiz gibi yeni literatür oluşturuluyor ve Kanada'dan geldikleri söyleniyor. Bizim buna karşı yayınlarımızı arttırmamızın
1: Evet,
0: önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Altay bölgesinden
0: Evet.
1: gittiklerini ortaya koymamız lazım
0: Evet.
1: ki doğrusu da bu.
0: Evet.
1: Ki Altay halkları Türkiye'ye kadar uzanıyor. Aynı zamanda güneyde örneğin Kırgızlar da Altay halklarıdır. Ve şu anda Altay halklarıyla Inuitler arasındaki dil birliği üzerine de özellikle Kırgızlar üzerinden bayağı bir çalışmalarında yürütüldüğünü görmemiz gerekiyor.
0: Bununla ilgili yurt dışında umarım ismini yanlış hatırlamıyorumdur. Eda Aydın hocamız var. Programlara da katılıyor. O oradaki yerli halklarla ilgili çalışmalar yapıyor.
1: Evet.
0: Ben daha ziyade jeopolitik anlamında çalışıyorum. Fakat Türkiye'de

0: Çok fazla çalışan yok. Yerli halklar konusu oldukça önemli.
1: Evet, stratejik konumu ve
0: Çok
1: zengin
0: önemli, evet.
1: potansiyeliyle o bölgeyle de daha yakından ilgilenmemiz, bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın dinleyicilerimiz, Enerji Masası'nın bu haftaki konukları bağımsız araştırmacı Doktor Ayşe Gülsüm Çalık ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat'tı. Programı yine Hasan Kanbolat hazırladı. Yapım sorumlusu Bilda Üstündağ. Teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Enerji Masası. Gündemin enerjisi, sektörün sesi. Her Cuma Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Turkuaz.
2: Kaptanı Derya. Osmanlı Bahriyesi'nin komutanıydı Kaptanı Derya. Şimdiki denizcilik teşkilatının temellerinin atıldığı Yıldırım Beyazıt döneminde Derya Bey denilirdi. Osmanlı Bahriyesi'nin en büyük amiriydi Kaptanı Deryalar. Resmi günlerde ve törenlerde devlet protokolünde yer alırlardı. Denizcilikle ilgili atamaları yapma, hüküm yazma ve tuğra çekme yetkisi ona aitti. Derya kalemine bağlı ziyamet ve tımarların dağıtımını yapardı. Tersane-i amirenin çalışmalarını planlamak başlıca göreviydi. Makamında bütün şikayetleri dinler, alanındaki davalara bakar, idam cezası bile verebilirdi. Bazı davaları ise kadıya iletirdi. Ayrıca Haliç ve çevresinin güvenliğinden sorumluydu. Kaptanı Derya denize açılacağı zaman Tersane-i Amire de sadrazama teftiş vererek padişaha çıkardı. Bu sırada Topkapı Sarayı'nın açıklarına demirlemiş donanmayı top atışıyla selamlardı. İstanbul'da olmadığında Kaptanı Derya'ya tersane emini vekalet ederdi. En önemli yardımcısı tersane ketüdasıydı. Donanmadaki yardımcıları ise kapudane, patrona ve riyaleydi. Kaptanı Derya'lığa atanan kişi önce sadrazamın katında kürk giyer, sonra törenle tersane-i amirede göreve başlardı. Sadece sağ tarafı sırma şerit süslü, kallavi denilen bir başlık giyerdi. Yeşil atlas kumaş üzerine samur kaplı dört parça kürklü kaftan, ipek kumaştan entari, altına fes renginden bir şal var, ayaklarına ise sarı deriden ucu kalkık bir yemeni giyerdi. Kıyafetin ayrılmaz bir parçası da kuşağından dışarıya doğru mücevherlerle süslü bir hançerdi. Kaptanı

0: feryalığın önem kazanması Barbaros Hayrettin Paşa döneminde oldu. 16. yüzyılın sonunda kaptanı deryalığa atananlar vezirlik rütbesiyle Divan-ı Hümayun'a da üye olarak katıldılar. Kaptanı deryalık 1867'de kaldırıldı. Daha sonra kısa süreliğine yeniden kurulsa da kaptanı deryalığın asıl görevlerini Bahriye Nazırı üstlendi.
1: Turkuaz.

0: Oyun bahçesi.
1: Karın sessizliği diye düşünüyordu. Otobüste şoförün hemen arkasında oturan adam. Bu bir şiirin başlangıcı olsaydı, içinde hissettiği şeye karın sessizliği derdi. Dalları kar tutmuş, iğde ve çınar ağaçlarının altından hızlı hızlı ilerlerken, pencerelerinden dışarıya soba boruları çıkan eski ve yıpranmış Rus binalarına, odun depolarıyla elektrik trafosu arasında yükselen bin yıllık boş Ermeni kilisesinin içine yağan kara, buz tutmuş çayının üzerindeki 500 yıllık taş köprüden her geçeni havlayan kabadayı köpeklere, kar altında iyice boş ve terk edilmiş gözüken Kalealtı Mahallesi'nin küçük gece kondularından tüten incecik dumanlara bakıp öylesine kederlendi ki gözlerinde yaşlar birikti. Orhan Pamuk'un Kar kitabında bu kelimelere döktüğü şehirdeyiz bugün. Nasıl olsa yine bir gün. Döneriz bu yollardan geri. Senin elinde bir mendil, öbüründe kuş sesleri. Cemal Süreya'nın hiç görmeden şiirini yazdığı şehirdeyiz bugün. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlatmak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Ankara'dan başlayan Doğu Ekspresi yolculuğumuz bu şehirde sona erer. Sarıkamış çağırır sizi ilk önce. Birinci Dünya Savaşı'nda 90 bin askerimizin şehit düştüğü dağlarda o acıyı hala yüreğinizde hissedersiniz sanki. Ani harabelerinin olduğu antik kente düşer yolunuz daha sonra. Yüzyıllara meydan okumuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kent, geçmişin kiliseli şehridir. Bir zamanlar katedraller, kiliseler, camiler, hamamlarla dolup taşmış bu kentte geçmişin nefesini hala duyarsınız. Taşlarına sinmiş tarihi arasında birçok dinin sözleri vardır. Ani'den çıkıp göğe çevrildiğinizde gözleriniz, dağların üstündeki heybetli kalesini görürsünüz. Her imparatorlukta yıkılıp yeniden yapılmış bu kale şehrin hafızası direnişidir. Tarihinde elbette sadece savaşlar yoktur kalenin. Mescidiyle, hamamıyla bir yaşam vardır. Yazın yemyeşil, kışın karlı manzarasıyla, her taşında bir hikayesiyle ziyaretçilerini büyüler. Kaleden bir cami çarpar gözünüze. Kümbet Camii'nin mimarisine hayran kalırsınız. Doğu'nun Ayasofya'sı olarak bilinen, kiliseden dönüştürülmüş cami, konik biçimindeki kubbesiyle bambaşka bir görkem kazanır. Geçmişin gölgesi bugünün huzuruyla canlanır. Bin yıldan gelen duaların seslerini duyarsınız. Eğer kışın gittiyseniz bu şehre, donmuş bir göl ve gölde kızak turlarını görürsünüz. Çıldır Gölü size kendinizi bir filmde hissettirir. İlkbahar ya da sonbaharda oradaysanız eğer, kuş göçlerinin uğrak yeri olan gölde birçok kuş türünü görme şansını yakalamışsınızdır. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Kars'tayız bugün. Kars'ın kar taneleriyle bezeli sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

oyunumuz Arap saçı oyunu. En az 3 çocukla oynanan bu oyun için gerekli olan tek malzeme bir ip yumağıdır. Çocuklar bir araya gelerek çember oluştururlar. Aralarındaki mesafeyi sayılarına göre belirlerler. İp yumağının açık olan ucu içlerinden birinin parmağına bağlanır. Bu çocuk elindeki yumağı daha sonra arkadaşlarından istediği herhangi birine atar. Yumağı tutan çocuk ipi eline veya parmağına geçirir ve o da yumağı istediği başka bir arkadaşına fırlatır. Her biri yumağı birbirine atar ve yumağı sonuna kadar açarak bitirmeye çalışırlar. Çocuklar oyuna bu şekilde devam ederken ortada oluşan şekle Arap saçı adını verirler. Açıldığı sırada çok karmaşık bir hal alan yumağın toparlanması çok zor olur. Sona kalan çocuk yumağı toparlamaya çalıştıkça arkadaşları işini daha da güçleştirecek hareketler yaparlar. İpi tekrar yumak haline getirdikten sonra istenirse oyun yeniden başlar. Kars'a gelip de kaşar peynirinden, balından yemeden dönmemelisiniz. Ayrıca gagala, feselli, umaç çorbası mutlaka tadılması gereken lezzetlerindendir. Sıradaki oyunumuz Kars'ın lezzetli mutfağından bir oyun, aşure oyunu. Oyun genelde 6 çocukla oynandığı gibi daha fazla çocukla da oynanabilir. Oyunu oynayacak çocuklar bir araya gelir ve halkı oluştururlar. Çocukların her biri kendilerine nar, kayısı, vişne, muz, portakal gibi meyve veya sebze adlarından oluşan takma isimler takarlar. Sonra çocuklardan biri oyuna kendi meyvesini ve diğer çocukların kendilerine belirlediği takma isimlerinden istediğini söyleyerek şöyle başlar. Nar değil, çilek der. Çilek takma adını alan çocuk, çilek değil, kayısı der. Bu şekilde her çocuk kendi takma adı söylenildiğinde daha sonra kendisi istediği bir meyve adını hızlı bir şekilde söylemek zorundadır. Saat yönünde sırayla da gidilebilir fakat genelde karışık söylerler. Şaşıran bir çocuk olursa, olmayan bir meyve ismi söylenirse veya duraksayıp kekelerse o çocuk yanıp oyundan çıkar. Sona kalan iki çocuk arasından şaşırmayan oyunu kazanır. Bir diğer oyunumuz bu güzel şehrimizin tarihi sokaklarından farklı bir oyunu. Kurt kuzu oyunu. Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur. Oynayanlar arasında bir çocuk kurt olur. Diğerlerinden bir çocuk anne kuzu, kalanlar da yavrular olur. Yere iki daire çizilir. Biri kuzuların evi, diğeri de kurdun evi olur. Anne kuzu yavrularını eve sırayla sokarken her kuzunun kulağına farklı bir renk söyler. Kurt bu sırada kendi evinde bekler. Anne kuzu hepsine bir renk ismi koyduktan sonra evin kenarında kurdu bekler. Kurt sekerek kuzuların evine gider. Kurt anne kuzuya, "Senin yavruların isimleri ne kuzu kardeş?" diye sorar. Anne kuzu da, "İsimlerini öğrenince yavrularımı evden dışarı çağıracaksın, sana söylemem." der. Sonra kurt sırayla renk isimleri söylemeye başlar. Evdeki kuzulardan ismi söylenen evden çıkarak koşar. Kurda yakalanmadan eve geri dönerse kurtulmuş olur. Ama kurda yakalanırsa kurt yakaladığı yavruyu kendi evine götürür. Sonra yine kuzuların evine giderek renkleri sayar. Kuzuların hepsini yakaladığında da oyun biter. Anne kuzu yavrularının isimlerini kurdun kolay bulmaması için toprak rengi, gök mavisi, vişne çürüğü gibi kolay aklına gelmeyen renklerden seçer. Uçsuz bucaksız, yeşilin gökyüzüne uzandığı bir yerdesiniz şimdi, Kars'ın yaylalarında. Ağır akan zamanın ortasında toprağın binbir renkli çiçeklerin kokusu serin rüzgarlara karışır. Huzurun ne olduğunu hissedersiniz orada. Buradaki oyunumuz Menekşe Mendil'in Düşe oyunu. O yaylaların çiçeklerini hatırlatır bize. Oyunu oynayacak.

Çocuklar eşit sayıda ikiye ayrılır. Çocuklar aralarında belli bir uzaklık koyarak yüzleri birbirine dönük bir şekilde el ele tutuşurlar. İki gruptan biri karşıdaki gruba doğru yürüyerek "Menekşe mendilim düşe, bizden size kim düşe?" der ve eski yerine döner. Karşı gruptan birinin ismini söyler, ismi söylenen çocuk kendi grubunun tezahüratları eşliğinde hızla koşarak sıkıca el ele tutuşan karşı gruptan iki çocuğun ellerini ayırmaya çalışır. Eğer ayırabilirse o iki çocuktan birini seçer ve kendi grubuna götürür. Ama ayıramazsa çocuk karşı gruba kendi geçer, böylece oyun devam eder. Yazı kışı ayrı güzel, gündüzü gecesi ayrı güzel Kars'ın gece gündüz oyunu var şimdi sırada. Çocuklar kaldırım taşı üzerine oturarak sıralanırlar. Kollarını dizlerinin üzerlerine koyarlar. Kafalarını kollarının üzerine koymaları gece, kafalarını kaldırmaları gündüz pozisyonu anlamına gelir. Oyunu yönetecek çocuksa bu gece ve gündüz komutlarıyla çocukları yönlendirir. Amaç hızlı komutlarla kaldırımda oturan çocukları şaşırtmak ve oyundan çıkartmaktır. Oyunu yöneten çocuk ard arda iki veya ikiden fazla gece veya gündüz diyerek çocukları şaşırtmaya çalışır. Çocuklar gece pozisyonundayken oyunu yöneten çocuk tekrar gece derse veya çocuklar gündüz pozisyonundayken tekrar gündüz denilirse kimse kımıldamamalıdır. Verilen komutun tersini anlayan ve hamle yapmak için hareket eden çocuk hata yapmış olur ve oyundan çıkar. Bu eşsiz şehrimizin zenginliklerinden bir tanesi kuş cenneti Kuyucuk Gölü'dür. Angıt, turna, pelikan, batağan, sığırcık, kaz gibi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan göl size birbirinden muhteşem manzaralar sunar. Sıradaki oyunumuz işte bu gölün kuşlarından bir tanesinin oyunu, Kazlarım İçeriye oyunu. Kalabalık sayıda çocukla oynanan bir oyundur. Oyuncuların çoğunluğu kaz, bazıları kazların sahibi, bir kısmı da kurt olur. Çocuklar sıraya geçer ve kaz olurlar. Kazların da bir sahibi vardır. Kazların sahibi olan çocuklar kazların karşılarına geçerek onları çağırır. Ancak oyundaki tehlike her iki yanda bekleyen kurtlardır. Kazlar sahiplerine doğru koşmaya başladıklarında kurtlar da onları yakalamaya çalışır. Kazların kurtlara yakalanmadan sahibinin etrafına çizilen çizginin içine girmesi gerekir. Sahipleri bu esnada kazlarını şöyle çağırır. Kazlarım içeriye, korkuyoruz. Kimden? Kurttan. Kurt nerede? Ormanda. Ne yiyor? Hurma. Diye bağırır. Kazlar da sahiplerine doğru koşmaya başlar. Kurt tarafından yakalanan kaz oyun dışı kalır. Bu benzersiz şehrimizin sükut dolu sokaklarından bir oyunu var şimdi sırada. Sessiz oyunu. Çocuklardan biri ebe olur ve ortaya geçer, diğerleri onun etrafında halka olup yere çökerler. Ebe konuşmadan ıslık çalarak, farklı sesler çıkararak, komik hareketler yaparak etrafındakileri güldürmeye çalışır. İlk gülen çocuk ebe olur. O da konuşmadan etrafındakileri güldürmeye çalışır. Hiç gülmeden oyunu sonuna kadar götüren çocuk oyunun galibi olur. Son oyunumuz eşek oyunu. Oyun, kız ve erkek çocuklar tarafından yaz aylarında gündüz oynanır. Oyunu oynayacak olan çocuklar bir araya toplanırlar. Daha sonra oyuncular yan yana sıralanırlar. Sıranın en ucundaki çocuk oyun sahasını ve oyunun kurallarını belirler. Bu nedenle bütün çocuklar bu sıranın sonunda yer almaya çalışırlar. Oyun sahasında küçük bir top konulur. Oyuncular belirlenen kurallar ve sınırlar içinde bu topun üzerinden sırayla atlarlar. Bir oyuncu bir kez atlayamamışsa E olur. Aynı oyuncu ikinci kez yanmışsa eş olur. Üçüncü defa yanan çocuk eşe olur. Dördüncü kez yanan oyuncu da eşek olup oyundan çıkar. Oyunun sonuna kadar eşek olmadan kalan oyuncu oyunu ve ortaya konan ödülü kazanır.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Kars'ı tanıtırken, orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de geleneksel çocuk oyunları, Doçent Doktor Adem Balkaya, Fırat Altay, Özge Turan'ın geleneksel Kars çocuk oyunları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Bir sonraki programımızda başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere esenlikler dileriz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye Saati.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, en sosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Odessa limanından Türkiye'ye yük taşıyan Türk sahipli Vanuatu bayraklı bir gemi dün gece İHA saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı olayda iki Türk vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Gemide görev yapan vatandaşlarımızın durumları Odessa Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir" denildi. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda, "Irkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesi yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi, ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu, işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya, NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Spor. Amili futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte'de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain.

0: Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize ferahlık taşıyan programımızın yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu buluşmanın kalplere dokunan, ruhları dinlendiren ve hayırlara vesile olan bir vakit olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada Serpil Korkmaz ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzele açılan bu vakitte bizleri dinleyen herkesi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Efendim bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, kurban yalnız bir ibadeti yerine getirmek değil, mesafeleri kısaltmak, sevinci paylaşmak, sevdiklerimizle bir arada olmak demek. Kırgınlıkları bir kenara bırakıp paylaştıkça çoğalmak demek. Sofralarımızdaki bereketin, çocukların yüzündeki o saf neşenin ve büyüklerimizin dualarının gücünü derinden hissettiğimiz güzel günlerdeyiz. Bugün mübarek Kurban Bayramı'nın sevincini birlikte yaşıyoruz. Programımızın bu bölümünde kurbanın anlam ve önemine, bayramın güzel ve birleştirici ruhuna değineceğiz, eskimeyen bayram hatıralarını yad edeceğiz. Hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Bayramınızı tebrik ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizin de mübarek olsun.
0: Çok teşekkürler. Cenab-ı Allah bu bayramı sağlıkla, huzurla, sevdiklerimizle birlikte geçirmeyi cümlemize nasip etsin.
1: Amin.
0: Programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım. Sizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyelim. Buyurunuz. Eyvallah.

0: de pek fakir fukara yok. Bizim akrabadan da yok. O zaman biz bunu ne yapacağız? İhtiyaç sahibi bölgelere hediye edebiliriz.
1: Evet.
0: Kendi adımıza kesilmek suretiyle ismimizi yazdırıp Allah'ın koyduğu bu vücubiyet şartının karşılığını muhatap olarak kurbanımızı kestirebiliriz. Ve kurban kesildikten sonra bize verilen habere göre iki rekat şükür namazımızı kılarız. Ne olabilir? İşte Gazze'deki durum, Filistin'deki durum, Suriye'nin çok önemli bölümlerindeki durumlar. Dünyanın birçok yerinde, Myanmar'da vesaire ulaşabileceğimiz İslami beldelere bunları kaydırabiliriz. Ve bunların kaydırılabilmesi için de kendilerinden emin olduğumuz vakıflar vardır.
1: Başta Diyanet İşleri
0: He,
1: Başkanlığı var.
0: tabii. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı
1: Evet.
0: bünyesinde biz gider veririz kaç liraysa. Gider veririz, gerekeni yaparız. Ama ben burada bir başka bir şey sokmak istiyorum. Bazı insanların gücü büyükbaş hayvan kesebilmeye yetiyor. Türkiye'de büyükbaş hayvan şu anda diyelim ki ortalama 250 bin lira civarında. Ne yapıyor adam? O bölgelerde, o Afrika'da sağda solda gidecek bölgelere 7500 lira karşılığı vermek suretiyle kurban alıp kestiriyor. Tamam, ben bu işten tamam diyor yani. Halas oldum. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Yani zekat nisap miktarı 80 gram üstündeyse demek ki sen zekat verebilmeye muktedirsin. Zekat verebilecek kapasiteye ulaşmışsan sen bir hayvanı onun rızası doğrultusunda kestirip infak edebilirsin. Paylaşabilirsin. Ama senin gücün zekat miktarının binlerce üstünde bir miktara sahip. Onlarca üstünde miktara sahip. Sen bir değil belki de beş tane büyükbaş hayvanı Allah için kurban edebilecek kapasiteye sahipsin. Burada bir suistimal olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bunu ifade etmeye çalışıyorum. Aman dikkat edin bak bu bir suistimaldir. Çünkü zira Allah'ın senin parana, puluna, keseceğin kurbana, işte iyiliğine hiç ihtiyacı yok. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Senin
1: Elbette.
0: ihtiyacın var. Allah senin kulluğunu burada deniyor. Verdiğim rızıkların karşılığını bana ödemesini yapacak mı diyor Cenab-ı Hak.
1: Zaten buyuruyor ya Cenab-ı Hak, kestiğiniz hayvanların ne etleri ne kanları zatıma ulaşır, ancak sizin takvanız ulaşır.
0: Takvanız ulaşır. E şimdi sen mali durumun bu kadar müsait olduğu halde küçücük bir hayvanı kurban edip işte ben kurban vücubiyetimi yerine getirdim diyemezsin. İmkanlarının durumuna bakarsın. İmkanın bir büyük baş hayvanın bir hissesine katılabilecek durumdaysa ikinci bir hisseye girdiğinde seni madden biraz rahatsız edecekse, seni aileni üzecekse, seni yokluğa sevk edebilir endişesi sende hasıl olursa Allah diyor ki o zaman bana ikinci bir kurban kesmene gerek yok. Kendini de üzme, aileni de üzme. Vücubiyet şartlarını yerine getirmiş olursun diyor. Ama sen nice nice büyük başlar kesebilecek bir yapıya sahipsen, sen kaldırıp böyle bir küçük hayvanı kurban etmekle o haktan düşemezsin. Bunu ben düşünüyorum. Yani bir din adamı olarak o kardeşimi uyarıyorum. Sen büyük bir baş hayvanı kes. 7'ye de taksim etme, 3'e de taksim etme çünkü sen her gün evine et giriyor. Ama ya kurban etidir, şundan biraz yiyebilir miyim ben de der. Ye tabii, onda sıkıntı yok.
1: Evet, hem de kurban eti şifadır.
0: Şifadır yani, elhamdülillah.
1: Kısa bir ilahi arası verelim.
0: Hay
1: Ardından
0: hay.
1: sohbetimize devam
0: Hay
1: edelim
0: hay
1: inşallah.
0: inşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bayramı konuşuyoruz, kurbanı konuşuyoruz. Muhterem hocam, az önce çok önemli bilgiler aktardınız. Cenab-ı Hakk'ın öyle güzel, öyle samimi kulları var ki, sağlığı el vermemesine rağmen oruç tutmak istiyor, hatta oruç tutuyor. Bir imkanı kısıtlı olmasına rağmen, belki el vermemesine rağmen kurban kesmek istiyor, hatta kesiyor. Bu konuda neler söylersiniz? Bir Müslümanın maddi imkanı yok. Ailesi ve çocukları da kurban kesilmesini istiyor. Onlar bundan mahrum kalmasınlar diye dostlarından bir borç bulup, bir kurbanlık alıp kurban kesiyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerek?
1: Mustafa Bey, Cenab-ı Hak kullarını üzmez, ezmez. Cenab-ı Hak kullarının üzülmesini de istemez, ezilmesini de istemez. Kişi kendi kendini tehlikeye atıyor demektir bu durumda. Yani helalin içinde haram mı? Hayır, haram değil. Lakin helali yapabilecek kapasiten varsa helal, yapacak kapasiten yoksa borç alarak, kendini sıkarak, kendini üzerek, sıkıntıya sokarak, yani eyvah ben bu borcu nasıl ödeyeceğim, imkanım buna yeter mi yetmez mi hesaplarını yapmadan kesinlikle geleceğine inandığınız bir maddi durumunuz vardır. Bir hafta sonra o gelecektir. O sizin sanki cebinizdedir. Tamam, Mustafa Bey'e ben borç vermişim. Mustafa Bey bana 10 gün sonra ödeyecek ama önümüzdeki günler, yani 2-3 gün sonra Kurban Bayramı girdi. Ben kurban kesmek istiyorum. Mustafa Bey de durumu malum. 10 gün sonra ödemesini yapacak. Biliyorum ki ödeyecek. Sanki benim parammış, benim cebimdeymişim gibi düşün, kurban keseceğim. Sıkıntı yok. Ama senin böyle bir paran yok. Çoluk çocuğum, diğer insanlar kurban kestiler. İşte eyvah benim çocuğum da kurban etini gördü, o da ister. Ben de kurban keseyim. Borca, hayır. Borçla kurban kesilmez. Ama bir şey var. Borçla kurban kesemez, lakin insanların hepsi farklı farklı. Dağların şu dağın tepesinde ben varım, şu dağın tepesinde siz varsınız, öbür dağın tepesinde bir başkası oturuyor. Kimsenin kimseden haberi yok, kimse kimseyi tanımıyor, bir ortamda değiliz ki. Bazı Karadeniz köyleri vardır biliyorsunuz. Adam tarlasının başında evi vardır. 100 metre, 200 metre sonra diğer bir kardeşinin evi vardır. Yahut amcasının oğludur, yahut işte bir köylüsüdür vesaire. Ama herkes birbirinden haberdardır. Kim kurban kesiyor, kesmiyor. Buna rağmen bilirler. Toplum içerisinde olan insanlar aynı mahallede, bir binada, karşılıklı 10 metrelik bir ara mesafede komşularımız kurban kesiyor. Haliyle ben kurban kestiğimde hangi komşumun kurban kesip kesmediğinin ben farkındayım aslında. Çünkü niyetimi almışım, Allah'ın rızasını ben nasıl kazanacağım sadece kurbanı kesmekle, bu vacip olan hükmü yerine getirmekle almış olduğum sevap yeter mi? Yetmez. Toplum içindeyiz. Ettir neticede bu. Kurban etidir. İnsanın canı çeker, gönlü çeker. Diyelim şu mahallede 100 hane var. 100 hanenin 50'si kesiyor, 50'si kesmiyor. Ben araştıracağım. Kestiğim hayvanı 3'e taksim edeceğim.

0: edeceğim, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Yani kurban kesemeyen kardeşlerimin evine kurban eti vereceğim. Onların da bu manevi lezzetten tatmasını isteyeceğim. Bu en büyük ibadet. İnsanın rızasını kazan ki Allah'ın rızasını kazanasın. Tek başına kurban kesmekle, kendi evine bunu doldurup yemekle sen Allah'ın rızasını kazanamazsın. Şükredenlerden olmalıyım. Bunun yolu ne? Allah'ın verdiği rızıklardan insanları rızıklandırmalıyım. Kurban bayramı mı? Adı bayram. Neşe, muhabbet, sevinç, kardeşlik, itimat, güven, güzel ahlak, paylaşma, gönül alma, rıza kazanma. Kaç tane birbiri
1: Evet.
0: peşine güzellikleri sen yaşatmış ve yaşamış oluyorsun.
1: Evet. Kıymetli hocam, az önce sorduğum soruya ek olarak bir soru sormak istiyorum. Siz de ifade ettiniz. Kurban zengine vacip, fakire vacip değil. Maddi imkanı olmayan biri kurban kesmek istedi ailesi için. Bir borç aldı, onunla kurbanlık edindi ve kurban gününü bekliyor. Kurban gününde hayvan kaçtı, bulunamadı ya da öldü. Şimdi bu saatten sonra kendisine vacip olmamasına rağmen böyle bir cürette bulunduğu için o kişiye kurban kesmek vacip olur mu?
0: Ha, tabii.
1: Yani böyle bir tehlike var.
0: Yani böyle bir tehlike de var. Tabii yani şimdi hiç kendisine kurban vacip olmadığı halde işte bir vesile duygusal diyelim. Çoluğunu çocuğunu düşündü vesaire. Borç aldı birinden, aldı kurbanı. Evin önünde beslerken ya da işte bakım yaparken hayvan bir şekilde çalındı, gitti. Peki ne yapacağız? Ha şöyle, o zaman senin üzerine bir kurban vacip oldu. Sen bir yanlışa düştün. Allah senden çünkü bunu beklemedi. Sen kendi kendine kendi vacipliğini kendin ilan ettin.
1: Evet.
0: Diyor ki eğer diyor imkanı varsa, yani daha sonra imkan elde etti, onun üzerine artık borç. İmkan elde ettiği için kesmek zorunda. Yani bir adak gibi değil ama kesmek zorunda. O vacibi yerine getirmek zorunda. Yok, imkanı yoksa zaten yok. Kaybolan gitti, çalınan gitti.
1: Evet.
0: O ayrı bir şey.
1: İslam'ın şartı beştir, altıncısı haddini bilmektir
0: Haddini
1: demiştir.
0: bilmek. Evet,
1: Haddimizi bilmemiz gerekiyor.
0: doğru.
1: Kıymetli hocam, biraz da şu içinde bulunduğumuz mübarek bayramın neşesini, coşkusunu konuşalım mı? Mesela eski bayramlarda neler vardı? Şimdiki bayramda neler var? Böyle unutamadığınız bayram anılarınız var mı?
0: Var tabii, yani biz Erzurum'da doğduk. Alim, ulema, hafız-ı kelam, bir anne ve babanın olduğu bir evde dünyaya geldik. Bebeklik çağımız hariç şöyle böyle aklımızın az çok kestiği dönemleri dikkate aldığımızda babam bizi bayramdan herhalde kaynaklı ki normal giydiğimiz elbiselerden daha güzel elbiseler alırdı bize mesela. Pantollar, işte ayakkabı, lastik giyiyorduk biz o zaman Erzurum
1: Evet.
0: yerlerde ama daha temiz, daha parlak lastikler alınıyordu yeni.
1: Cızlavet derlerdi
0: Cızlavet
1: eskiler.
0: lastikler vesaire. Ondan sonra kazak giyerdi kışın örneğin. Ya da gömlek alınırdı bize. İslam ve Türk örf ve adet ve gelenekleri yapısına göre de yetiştik yani biz. Büyüklerin yanında böyle rastgele hareketler etmek bize yasak. Rastgele konuşmak yasak. Onlar ayağa kalkmadan önce biz onlardan önce ayağa kalkar yol verirdik mesela. Onların bakışlarından bizden ne beklentilerinin farkına varırdık mesela. Misafir eve geldiği zaman bayramdan kaynaklı olarak çocuğuz ya biz, şekeri, çikolatayı kendi ekonomik yapımıza göre babam alırdı. Kim evlerde çikolatalar, kim evlerde de normal şekerler var. Şekeri biz tutardık, kolonyayı biz tutardık. Ondan sonra o kolonyayı tuttuğumuz, şekeri tuttuğumuz kişiler bizim cebimize harçlıklar koyarlardı. O günkü işte ne ayırmışsa artık eve gelen misafir. Büyükler önce ziyaret edilir. Sonra o büyükler ikinci günü bir gün önce misafirliğe gelen, bayramı tebrik eden kişilerin evine gidip onların bayramlarını kutlarlardı. Aile büyüklerinin evine toplanılırdı ilk gün. Bütün herkes, amcalar, halalar, teyzeler, diğer akrabaların tamamı, o ailenin en büyüğü kim, yaşça en büyüğü kimse onun evine toplanırdı herkes. Herkes o eve bir şeyler götürdü ama yiyecek anlamında. Götürdü sabah kahvaltısına, bayram sabahı namazını takiben o evde toplanılırdı. Bir kere ailenin yakınları tamamı, evlatlar, torunlar, şunlar, gelinler vesaire o evde bulunur. Herkes büyüklerin elini öper, duasını alır, varsa imkan haçlıklarını alır, bereketlenir. Öğle evlerine giderlerdi, öğle vaktine doğru. Ondan sonra komşulardan gelenler olurdu. Biz bayramlarda çok para toplardık mesela. Gerçekten. Şeker toplardık. Mesela arefe günleri elimize bir torba alırdık, kapı kapı gezerdik. tokmaklı kapılar vardı Erzurum'da.

0: böyle. Tokmağını alır, tak tak vururduk kapıyı. Teyze çıkardı, abla çıkardı, bir abi çıkardı, amca çıkardı. Elimizdeki torbayı görünce ha Arapalık derlerdi. Adam Arapalık olarak ne verirdi bize? İşte ceviz, fındık, fıstık, üzüm, şeker neyse. O torbayı biz ikindi vaktinden sonra çıkardık ama. Yani şeyde Arefe günleri ikindi namazını takiben akşama kadar, namaza kadar bütün mahalleyi, bütün çocuklar gezerdi. Sizin çocuklar bizim eve gelirdi. Bizler sizin evinize giderdik. Yani
1: Evet.
0: böyle bir tatlı bir alışveriş vardı.
1: Tabii bayram neşesi
0: Tabii
1: çocuklarla.
0: belki de biz 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo toplardık. Hatta arkadaşlarla kendi aramızda yarış yapardık. Kim daha fazla Arapalık topladı?
1: Evet.
0: Çünkü kapısına vardığımız kişi şöyle de yapabilirdi. Arapalığı önceden alırdı mesela bu evin sahibi. Dükkanlardan alırdı neyse. Bazen 3-4 böyle parmak ucuyla torbamıza o ikramından atardı. Bazıları da avucunu doldurur atardı mesela. Yani cömertçe atardı. Çoğu zaman benim torbam çok ağır gelirdi yani. Arkadaşlarım beni kıskanırdı yani. Bir de ben o zaman hafızdım yani 8-9 yaşında. Severlerdi, muhabbet ederlerdi. Gerek komşular, gerek akraba-i taallukat bayram günlerinde birbirinden rızalık alırlardı. Ve eğer küskünler varsa bayramı vesile kılıp kesinlikle barışırlardı.
1: Burası çok önemli.
0: Tabii çok değerli yani.
1: Evet.
0: Hatta bayram sabahı öncesi aynı mahallede aynı camiye gideceğiz diye düşünürdü kişi. Ya husumet duyduğum yahut da işte küskün olduğum bir akrabam yahut mahalleden bir komşum var. Şimdi yüz yüze bakacağız, ne yapacağız falan. Ne yapardı kişi biliyor musunuz? Bayram sabahından önce akşam o kişinin kapısını çalardı. Selamun aleyküm komşu. O da aleyküm selam. Kardeş yarın bayram namazında camide beraber olacağız. Ya ben düşündüm orada barışacağımıza ben şimdiden geldim kapını çaldım kardeş bana hakkını helal et. Ver şu küçük parmağını.
1: Evet.
0: İki küçük parmağını birbirine takmak suretiyle bir barış yaparlardı mesela. Hakikaten çok hoş bir güzellikti yani.
1: İlk adımı atan çok kazançlı
0: Tabii çok
1: çünkü nefsini
0: kazançlı.
1: ayaklarının altına
0: Altına
1: alıyor.
0: aldı en
1: Bu
0: büyük
1: zor bir
0: sevabı o
1: şey.
0: aldı zaten.
1: Tabii çok zor bir şey bu.
0: Çok zor bir şey yani hakikaten. Ve bu bayramlar da işte bize yeniden bir şeyleri hatırlatma vesilesi. Bize kardeşlik şuurumuzu yeniden sımsıcak hale getirmesi. Bizi yeniden bir araya getirmesi. Bize yeniden bizi hatırlatması. Allah'ı ve Resulullah'ın rızasını hatırlatması. Zaten demin de arz ettim. Bir kişi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsa insanın rızasını kazanacak. İnsanın rızasını kazandığı an Allah'ın rızasını kazanmış olacak. Evet.
1: Tabi bilemiyoruz ki bizi hangi
0: Evet.
1: amelimiz kurtaracak. Önce Allah'ın rahmet ve merhameti. O
0: Evet.
1: olmazsa hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir nimetin hesabını veremez. Ancak önce Allah'ın rahmeti ve merhameti olacak.
0: Zaten Mustafa Bey şöyle, ben şu ameli yaptım, ben işte cami yaptırdım, ben Kur'an kursu yaptırdım, ben işte şöyle yaptım. Hayır, sen tamam Allah'a gönderdik. Gel bakalım kabul edecek mi, etmeyecek mi? Ha, mümin ne? Mümin, ümit ile korku arasında olandır.
1: Evet.
0: Ümit varız, ona göre de iyilikler yapıyoruz.
1: Muhterem hocam, programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun. Sizinle bugün
0: Cümlenize
1: Kurban
0: inşallah.
1: Bayramı'nı konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul
0: Eyvallah.
1: bula sultanını bayram o bayram ola.
0: Bayram ola.
1: Bayramımız mübarek olsun.
0: Amin. Amin inşallah. Bizi dinleyenlerin de bayramı mübarek olsun. Allah bizleri iki cihanda aziz eylesin.
1: Amin.
0: Yaptığımız ibadete lütfuna mazhar eylesin. Günah kusurlarımızı affeylesin. Dualarımızı makbul eylesin. Bu arada tabii dördüncü günü ikindi namazı da dahil teşrik tekbirlerimizi asla
1: Evet. Unutmayalım.
0: unutmayacağız. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve illahil hamd diyeceğiz. Ondan sonra namazdan, farz namazından sonra
1: Evet.
0: özellikle. Allahümme enteselam, minkeselam, tedavuk iyadil celal ve ikram.
1: Bu güzel hatırlatma için de teşekkür ediyoruz muhterem
0: Eyvallah.
1: hocam. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla kurbanın anlam ve önemini, bayramın güzel ve birleştirici ruhunu konuştuk. Eskimeyen bayram hatıralarını yad ettik. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakar üstlendi. Teknik Masa'da Serpil Korkmaz, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hayırlı bayramlar, Allah'a emanet olunuz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün ünlü yönetmen Tim Burton'un en dokunaklı filmlerinden birinden söz edeceğiz. 2003 yapımı o eşsiz hayal gücü serüveni Büyük Balık. Film ömrü boyunca herkese akıl almaz masallar anlatan Edward Bloom'un hikayesini merkeze alır. Edward artık yolun sonuna gelmiştir. Ancak oğlu Will'le arası bu uydurma hikayeler yüzünden açıktır. Oğlu için babası sadece yalan söyleyen bir yabancıdır. Edward için ise o masallar hayatın zorluklarına katlanmanın ve dünyayı sevmenin tek yoludur. Edward geçmişini anlatmaya başladığında karşımıza devler, sirkler, cadılar ve uçsuz bucaksız çiçek tarlaları çıkar. Bu filmde her şey özellikle pırıl pırıl ve çok canlıdır. Edward'ın bir cadının gözünde kendi ölümünü görmesi ya da hayatının aşkını bulmak için zamanı durdurduğu o efsanevi sirk sahnesi, sinemanın da aslında bir hayal kurma sanatı olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Ancak bu renkli masalların altında çok daha insani bir durum yatar. Bir evladın babasını tüm tuhaf

0: haflıklarıyla kabul etme mücadelesi. Will, babasının anlattığı devlerin ve büyük balıkların ardındaki gerçek adamı ararken, aslında gerçekliğin sadece yaşanılanlar değil, anlatılanlar olduğunu fark eder. Özetle Edward Bloom, dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayal ettiği gibi görmeyi seçmiştir. Ona göre küçük bir akvaryumda yaşamak, büyük hayalleri olan bir adam için imkansızdır. Filmin sonunda anlarız ki, bir insan hikayelerini ne kadar çok anlatırsa, sonunda o hikayelerin kendisi olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.tr

0: rt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç.

0: İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadadaysa fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren büyük fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi en sosyal hesabından paylaştığı mesajda şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Spor. A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiyelaş ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte'de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevresi, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi bayramlar sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Ayasofya ilke bir cami-i şerifinde kıldı. Cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethi törenlerine katılımın muhteşem olduğunu belirtti.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama yapacağız. Şu anda tıklım tıklım dolu. Ve bugün 29 Mayıs Cuma tevafuk olarak Ayasofya'da kılma imkanımız oldu. Ve Ayasofya'da da katılım gayet güzeldi, muhteşemdi. Ve hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya bugün bir yürüyüş yapıldı. Ve İstanbullu burada Cuma'yı kıldı. Bu da ayrı bir güzellik. Şimdi de biz inşallah Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Ve bugün

etti. Söz konusu düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yönelik olduğu belirtildi. Bu kararın UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ve maç operasyon uygulamalarına uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı. Düzenlemede ayrıca kulüplerden ve futbolculardan gelen taleplerin de dikkate alındığı kaydedildi. İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının da aynen devam ettiği belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bayram tatili dönüşüne geçenlere uyarıda bulundu. Trafik kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Trabzon'da bayramlaşma sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, ekiplerin yollarda hazır bulunduğuna da dikkati çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Yılın ilk 4 ayında 5 milyar 200 milyon liralık analık ödeneği sağlandığını açıkladı. Bakan Işıkhan duyuruyu en sosyal hesabından yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı analık ödeneği ve emzirme ödeneğiyle ailelerimizin yanındayız dedi. Ocak-Nisan döneminde 5 milyar 200 milyon lira tutarında analık ödeneği sağladıklarını belirtti. Işıkhan aynı zamanda 191 milyon 500 bin liralık da emzirme ödeneği sağladıklarını açıkladı. Ailelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Türkiye hafta sonuna serin ve yağış havayla giriyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak bekleniyor. Mevsim normalleri altındaki sıcaklığın pazartesiden itibaren artacağı tahmin ediliyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze kenti ile Han Yunus'ta Filistinlilerin bayramlaşmak için toplandığı noktalara saldırılar düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Bayram süresince düzenlenen saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 19'a yükseldi. Yarmuk Caddesi'nde düzenlenen hava saldırısında da 5 kişi yaralandı. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Netanyahu, İsrail unsurlarına Gazze şeridinde işgal altında tuttukları bölgelerin %70'e çıkarılması talimatını verdiğini söyledi. İsrail, abluk altındaki Batı Şeria'da da ilhak politikalarını derinleştiriyor. İşgal yönetimi, Eriha yakınlarındaki yasa dışı Masuha yerleşiminde yeni genişleme planını onayladı. Filistinlilere ait geniş bir araziye yüzlerce yeni konut yapılması öngörülüyor. Birleşmiş Milletler Filistinlilere yönelik cinsel şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldığını bildirdi. İsrail basını listeye İsrail Hapishane İdaresi'nin de dahil edildiğini yazdı. Soykırımcı İsrail gelişmelerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisiyle ilişkileri dondurduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Ateşkese rağmen bombardımanlar sonucu onlarca ev ve iş yeri yıkıldı. İşgalci askerler Sur kentinde bir sağlık merkezini de hedef aldı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında kapalı kapılar ardında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşiğe gelindi. ABD basını müzakerecilerin ateşkesi uzatacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri başlatacak 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürdü. Ancak İran basını iddiaların doğru olmadığını yazdı. İran Meclis Başkanı Kalibaf da müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. Her an çatışma ortamına geri dönülebileceği mesajını verdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi.
Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, annelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'yla güvende olduklarını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Rusya ile Ukrayna

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan bu aziz şehre, İstanbul'a gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu. İstanbul'un fethi her kökene, her inanca hoşgörünün gösterilmesidir. İstanbul'un fethi coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi, yerine hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi bir şehrin yeniden hayat bulmasıdır dedi. ABD ile İran'ın kafası karışık. ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu söylemesine rağmen henüz ortada tarafların uzlaştığı bir metnin bulunmadığı öne sürüldü. Ölümsüzlüğe 26 milyar dolar. Rusya lideri Putin yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen 26 milyar dolarlık bir biyoteknoloji projesi yürütüyor ve Kremlin yeni sağlığı koruma teknolojileri adıyla finanse ettiği programda hücresel yaşlanmayı yavaşlatacak bir gen tedavileri, mini domuzlarda insan organı üretimi ve 3 boyutlu organ baskı teknolojileri geliştiriyor. Bir diğer gazetemize bakalım. Akşam gazetesi sosyalist ikiyüzlülük manşetine yer vermiş. İspanya ve Portekiz'de sosyalist parti yolsuzluklarına sessiz kalan Sosyalist Enternasyonel, CHP'lilerin CHP'lilere karşı kazandığı davaya iktidar baskısı dedi. Sosyalist Enternasyonel mutlak butlan kararının gerekçelerini görmezden geldi. Dayanaksız, darbe, küstahça gibi hassiz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'na da kimseyi disipline gönderme talimatı verdi. Sosyalist Enternasyonel bugünlerde İspanya ve Portekiz'deki Sosyalist Parti genel merkezlerine yönelik yolsuzluk baskınlarına ise sessiz kaldı. Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzluk yapan Sosyalist Yunan vekili ihraç etmişti. Karadeniz'de yine Türk gemisi vuruldu. Ukrayna'nın Odessa kentinden Türkiye'ye doğru seyir halinde bulunan kuru yük gemisi İHA'yla hedef alındı. Ukrayna donanması Karadeniz'de İHA'larla vurulan gemilerden birinin Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi olduğunu duyurdu. Çamlıca'ya 2,8 milyon ziyaretçi. Çamlıca Kulesi 360 derece panoramik manzarası ve sunduğu içeriklerle İstanbul'un cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle şehrin en tepe noktası olan kuleyi 5 yılda 2,8 milyon kişi ziyaret etti. Dondurma fiyatına boş külah satıyorlar, millete külahı ters giydirdiler. Fethiye'de bir top dondurmaya 190, külahına da 60 TL ödeyen Alman turist fahiş fiyata isyan etti. Bir top dondurma için toplam 250 TL ödeyen turist bu normal mi diye sordu. Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Milyonlarca defa izlendi, on binlerce yorum aldı. Ancak durumun sadece Fethiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İstanbul'da dondurmacıları gezdi akşam gazetesi. Boş külahların 15-20 TL'den, süslü külahların 75, çilekli çikolatalı külahların ise 80 TL'den satıldığı görüldü. Külahı süsleyip satan dondurmacı bir top dondurma için de 170 TL istiyor denilmiş. Hemen bir diğer gazetemize de bakalım. Sabah gazetesi "Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır" manşetiyle okurlarını selamlıyor bugün. İstanbul'un fethinin yıl dönümü programında konuşan Başkan Erdoğan, tarihi mesajlar verdi. Fatih'in emanetine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Fethi içine sindiremeyenler ve 573 yıllık öfkenin pençesinden kurtulamayanlar var dedi. Özgür Özel vesayet altında. Özel'in tüm siyasi geçmişini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu belirten Mehmet Sevigen, Özel vesayet altında hareket ediyor. Alternatif bayramlaşma programı planlayarak çok büyük yanlış yaptı. Birlik ve beraberliği arzulayan tüm partililer genel merkezde olmalı dedi. Şovunu yaptı, tatile çıktı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP genel merkezinde elinde hortumla provokasyon yapan Mahmut Tanal, partide ortalık toz dumanken Yunanistan'a tatile gitti. Yine bir diğer gazetemize daha bakalım.

0: Kesinlikle. Çok eski zamanlardan beri, sadece Osmanlı değil daha da geçmişe dayanan kökleri bulunuyor. Osmanlı'da da tabii ki en kıymetli bayram, her bayram kıymetlidir ama en kıymetli bayramlardan birisiydi. Çünkü yardımlaşmanın, birleşmenin en önemli göstergelerinden birisidir. Yani takvanın aslında vücut bulduğu bayramlardan birisidir şüphesiz Kurban Bayramı. Ve saray için yetiştirilen işte kurbanlıklar ilk olarak padişah tarafından o kurbanın kesildiği yine aktarılıyor. O dönem için baktığımızda diğer kurbanların görevliler tarafından kesildiği, özellikle Beyazıt Meydanı taraflarında kurbanların yine hem satıldığı hem de vatandaşlar tarafından da o dönemlerde kesildiğini görüyoruz. Ama en büyük yansıması Osmanlı'da baktığımızda şu anda fakirlere, ihtiyaç sahiplerine bol bol dağıtıldığı, paylaşmanın en çok vurgulandığı bayram olarak da ön plana çıkıyor. Benim dikkatimi çeken, tabii ki sizler daha çok detaylandırırsınız hocamızla, çocuklara verilen bir isim olarak İstanbul halkı tarafından işte sokaklarda neşeyle dolaşan o çocuklara Arife Çiçeği adı verilmiş. O benim çok dikkatimi çekti ve çok da hoşuma gitti. Bir bakarken de bir lezzet olarak dağıtılan yemekler arasında turunç reçeliden bahsediliyor. Belki ben doğru biliyorum, belki yanlış biliyorum ama yemekten sonra bir turunç reçelinin dağıtıldığı, sindirimi kolaylaştırdığı, hatta bir sakinlik, bir sükunet de verdiği o dönemlerde misafirlere, ondan da bahsediliyor. Turunç reçeli de o
1: Tolunay
0: dönem
1: Hanım'la
0: için
1: da konuşacağız. Kendisi de yemek
0: meşhurmuş. Evet.
1: araştırmacısı. Böyle kahvelerin yanında da bu tarz reçellerin verildiğini
0: Evet.
1: aktarırdı daha önceden konuşmalarımızda. Belki bayrama özelde böyle sizin açtığınız yerden de tekrar konuşuruz. Hatırlatır bize kendileri bu
0: Tamamdır. Ben de
1: adetlerle ilgili
0: dinlemeye devam
1: hususları.
0: edeceğim zaten.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar. Hakikaten özellikle de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile ilgili yönünde hatırlatmanız bizler için ayrıca kıymetli. Bugün dahi bu aynı şevk ve iştahla birçok yöremizde, birçok da demeyeyim aslında her yöremizde ilk gün kesildikten sonra veya ikinci gün bölgede tanıdığımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bunlar
0: Evet.
1: hakikaten bu bayramın ayrıca güzellikleri. Şimdi tabii
0: Bir ek tabi Büşra Hanım oraya,
1: lütfen
0: yani
1: buyurun.
0: sadaka taşları da mesela Osmanlı'da çok kıymetliydi. Mutlaka duyulmuştur yani
1: Evet.
0: meydanlarda, camilere yakın yerlerde ortası oyuk bir şekilde taşlar olur. Ve vatandaşlar işte oraya gönlünden kopan ne varsa bırakır para olarak tabii ki. İhtiyaç sahipleri de gelir toplardı. O sadaka taşları da gerçekten Osmanlı'nın önemli kültürlerinden birisi ki bayramlarda daha da dolup taşıyor da eminim o taşlar.
1: Evet. Hem de bilmediğiniz, görmediğiniz kişilere de bir vesileyle ulaştırmış
0: Evet.
1: oluyorsunuz. Şimdi tabii sadece bizim coğrafyamızda değil, Müslüman birçok ülkede de Kurban Bayramı eda ediliyor, kurbanlar kesiliyor ama bir kurban bu bayram kaçırmış bu fırsatı. Bangladeş'te yaşanmış o da. Sosyal medyada ve haberlere de konu oldu. Sadece sosyal medyada da değil. Bir mandamız neden kesilmekten vazgeçildiği bir senaryoya konu olmuş.
0: Manda Bangladeşlisinde dediğiniz gibi sarı kâkülleri var. Fotoğraflarını belki görenler olmuştur. Albino manda ama en çok Donald Trump'a benzerliği nedeniyle, ismi de zaten Donald Trump oldu. Çok konuşulunca Bangladeş'te hükümet müdahale ediyor Büşra Hanım. Diyorlar ki kesmeyelim madem bu kadar özür dilerim. Meşhur oldu
1: Dinlendi.
0: bu manda ve biz müdahale edelim, hayvanat bahçesine gönderiliyor. Tabii benim aklıma şu geldi. Donald Trump hani savaşları bitireceğim, dünyaya huzur getireceğim vaatleriyle gelip birçok savaş çıkartan bir isim olarak ön plana çıkıyor ama burada da belki de hani dünya olarak tanınması açısından bir mandanın faydası
1: Vesile
0: oldu belki de
1: oldu.
0: mandaya.
1: Ya
0: Hayvanat bahçesine gönderilmiş kendisi.
1: hak da
0: 700
1: verdim
0: kilo da
1: doğrusu.
0: ağırlığı var.
1: Gerçekten fotoğrafı görünce ben de şaşırmadım değil. Ne yalan
0: Aya
1: söyleyeyim.
0: benziyor.
1: Enteresan bir hayvan doğrusu. Saçlarını tarama tarzıyla da vesaire çok enteresandı gerçekten bu haberde. Ne yazık ki bir de acemi kasaplarımız gündem olmaya da devam ediyor. Hastaneler bununla ilgili de yoğun başvurudaydı. Biz tatil diyoruz ama doktorlarımıza tatil imkanı veremiyoruz da. Acemi
0: Evet.
1: kasaplarımızla ilgili nasıl rakamlar çıkmış?
0: Sağlık Bakanı ilk gün paylaştı Kemal.

0: Çavuşoğlu, 13.513 kişi yaralandı ve acil servislerin yolunu tuttu. Tabii hep o acil servislerin önünde röportaj verenler de oluyor. Yani kasap diyoruz çoğuna ama hani yıllardır bu işi yapıp bu yaralanmaları yaşayanlar da varmış. Aralarında yaptıkları tabii o röportajlardan da bu ortaya çıkıyor. Kendileri söylüyorlar. 13 dakikada kurbanı keserim diyen bir kasap yaralanarak gelmiş Adana'da hastaneye. Ve bu işin vakkosu benim diyen bir kasap da var bu yaralananlar arasında. Kendi ifadelerinden dolayı böyle söylüyorum. Ama maalesef koluna 20 dikiş atmışlar. Bir Kocaeli'nde bir vatandaş amcasının ileri kesim teknikleri nedeniyle elini kestiğini iddia ediyor. Ve tabii şaka mahini yönleriyle bunu anlatıyor. Emniyete gideceğim, amcamdan da şikayet olacağım, şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım diye konuşmuş. Ama tabii çok sayıda kişi gerçekten yaklaşık 14 bine yakın kişi yaralandı bu sene yine Kurban Bayramı'nın ilk gününde. Neyse ki yani çok ağır durumlar yok, herhangi bir can kaybı yok. Yaralanmalarla, ufak sıyrıklarla atlatmışlar. Geçmiş olsun diyelim bu acemi kasaplara da.
1: Peki bu diğer haberimizde, ben de detaylarını kaçırdım doğrusu, sizden gelecek ayrıntıları da merak ediyorum. Bıçak bileme tezgahlarında bir hanımefendinin olmasıyla ilgili bir haber de çıkmıştı. Bununla ilgili detaylarda ne var acaba?
0: Osmaniye'de 48 yıllık bir demircimiz var, Adem Kekik. Tabii iş yoğunluğu artınca Kurban Bayramı öncesinde eşinden aslında destek istiyor. Yani bu konuda eşi ilk zamanlarda yemek ve çay getiriyor. Yani onun karnını doyurmak için destek gösteriyor. Hürü ismi de, Hürü Hanım. Ve daha sonra bu mesleğe, yani demircilik mesleğine merak salıyor. İşte Kurban Bayramı'nda eşine sadece yemek götürürken daha sonrasında örsün başına geçmeye başlıyor. Ve çiftimiz dükkanda omuz omuza çalışıyor. Çok güzel görüntüler de var. İşte örsün başında genellikle hani alışığızdır ya, erkekleri görürüz. Ama bu kadın demircimiz de ön plana çıkıyor. Eşiyle birlikte dükkana geliyor. Daha sonrasında artık bıçak bilemeyi de fazlasıyla öğreniyor. 48 yıldır bu mesleği yapan eşine de yıllardır artık o da sadece yemek getirerek değil, örs başında o çekiçle bıçaklara vurarak da destek gösteriyor ve iş ortağı oluyor artık eşiyle birlikte de yıllardır yapıyorlarmış bu mesleği.
1: Ne kadar güzel. Diğer bir haberimizde de içimizi ısıtan bir detaylar da vardı doğrusu. Bir fotoğraf olarak da o görüntü kendini anlatıyordu. 13 yaşında bir çobanımızın örnek olduğu bir sahne. Bu yağmurlu dönemlerde doğrusu. Hakikaten göstermiş olduğu bir yardımseverlik var ama kime gösteriyor? Dinleyicilerimize aktarır mısınız bunları da?
0: Tabii Yozgat'ta yaşanıyor bu olay. Sorgun ilçesinde, Araplı kasabasında 13 yaşında Alperen var. Tabii hayvanlarını otlatmak için yaylalara ya da yeşillik alanlara ilerliyor. Bir yağmura yakalanıyor. Kendinde bir şemsiyesi var ama yanında da bir eşek var. En sevdiği dostu anlaşılan o ki eşeğine de bir yağmurluk giydiriyor Büşra Hanım. Sarı bir yağmurluk, boydan boya sarmış, sarmalamış eşeğini de. O da ıslanmasın diye böyle bir adım atıyor ama Alperen şunu söylüyor, eşeğe çok sık hastalanıyormuş. Büyük ihtimalle böyle sorunlar yaşamasın diye eşeğine de o sarı yağmurluğunu giydirmiş. Ben kendimi kurularım diyor Alperen ama o kendini kurulayamaz diyor. O yüzden kendime şemsiye aldım, eşeğimi de böylelikle yağmurdan koruyorum diyor. Çok güzel bir görüntü olmuş gerçekten. Bir tarafta tatlı yağmur yağıyor, hem kendini koruyor, ateşte yakmış eşeği ısınsın diye. Eşek de yanından ayrılmıyor. O da
1: tabii enteresan. El bebek gül bebek büyümüş de olabilir. O yüzden de bu şekilde ihtimalle bir yağmur tanesinden koruyorsa Alperen. Bilmiyorum onu da anlamaz da oluyor ama. Yani bu güzel düşüncesi hakikaten bambaşka.
0: Hassas bir yürek.
1: Kesinlikle. İçimizi ısıttı cümlesini tekrar edeceğim. Şimdi diğer
0: bu
1: tarafta
0: hafta,
1: da
0: buna da bir ek olarak sosyal medyada yine gördüm. İşte yani buzağılığından itibaren bir ineği yetiştiriyor. Bir köyde bir genç kardeşimiz. Artık ona da kesilme sırası geliyor. Gözyaşları içinde Büşra Hanım, bir görün nasıl ağlıyor. İki göz iki çeşme, onu kesecekler diye. Hani genç de yaşıyor, 25-30 falan. gidiyor, ona sarılıyor beraber, sanki
1: Doğru,
0: o
1: ben de
0: inekte
1: gördüm
0: anlar
1: onu.
0: gibi
1: Evet.
0: göz göze geliyorlar falan. Benim de gözlerimi doldurdu.
1: Hakikaten yani bu tabii bayramın ruhaniyeti çok daha farklı bir husus, ama ayrı tarafta da o içselleştirmek, onlarla geçirilen zamanla ilgili yüklenilen anlamları görmek de
0: Evet.
1: bizleri mutlu ediyor bir yerde de. Şimdi tabii bayram coşkusunu yaşadığımız bu evrelerde İstanbul genellikle boşaldığı için sakinlerine ayrıca bir mutluluk sunuyor, ama bir o kadar dışarıdan da turistini almaya da devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla da Ankara-İstanbul yolu epey kalabalıktı. Dün
0: Evet.
1: olmasına rağmen dönüş yolunda erken dönmek isteyenler yine de trafiğe yakalanmışlar. Ama İstanbul çok güzel bir görsel şölen sunmuş. Ben sadece fotoğrafını gördüm, büyülendim doğrusu. Çok hoşuma
0: Evet.
1: gitti. Gerçekten görenler olarak bilmiyorum neler hissediyor ki, siz de zannediyorum İstanbul'dasınız.
0: Evet.
1: O yüzden yorumunuza başvurmak isterim.
0: Belikan'ım
1: Nasıl bir
0: söylemiş
1: şölendi bu?
0: anladığım kadarıyla. Doğru.
1: Evet.
0: Yani ya pek aslında planda yoktu. Bir anda çıktım geldim. Yakınlarım, ailem var burada. Ablam var. Onları
1: Çok
0: görmeye
1: selam
0: geleyim
1: edelim onlara
0: dedim.
1: da. İyi bayramlar dileyelim buradan.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani ilk defa böyle bir şans. Hani işte İstanbul'un fethinin yıl dönümünde burada olmam benim için hani tarihi sever olarak, İstanbul sever olarak çok iyi hissettirdi. Bir yandan da gerçekten İstanbul sakin, ama dün mesela köprü trafiğinde bir saat bekledim Avrupa'ya geçerken Büşra Hanım. O kadar da
1: Buna da
0: sakin
1: yol
0: olmuyor
1: açıyor değil mi?
0: yolları.
1: Yavaşlıyor oradan
0: Tabii
1: sürücüler.
0: ya, ister istemez, ama turkuaza dönen bir Marmara var. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hep biz de televizyonlardan görürdük. Ama bulunduğunuz açı biraz aslında önemli oluyor. Yani biraz daha yukarıdan bakmanız gerekiyor İstanbul'a o turkuazı görebilmeniz için. İşte 3. köprü tarafından özellikle bu yoğun bir turkuaz görünümündeki o giriş vardı. Ve yunuslar, hakikaten nereye baksanız, kafanızı nereye çevirseniz şöyle boğazda her yerde yunus görüyorsunuz.
1: O kadar mı?
0: Tabii çok fazlaydı, hatta bazı görüntüler var. Galata'da pembe yunus görülmüş. Artık o yani turkuaza dönmesi tabii bu bir doğa olayı ve şüphesiz oradaki denizin kalitesini de artıran noktalardan birisi bu. Yunuslar da akın etmiş boğaza. Sadece bununla değil, bir gök olayı da yaşandı İstanbul'da. Ateş gökkuşağı oluştu. Yani ardı ardına böyle resital yapıyor adeta İstanbul herkese. İşte buz kristallerinin birleştiği çok birçok tabii bilimsel açıklaması var, ama gökyüzünde böyle renklerin birbirine girdi. İşte sarı, yeşil, turkuaz renklerinin böyle bir küme oluşturduğu anlar da İstanbul'da görüldü. Hakikaten, ama yavaş yavaş artık kalabalıklaşıyor. Şimdi hafta sonuna da girdik. Yine de İstanbul hakikaten bambaşka bir yer. Dün Emirgan tarafından şöyle Boğaz'a baktık, köprüye baktık. Havası çok güzel. Kalabalık. Ben Ankaralı olarak tabii bu kalabalığı bir anda böyle korkarak karşılıyorum, ama dünyanın sayılı şehirlerinden birisi ki Avrupa'nın en büyük metropolü. İstanbul güzel ya Büşra Hanım, ama tabii bizler için, Ankaralılar olarak, gezmek için güzel.
1: Evet öyle. Ben İstanbul'da yaşarken de doğrusu bir telaşı, şehrin telaşısında tabii koşturuyorsunuz. Araçlara yetiştirme mücadelesi de veriyorsunuz. Ama köprüye çıktığımızda bir anda
0: Her
1: bütün
0: şey
1: o
0: unutuluyor.
1: detaylar unutuluyor ve diyordum yani
0: Evet.
1: İstanbullular demek ki sıfırlanma noktası olarak burayı seviyorlar. Bu hissettiriyor kendi kendine bunu.
0: Kesinlikle.
1: Hep böyle güzellikleriyle analım dileriz. Daha
0: İnşallah.
1: öncesinde de Boğazımızı biraz farklı konuştuk. Yine alpler vardı orada da, ama bu
0: Evet.
1: turkuaz renklerinin benzerlerini hep görmek isteriz doğrusu. Şimdi tabii bir Kurban Bayramı'na şöyle bir baktık, ama belki son soru olarak da biraz gündemin dışına çıkacağım Kurban Bayramı özelinde. Ama önemli de bir konu, detayları da çok farklı. Sizden hızlıca onu da alabilir miyiz acaba? Siber güvenlik kaygılarıyla ilgili bir konu manşeti bu. Dijital elçilik diye bir titri de çıkmış içinde.
0: Evet.
1: Veriler sınır dışına nasıl taşınıyor? Ülkeler bununla ilgili neler yapıyorlar? Hangi adımlar atıyorlar?
0: Yani hani detaylarına çok bakmaya çalıştım. Nasıl güvenebiliyorlar ülkeler? Sonuçta kendi ülkende bunu koruyamadığın bir durumu başka bir devlete güvenerek, başka bir ülkeye güvenerek nasıl hareket edebilirsin? İsrail'in mesela son dönemlerde yani insanların telefonlarına kadar sızdıklarını biliyoruz. Ama bu siber güvenlik kaygılarından kaynaklı dijital elçilik dönemi artık fazlasıyla artmış görünüyor. Devletler verilerini sınır dışına taşıyorlar. Estonya özellikle öncülük etti bu sisteme. Rusya

0: Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Avrupa ve Körfez ülkelerinde de hızla yayılıyor Büşra Hanım. Nüfus kayıtlarını, tapu bilgilerine kadar temel devlet verilerini mesela Estonya kendi sınırlarının dışına saklıyor ve diğer ülkelerden bir dijital elçilik alıyor. Bahsedilenler diplomatik elçilikler gibi dokunulmaz kabul ediliyor bu veriler. Ve ev sahibi ülke dahi izinsiz erişemiyor başka bir yere taşıdığında. Dediğim gibi Rusya tehdidi sonrası da aslında bu noktalarda hız kazanıyor bu adımlar ve daha da artacak gibi görülüyor. Silinemez bir veri sisteminden bahsediliyor. Yani Singapur'da, Hindistan'da uygun lokasyonların aradığını da ülkelerin artık Lüksemburg gibi mesela ülkelerden, yani bu noktalardan Monaco'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar birçok artık bu dijital elçilik sisteminin kurulmaya çalışıldığı paylaşılıyor. Ukrayna'da verilerini 2022 yılında aslında ülke dışına taşıdı. Göreceğiz bakalım hani bu ne kadar gelişir, evet, ne kadar güvenilir olur ama ülkeler bu adımları atmaya başladılar artık.
1: İlginç bir başlık doğrusu. Yani o ülkenin dahi müdahale edemeyeceği bir sistem, evet, olabildiğine dair bir güven telkin edilebilmesi bizleri şaşırtıyor ama bununla ilgili
0: Şüpheli.
1: gelişmeleri takip etmekte de fayda var. Armağan Bey, çok teşekkür ederiz değerli aktardığınız bilgiler için.
0: Ben
1: İyi
0: teşekkür ederim,
1: bayramlar
0: tekrar
1: dileriz
0: iyi
1: tekrar
0: bayramlar. Sağ olun,
1: size ve
0: hoşçakalın.
1: ailenize.
0: Sağ olun.
1: Gazeteci Armağan Canmaz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye bu hafta ne konuştu sorusunu inceledik.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyoda değerli bir konuğumuz var. Nezih Kuleyin hocam geldi. Hocam hoş geldiniz, iyi bayramlar.
1: Hoş bulduk, sana da iyi bayramlar Büşra.
0: Her hafta bir şehrimizi ziyaret ediyorduk.
1: Evet.
0: Şimdi biraz da birkaç şehrimizi...
1: Bayram belki... diye konuşacağız. Bugün bayram gelenekleri, şehirlerimizin bayram gelenekleri. Evet.
0: Daha çok kaybolan mı olacak hocam, yaşayan gelenekler mi olacak? Bununla ilgili
1: aslında
0: biraz...
1: ben yaşayan geleneklerden biraz konuşalım istiyorum. Çünkü ama yaşayan fakat yöresel olarak farklılık gösteren. Aslında bizim bayram geleneklerimiz hemen hemen her yerde ortak bir özelliği olan geleneklerimiz var. Mesela ortak özellik ne? Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz. Kurbanı üçe bölüyoruz. İşte üçte birini aileler kendileri için kullanıyorlar. Üçte birini komşulara veriyorlar. Üçte birini de yoksullara veriyorlar. Böyle bir ülke çapında bir kurbanla ilgili çok temel, çok yaygın bir geleneğimiz
0: Ortaklık
1: var.
0: Ortaklık da var.
1: Evet, ortak kurbanda ortak yemekler yeniliyor. Kurbanda çocuklar el öpünce onlara işte para veriliyor, şeker veriliyor. Yani bayramda aslında, kurbanda değil, bayramda büyüklere ziyarete gidiliyor. Sonra onlar küçükleri ziyarete gelirse geliyorlar. İşte mezarlıklara gidiliyor.
0: Özellikle
1: Arife günü. Arife günü gidilmesinin, aslında Arife günü saat 4'ten sonra gidilir biliyorsunuz mezarlıklara. Bunun nedeni şu, bizim anlayışımıza göre aslında Arife günü saat 4'ten sonra bayramın birinci günü olur. Yani bu
0: girilmiş
1: neden
0: olur.
1: Girilmiş olur, bayrama girilmiş olur. O nedenle bayramın ilk saatinde ilk iş olarak onu yapmış
0: Kaybettiklerini
1: oluyoruz.
0: Ziyaret edelim.
1: Böyle bir şey var. Ama mesela şimdi artık saatler kuruluyor, şu oluyor, bu oluyor. Biliyorsunuz bu davulculuk geleneği hala sürüyor. İşte onlar her sahurda davul çalıyorlar, insanları uyandırıyorlar ve sonunda da ya Arife gününde ya bayram gününde para topluyorlar bu yaptıkları hizmetler. Bu çok yaygın bir gelenek. Hala Anadolu'da çok yaygın.
0: Tabii.
1: Bakmayın hani büyük şehirlerde biraz kaybolmuş olmasına rağmen hala davulculuk geleneğimiz çok bizim...
0: Yine uyandırma servisi olarak da devam ediyorlar
1: devam
0: hocam.
1: Ediyorlar. Evet, devam ediyorlar. Şimdi bu davulcular para toplarken çok fazla sayıda onların böyle kendine özgü bir şairlik özellikleri var. Maniler söylüyorlar, yani sadece para istemek gibi değil. Böyle kendi geliştirdikleri manileri var. Şimdi ben bunlar ne kadar acaba falan diye düşündüm. Yüzlerce, öyle bir tane iki tane falan diye yüzlerce mani üretmişler kendi çaplarında. Şimdi iki tanesini burada söyleyeyim, hoşuna gidebilir.
0: Lütfen buyurun hocam, dinliyoruz.
1: Dinleyicilerimizin. Mesela bir tanesi şu, diyor ki hava sıcak terlerim, birçok mani derlerim. Davet verdim bu akşam, sizleri de beklerim. Yani para veriyorsunuz ama hani bunu boşuna vermiyorsunuz. Takın böyle bir şey
0: karşılığı var.
1: Evet. Mesela bir tanesi daha var, o da güzel. Davulun içi pekmez de diye söylüyor. Davulumun içi pekmez de diyorlar. Davulun içi pekmez, çalarım fakat ötmez. Hani para vermezseniz çalışmaz gibi falan bir şey var ya. Bahşiş vermezseniz davulcu buradan gitmez diyor. Bunlar böyle bizim hani
0: o yüzlercesinin arasından seçtiğimiz.
1: Yoksa hani şey yapma, hepsini okuma kalksak burada
0: mümkün değil, yetiştiremeyiz.
1: Zamanı yetmez.
0: Peki şehirlerimizi gezeceğiz dedik hocam. İlk hangi şehrimizden başlayalım?
1: Onu Ankara'dan başlayalım isterseniz. Şimdi
0: tamam.
1: Ankara tabii çok geniş bir il ve çok değişik şeyleri var. Ankara'nın değişik yemekleri var. Bayramda kendilerini... Ankara aslında biraz ete dayalı bir mutfakta genel olarak. Ama en önemli şeylerinden bir tanesi Seymen geleneği var burada. Seymen alayları kuruluyor. Seymenler mahallelerde gösteri yapıyor. Hala yapıyorlar. Var yani. Ankara Kulübü bu Seymen geleneğini çok iyi yaşattı. Ankara'da bir Seymen kutlamaları. Seymenlerin kutlamalara katılmaları, mahallelerde gösteri yapmaları falan gibi bayramda olan bir şey. Köy odalarında hala buluşmalar sürüyor.
0: Sinsin mesela, oyunu diyorlar hocam
1: sinsin
0: bir de.
1: Sinsin var, evet sinsin var. Ebebiş var. Bunun ebebiş de şöyle, hem sinsin hem ebebiş gelenek. Ebebiş'te şeker toplama oyunu var. İşte şey yapıyorlar. Bir tane ebenin öncülüğünde çocuklar dolaşıyorlar ve evleri ziyaret ediyorlar ve ebebiş diyorlar, yani verilen şeylere böyle bir şey var.
0: Şeker
1: Evet, gelin bohçası var. Mesela gelin yani yeni gelin olacaklarla da evlere hediyeler götürülüyor. Fakat bu arada yeni damat olacak kişinin evine gidildiğinde ayakkabısı saklanıyor. İşte gelindiğinde ayakkabısı saklanıyor, bir bahşiş alınıyor. Bu da bayram gelenekleri arasında bir şey. Tabii Ankara'nın hani söyledik şeyi var. Şöyle bir gelenek var Ankara'da. Kurban Bayramı sabahı ailenin en büyüğünün evinde toplanılıyor. Kurban etinden elde edilen bir kavurma yapılıyor. Kurban kavurması. Hep beraber bu kavurmadan yeniyor. Eve ayrılan bu üçte birlik paydan bütün aile bireyleri bir araya gelmiş oluyorlar. Fakat Ankara'da aslında hani yemekleri konuşuyorsunuz, daha sonra da ayrıntıları konuşulur ama Ankara'nın kendine özgü başka şeyleri de var. Mesela hoşmerim yapılıyor gene bayramda. Sulu köftesi var Ankara'nın, tufalak deniyor. O yapılıyor. Aslında çok ünlü bir yemeğe vardır. Öllüğün körü diye. Öllüğün körü, evet, o böyle erişteli üzerine kıymalı falan bakan çok güzel bir yemek. O da bayramlarda ikram edilen
0: Bir de
1: bir...
0: kuru bölüşme geleneği de var hocam
1: Evet,
0: Ankara'da.
1: evet
0: Biraz
1: o
0: daha ilçelerinde rast
1: kesinlikle.
0: geliyoruz
1: Evet,
0: aslında.
1: aslında bu
0: Ekmek paylaşımı.
1: evet, öyle bir şey de var. Çok
0: Keteler,
1: gelen
0: çörekler yapılıp bayram gününde et veriliyor mesela. Onunla beraber bu da
1: evet, o da
0: verilip
1: ta
0: kuru
1: şey
0: bölüşme
1: aslında
0: gibi.
1: bu böyle etin yanındaki ekmek, yani unlu ürünler değişik değişik illerde değişik değişik biçimde ortaya
0: Adlandırılıyordu.
1: evet çıkıyor. Tatlı sarı Ankaralılar sarığı vurma derler. Böyle değişik bir şeyleri var,
0: Vurma tipi.
1: tatlıları var. Evet. Bir de şöyle bir şey var tabii. Ankara'nın simgesi biraz Hacı Bayram gibi. Yani en kalabalık olan yerlerden bir tanesi Hacı Bayram oluyor. Yani Hacı Bayram'ın türbesi ziyaret ediliyor, sonra Hacı Bayram'da namaz kılınıyor. Bu bir bayram
0: Geleneği.
1: geleneği gibi şeyde Ankara'da.
0: Bir Seymen alayı, aslında bir
1: Evet.
0: Hacı Bayram
1: Hacı
0: türbesi
1: Bayram,
0: ziyaretleri Ankara'nın önemli
1: Ankara'ya özgü
0: simgelerinden.
1: yemekler, işte sinsin oyunu, ebebiş şeyi, toplanması falan. Bunların hepsi biraz Ankara'ya şeyler.
0: Şimdi peki başkentten nereye gideceğiz hocam? Sıradaki gün.
1: Valla ben her bölgeden biraz il konuşalım istiyorum.
0: Antep'e gidelim mi?
1: Antep'e
0: Tamam.
1: gidelim. Şimdi tabii
0: Gaziantep'e.
1: Antep

0: Yemek şeyi yani.
1: Şehrimiz
0: Şehri
1: tabii.
0: diyor yani
1: Ünlü gastronomi.
0: gastronomi kenti deniyor. Tabii bu Antep'ten çok kendine özgü bir yemeği var. Bayramda yapıyorlar bunu yuvalama diye. İşte bu yuvalama hamurla etin bir arada yani pirinç hamuru bu. Böyle yuvalanıp işte nohutla falan pişirilen bir yemek türü. Bayramda yapılıp ikram ediliyor. İşte onun yanında da daha önce Ankara'da konuştuğumuz o kahke var.
1: Antep
0: Antep kahkesi onu ikram ediyorlar. Antep'in yemekleri tabii baklavasını
1: Söylemeye gerek de yok.
0: diye gerek de yok. Onu mutlaka hatta şöyle baklavayı biraz ısıtırlar da Antep'te. Hani böyle
1: O şerbeti
0: önceden
1: hafif daha
0: evet böyle
1: ılık
0: hafif bir
1: olacak.
0: şey olsun diye böyle aroması da çok güzel. Öyle ikram ederler bayramda gittiğimizde.
1: Ben Arefe gününde bir Antep'te rast gelmiştim. Mezarda ekmek dağıtılıyordu.
0: Evet.
1: Böyle bir adet de vardı. Belki ekmeğe tabii Türk toplumları farklı bir anlam da
0: Tabii,
1: yükleyebiliyor.
0: ekmek çok kutsal bir şey tabii bir anlamda da yani
1: Evde
0: böyle.
1: pişen
0: Evet,
1: o
0: evet.
1: belki Ankara'da söylemiştik kuru bölüşme gibi.
0: Evet.
1: Burada da Arefe gününde diğer ziyarete gelen insanlara bir şeye tabii orada vefat edenlerin hayrına da vermek
0: Evet
1: bizim
0: işte tabii hayır
1: adetlerimizde vardır.
0: işlemek
1: Ben
0: gibi bir
1: Antep'te
0: şey
1: de
0: var.
1: ekmek
0: Su da verilir, ekmek de verilir. Su
1: verildiğini
0: ve
1: görmüştüm.
0: bir şey tabii bu kuru meselesini aslında konuştuk ama biraz da tekrar Beypazarı'nın kurusu zaten ünlü hani. Marka
1: Doğru.
0: yani
1: Tabii doğru.
0: Beypazarı kurusu ünlü bay şeyde
1: Yansımaları olmuş.
0: evet doğru şey olarak. Tabii şey var. Bu Anteplilerin mendil işine para koyma, çocuklara verirken böyle bir hem mendil verme hem de mendil işine para koyma bir gibi gelenekleri de var. İşte şimdi bu Antep'ten sonra isterseniz bir Erzurum'a geçersek. Erzurum'da
1: Olur.
0: bayram öncesi gün Arefe, bir de bayram Arefe'den önce bir güne de şerefe de diyorlar. Yani hazırlıklar aslında sadece Arefe'de başlamıyor, şerefe'de de başlıyor.
1: Tabii.
0: Böyle bir gelenek.
1: Bayram temizliği var değil mi?
0: Evet.
1: Tatlılar yetişecek, yemekler yetişecek.
0: Yemekler yapılacak, tatlar yapılacak. İşte en önemlisi temizlik tabii, bayram temizliği. Araflık diye bir şey var mesela, bu başka yerlerde olmayan. Çocuklara vermek üzere araflık diye bir şey hazırlıyorlar. Erzurum'a özgü bu. Bu araflığın içinde fındık, fıstık, kuru üzüm ve iğde var. Bunu böyle bir karışım haline getiriyorlar. Çocuklara böyle avuçla araflık.
1: Sağlıklı da bir
0: Evet, çok
1: içerik varmış.
0: sağlıklı ve çok da mesela iğde hani iğde enteresan bir şey. Başka yerde de göreceğiz. İğde ağacı, iğde. Bayramla böyle ilişkili bir şey. Onun da farkına varıyoruz. Şöyle bir inanç da var Erzurum'da. Mesela Arife günü yıkanmanın sevap olduğu düşünülüyor. Herkes yani belki de bayram öncesi temizliğin hani evi temizledikten sonraki bir şey. Arefe suyuyla yıkanmak, Arefe'de yıkanmak böyle bir
1: Tabir
0: şeylik
1: de yerleşmiş.
0: tabir de yani evet öyle bir şey olmuş. Mutlaka gelinlere, damatlara hediyeler hani yeni evlenecek gelinlere, damatlara hediyeler gönderiliyor. Bir de şöyle bir şey var bir gelenek olarak şeyde Erzurum'da öğünlük yemeği diye bir şey var. Mesela bir köyse burası ya da bir şeyse belli gruplar halinde herkes bir parça et getiriyor ve bir ortak yemek yapılıyor ve herkes getirmeyenler, getirenler bu arada hani biraz da fakirlerle hep beraber yemek, sosyal bir faaliyet olarak öğünlük yemeğe diye bir
1: Çok güzel.
0: şey
1: Sofra açılıyor
0: sofra
1: aslında.
0: açılıyor.
1: Kalabalık bir
0: Yani
1: sofra.
0: belki bizde hani bu Halil İbrahim sofrası geleneği gibi bir geleneğe
1: Diyebiliriz.
0: sürüyor olmasıyla
1: Yine
0: ilgili.
1: tabii tarihi çifte minaresi,
0: Evet.
1: buranın medresesi, Lalapaşa
0: Kesin.
1: Camii de
0: Çok tabii
1: önemli
0: gezilen mutlaka
1: mekanlardan.
0: ziyaret ediliyordur onlar. Hani bizde Ankara'da nasıl Hacı Bayram'ın böyle bir şeyi varsa
1: Ağırlığı varsa
0: evet
1: bu elimizde
0: Erzurum'da
1: de
0: evet
1: yine
0: Erzurum
1: Ulu
0: her
1: Cami.
0: ilinde böyle bir şey var aslında. İleride vaktim Bursa'da da mesela Emir Sultan Camisi, Ulu Cami falan gibi ziyaretler var. Onları da şey yapacağız, söyleyeceğiz. Yağ kokut Muğla'da mesela şimdi hani bölgeleri de hızla geçiyorum. Muğla'da da yağ kokutma geleneği diye bir şey var. Bir inek sütünden üretilen yağlarla börek ve hamur yapılıyor. Ve bu börekle hamuru şöyle bir

0: şey var aslında. Bu çok eskiden kalma bir gelenek. Bu çeşme suları evlere gelmeden önce mahallenin çocukları su taşıyorlar evlere. Bu suyla birlikte hamur yapılıyor. Aslında yapılan hamur da bizim pişi dediğimiz bir şey. Bu pişiyi yapıyorlar ve sonra ertesi gün hani evler bu pişileri hazırlıyorlar falan. Çocuklar ellerinde iğde çubuğu. Evlerin kapısını çalıyorlar, pişi tak diyorlar ve evlerden onların o şeylerine
1: Yani şeker yerine pişi
0: pişi
1: veriliyor.
0: veriliyor. Evet, pişi takmak gibi bir şeyleri var.
1: İyi de yine karşımıza çıktı
0: Evet,
1: burada
0: iğde ağacı, evet, enteresan bir şey.
1: da.
0: Bir iğde ağacından yaparlarmış o çubukları. Sonra
1: Pişi tak, pişi tak.
0: pişi tak, evet, diyerek
1: Burada
0: dolaşıyorlar böyle.
1: bayram
0: Çocuk
1: söylesin.
0: bayram günü. Köy meydanlarında bayramlaşma geleneği diye bir şey var. Bayram namazından sonra herkes bir araya geliyor sırayla. Bu da çok şey bir gelenek, çok yaygın bir gelenek. Bu bölgede bir sığla ağacı var. İşte her şeye deva bir ağaç gibi. Bundan elde edilen buhu yakılıyor. Yani verdiği iyi bir koku var. Muğla yöresinin gerçekten böyle enteresan bir şey geleneği var. Yani Ege bölgesinden bir örnek vermek gerekirse.
1: Büyük çınar ağaçları oluyor genellikle
0: Çok
1: bu
0: evet böyle.
1: bölgelerde.
0: Evet.
1: Daha kalabalık bir şekilde
0: Sıla
1: bir
0: ağaç,
1: araya
0: sığla
1: gelip
0: ağaçları da var. Bunun
1: meydanlarda buluştukları.
0: O bölgede kantaron yağları falan o bölgede üretiyor. Yani bu çok aslında orman ürünleri açısından çok verimli. Bunu bayramla da bütünleştirmişler işte. Sığla ağacından elde ettikleri buhurları yakıyorlar falan
1: Evet.
0: böyle.
1: Gençler, çocuklar yine bayramlıklarını giyip
0: Gibi
1: bu meydanlara akın ediyorlar. Pişi
0: geçiş
1: tak dedikten sonra.
0: dedikten sonra. Şimdi bu Bursa ile ilgili olarak bir şey var. Müsafaha geleneği diyorlar bunlar. Bayramdan sonra dizilip bayram namazından sonra ilk çıkan duruyor. Ondan sonraki onun bayramını kutlayıp yanına geliyor. Böyle bir dizilerek bütün
1: Selamlaşma gibi.
0: şeyden çıkarak birlikte bir bayramlaşma şeyi var, geleneği var. Şimdi Bursa'nın enteresan şeyleri var. Osmanlı ordusunda deliler diye bir şey var. Savaşçı grup var. Bunları
1: Önden gidenler. Onlar mı?
0: gayri nizami harp yapıyorlar bunlar. Yani birliklerin içinde değiller. Hatta çok enteresan, mesela delibaş diye bir rütbe var. Delibaşı, delilerin başı, delibaş. Mesela bu başka ülkelerde daha üst düzeyde ünvan olarak kullanılıyor. Mesela Bulgaristan'da, Macaristan, onlara da geçmiş delibaş. Bizde bir atasözü var, bilir misiniz bilmiyorum. Atın iyisine doru, yiğitin iyisine deli derler denir. Mesela bu delileri almak üzere her bir hakikaten 200 yıldan beri süren bir gelenek. Bu Osu şeydeki ordudaki delileri şey üzere bunları anan.
1: Ben Osmanlı tokadını meşhur eden taraf diye biliyorum galiba acaba. Bayramdan çok çıkmak istemem
0: evet,
1: ama.
0: şeyi Yıldırım ilçesinde Emir Sultan şeyi var biliyor,
1: Evet.
0: türbesi var. Orası çok Ulu Cami ile birlikte çok ziyaret edilen bir şey. Ama burada çok enteresan bir başka hikaye daha var. O da Erguvan hayatı simgeleyen bir ağaç gibi. Her ilkbaharda açtığı için baharı getiren ağaç. Ama bu bize çok eski bir şey olarak geliyor. Hem Orta Asya'da Erguvan'ın özel bir yeri var, hem de Bizans'ta var. Bizans imparatorları sadece Erguvan renkli şalı yani takma hakkı onlar. Bizans'taki şehzadelere Erguvanlı odada doğmuş deniyor. Şimdi Erguvan Bayramı gibi bir bayram yapılıyor bu Emir Sultan için her ilk şeyde. Ama Emir Sultan aynı zamanda da ziyaret ediliyor. Hem Çatalca'da hem de Bursa'da bu Erguvan Bayramı var. İkisinin ayrı hikayesi var. Enteresan. Mesela Çatalca'da Şahmeran denilen bu hani yer altında yaşayan büyük yılanın Erguvan renkli bir şey giydiği yani
1: Bir
0: birisi
1: güç
0: o.
1: temsili mi?
0: Evet ve mesela Şahmeran'ın adamlarının Erguvan ağacı diktiklerine inanıyorlar mesela gelip kimseler görmeden. Böyle enteresan bir Erguvan bayramı gibi bir şey de var şeyin
1: Belki
0: içerisinde.
1: Bursa'yı konuştuğumuz zaman
0: Evet.
1: diliminde değinme şansımız olur
0: Aha,
1: belki.
0: Bursa'yı konuştuğumuzda bunlara değinebiliriz. Çünkü Bursa enteresan
1: Köklü tarihiyle,
0: şeylerimizden
1: zenginliğiyle
0: bir
1: Erguvan
0: tanesi.
1: Bayramı konusunu belki tekrar açarız
0: Evet,
1: o zaman
0: açabiliriz. Doğru
1: diliminde.
0: söylüyorsun.
1: Tabii kızık köyleri de var ya hocam
0: Evet, evet.
1: Bursa'nın.
0: Onda
1: Orada
0: tabii o
1: da
0: çok
1: aslında
0: eski.
1: yardımlaşma açısından çok önemli köylerdi. Cumalı kızık, Fidye
0: Onlar
1: kızık,
0: çok eski
1: Dere
0: köyler
1: kızık.
0: tabii yani. Osmanlı'nın ilk yerleşimleri böyle enteresan bir...
1: Çok gezi çeken bu turistik bölgelerden bir tanesi onlardı ama burada
0: Kesinlikle.
1: köy ortası dede sofrası diye sofralarda kuruluyordu. Ben
0: Dede
1: Bursa'yı
0: sofrası dedi.
1: severim.
0: Evet, orada dede sofrası dediğimiz gibi bir şey var.
1: Şimdi çok az zamanımız kaldı hocam da bir ilimizden de böyle
0: Evet.
1: enstantaneler
0: Ya
1: alabileceğiniz yer var mı
0: aslında
1: acaba?
0: şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hem Trabzon'un çok enteresan bir şeyi var. Bayramlarda yayla şenlikleri yapıyorlar. Evet, yani bu aslında kendine özgü, Trabzon'un da kendine özgü yemekleri var. İşte mesela
1: Şüphesiz.
0: kuymak yapılıyor bayramda, muhlama yapılıyor, karaağana sarması yapılıyor, çorbalar yapılıyor. Trabzon'da Trabzon pidesi de çok ünlü bir şey. Bu bayramda da çok yaygın olan şeylerden bir tanesi.
1: Laz
0: Laz
1: böreği.
0: böreği, hamsi köy sütlacı.
1: Evet.
0: Bunlar
1: Çok da
0: Trabzon
1: güzel olur şimdi. En sevdiğim
0: şeyde.
1: şeyleri sıraladınız hocam. Yani yeşilin her tonunu
0: İşte
1: barındırıyor
0: mesela
1: memleket.
0: yöresel kıyafetler giyiyorlar. Keşanlarını takıyor işte başlarına. Sonra peştemallarını takıyorlar. Onlarla birlikte eğlenceler yapıyorlar. Trabzon'un kendine özgü böyle bir şey var.
1: Tabii kemençe sesiyle
0: Kemençesi var.
1: coşan bir
0: Yani çok
1: memleketimiz.
0: ilginç şeyler var. Ramazan'ın biliyorsunuz 27. günü Kadir Gecesi, hani bayramdan önce. Şimdi bu Bilecik'in Söğüt ilçesinde de Kadir pilavı denilen bir pilav yapılıyor. Bu buraya özgü. Hani burada bayramdaki
1: Es geçmek istemediniz. Bileceğe geçtik.
0: evet, bu arada onu da söyleyeyim de
1: Çaktırmadan. Çok iyi yaptınız Nezihe
0: çaktırmadan
1: Hocam. Çok
0: onu
1: teşekkür ediyorum
0: rica ederim,
1: sizlere
0: sağ olun.
1: tekrar.
0: Çok,
1: İl il
0: evet.
1: gezmeye çalıştık bayram
0: Ama
1: adetleriyle ilgili
0: çok fazla,
1: hususa.
0: hani zaman şöyle düşünün, biz bütün illerimizin her birinin böyle bir şey var. Hani
1: Tabii.
0: anlattıklarımızın belki de 100 katı. İşte ama yani bu kadar zengin,
1: Şüphesiz. Ama
0: evet.
1: farklı farklı coğrafyalara
0: Buradan
1: geçerek
0: da
1: bir
0: örnekler
1: izlenim de
0: vererek böyle bir şey
1: sunuyoruz.
0: yaptık.
1: Dileriz dinleyicilerimize de belki kendi bölgelerine de şahitlik edebilecek bir sofralarında sohbete konu olan bir alan açtık. Tekrar çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: de teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Nezih Kuley'in hocamla konuştuk. Birlikteliğimize devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz.

0: Bayram sohbetlerimize devam ediyoruz. Nezih Hüleyin hocamla şehirlerimizi gezerken yer yer tatlılarına da yemeklerine de değindik. Şimdi bu alanın da uzman olan konuğumuz da telefon attığımızda araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu. Tolunay Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi bayramlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizlere de iyi bayramlar. Değerli konuklarım zaman zaman değindiler. Hatta Armağan Canmaz da ilk sohbetimize başlarken de Tolunay Hanım böyle bir turunçgillerin ikram edildiği zamanlardan bahsettiler Osmanlı dönemine giderek. Hatta ben o zaman da sizin isminizi andım. Bayramlarda turunçgillerin ne kadar yer edip etmediği ile ilgili konuya belki değiniriz diye. Çünkü siz zaman zaman kahvelerin yanında ikram ediliyor derdiniz ama sohbete biraz ortadan girdim ama sözü tekrar size bırakmak isterim lütfen. Bayram geleneklerimizle ilgili yemeklerimizin hazırlığı çok öncesinden başlıyor. Neler aktarırsınız?
1: Tabii ki, tabii ki çok öncesinden başlıyor. Çünkü hanımların birbirinden marifette, hanımların bütün böyle eserlerini sergiledikleri bir dönem. Biz misafirperver bir milletiz, bilirsiniz. Dağın başında da kalsanız, bir yörük çadırına da misafir olsanız, bir çobanın sofrasına da otursanız mutlaka elindekinden iyisini size ikram eder. Bayram bunun için harika bir vesile. Dolayısıyla çok öncesinden bütün bunlar başlıyor. Dediğiniz gibi bir de bizim şöyle bir kültürümüz var. Sıfır atık, şu anda modern tabirle sıfır atık dediğimiz şey aslında Anadolu'da yüzlerce, yıllarca, binlerce yıldan beri var olan bir şey. Meyvelerin kabuğundan işte ziyan etmemek, reçel yapmak, işte ne bileyim kavunun çekirdeklerini alıp süviye yapmak, ikram etmek, bunlar zaten var. Her evin tabii koşulu farklı olduğu için herkes İstanbul'da konaklarda yaşamıyor, Osmanlı'da da ya da günümüzde de. Dolayısıyla elindekini değerlendiriyor ve bayram sofrasına en iyi şekilde getiriyor. Bu bağlamda tabii ki meyvelerden reçel yapmak bizim kültürümüzde çok yaygın olan bir şey. Güneydoğu

0: tarafında da, yani Hatay tarafında ve sonrasında diğer Güneydoğu illerimize doğru gidersek de işte ceviz reçelleri, patlıcan reçelleri görürüz. Ama Balıkesir civarına ya da adalara doğru gelirseniz de domates reçelleri görürüz mesela. Bütün bunlar sadece bir reçel olarak, kahvaltılık olarak değil, kahve yana ikramı da olarak da bayramda sunulan tatlar tabii ki. Biz şimdi sabah sabah tatlılardan başladık ama gerçekten de bayram deyince de insanın aklına tatlı geliyor herhalde, değil mi?
1: Tabii.
0: Baklavalar, evet, çeşit çeşit
1: Katlısı belki
0: tatlılar.
1: 80 katlı, belki
0: Evet,
1: 40
0: aynen.
1: katlı bayram baklavalarından başlıyoruz ister istemez dört gözle ama.
0: Hatta bazı evlere gidince hani baklava yerine başka bir şey yapan olunca, aa iyi oldu, bu değişik oldu falan deniyor yani. Böyle hani baklavaların çok olduğu, böyle çeşit çeşit ikram edildiği bir dönem. Tabii ki Güneydoğu tarafında biraz daha fıstıklı baklavaların, İç Anadolu'da biraz daha cevizli baklavaların olduğunu görüyoruz ama Karadeniz'de de ne bol, fındık bol. Demin söylediğimiz gibi ev hanımları da onları değerlendiriyor. Fındıklı baklavalarımız çok orada da mesela. Yine Osmanlı'da hani böyle kavunlu vesaire gibi meyveli baklavalarımız da var ama bugün onları biraz unutmuşuz. Yine bademli baklava da Osmanlı'da çok tercih edilen ama bugün çok az üretilen bir baklava türü. Bunlar gerçekten de yani bütün misafirlere severek ikram ediliyor. Ama bunun yanında tabii ki yöresel lezzetler de var. Hani bayramlarda ikram edilen. Mesela Bursa, Balıkesir civarında işte Kemalpaşa tatlısı, Höşmer'in peynir tatlıları. Çünkü o bölgenin biliyorsunuz peynirleri çok güzel, süt ürünleri çok güzel. Ve doğal olarak bayramda bunlar ikram ediliyor. Yine bir Erzurum var ki ünü her tarafı aşan artık kadayıf dolması. Birbirinden güzel, böyle sevilen, yenilen, bilmem siz sever misiniz ama
1: Çok sevdim. Demli'de bir çay yanına.
0: evet, hani müdavimlerinin böyle iyi kadayıf dolmasının nerede yapıldığını takip ettiği bir lezzetten bahsediyoruz. Yine Toroslar'da ve işte bu göller yöresi civarında böyle demir tatlıları, külçe tatlıları, hani böyle susamlı pekmeze batırılan böyle bu tarz tatlıları çok görüyoruz. Yine Diyarbakır, Maraş civarında ve Hatay civarında bu kömbeler, kahkeler, hani Antep'te mesela bunların takdim edildiği. Aslında bunlardan bahsedersek şöyle bir şey diyebiliriz. Bayramda sadece tatlılar değil, çörekler de çok ikram ediliyor. Ve bu çöreklerin tatlı ve tuzlu versiyonları var. Eve gelene dediğiniz gibi çayın yanında ya da hazırlanan şerbetlerin yanında ikram ediliyor. Hatta bayram çörekleri çok önceden hazırlanır ve bunların çeşitli, işte bahsettiğim kahke gibi, kömbe gibi çok kuru olanlarının yanı sıra bir de tazecik, demin de sizin söylediğiniz gibi sıcacık bir çayın yanında tazecik ikram edilenleri de var. Mesela Diyarbakır'da, Maraş'ta çörek kokusu evde bayram geliyor müjdesi olarak sayılıyor. Düşünün.
1: Şimdi
0: Yani
1: bizim
0: bu
1: aile büyüklerimiz de kızılcık şerbeti hazırlamışlar bir de torunlarım.
0: evet,
1: O
0: evet
1: tatlı
0: tabii ki.
1: üstüne tatlının ağırlığını alsın diye.
0: Kesinlikle,
1: Bu
0: kesinlikle
1: adeti
0: çok da
1: tekrar hatırlattılar.
0: hazmettirici, çok da hazmettirici gerçekten kızılcık şerbeti ve bütün bunlar hafif mayhoş da tadı olduğu için o şekeri de dengeler aslında. Bizim böyle sağlık olarak da hani böyle kadim geleneklerine ne kadar bağlı olduğumuzu ve bilgili bir halk olduğumuzu da anlatan bir örnek oldu bu. Gerçekten de bu içindeki hafif mayhoşluk, ekşilik tatlının tadını dengeler. Yine bu bağlamda mesela Toroslar civarında da tatlının yanına çok belki bazılarınıza değişik gelecektir ya da tuhaf gelecektir ama köpüklü yayık ayranı servis edilir. Köpüklü yayık ayranıyla verilir ki o tatlıyı dengelesin ve köpüklü yayık ayranıyla servis edilmesi çok güzel. Hani şekeri dengelemesi bakımından harika ama inanın tatlı yediğinizi anlamayıp daha da fazla yiyebiliyorsunuz. Ona da
1: Öyle bir
0: dikkat
1: etkisi de
0: etmek
1: var.
0: lazım. Evet, ona da biraz dikkat etmek lazım.
1: Bu
0: Evet,
1: zaman
0: mesela
1: dilimde
0: aynen, yani bu gerçekten de birbirinden, memleketimiz o kadar zengin ki her konuştuğumuzda aynı şeye geliyoruz ama hani neresinden bahsetsek bir taraflar eksik kalıyor. Gerçekten çok zengin bir ülkede yaşıyoruz, mutfak kültürü ve halk kültürleri bakımından, halk
1: yeniyor.
0: adetleri
1: Tabii bir
0: bakımından.
1: taraf belki ciğer yiyerek başladığı güne, bir
0: Tabii
1: taraf
0: tabii
1: beyran
0: aynen.
1: çorbası içti
0: Aynen,
1: belki.
0: Antep'tekiler yuvalama çorbası içti.
1: Öyle de
0: Mesela
1: doğru,
0: sıra
1: yuvalama çorbaları
0: aynen
1: geldi.
0: Karadeniz.

0: Karadeniz'dekiler turşu kavurması yedi. Trabzon civarı mesela diyelim, hani turşu kavurması yedi. Ya da karalahana sarması yaptı. Öbür taraf işte mesela karalahana sarması genelde Karadeniz'de çok sevilir ama lahana sarması genel olarak zaten tercih edilir kışın özellikle. Mesela Muş'ta da hazüt derler. Gene lahana sarması. Bütün bunlar beyaz lahana ve karalahana sarmaları tabii ki yapıldı ama bir de bayramlarda olmazsa olmaz yaprak sarmalarımız var bizim.
1: Elbette.
0: Zeytinyağlı ve etli türleri.
1: Yine çok emek isteyen,
0: Tabii
1: dakikalar
0: ki
1: içerisinde biten bir diğer
0: biten aynen.
1: lezzetimiz.
0: Gerçekten de öyle kadınların öncesinden böyle sardıkları ince ince, efendim incesi makbul, zeytinyağlı, işte etlinin küçüğü makbul vesaire diye uğraşıp uğraşıp en güzel uç yaprakları bulup yaptıkları o sarmalar tabii ki tabakta pırıl pırıl böyle sunuldukça, hanımlar da beğenildikçe ister istemez, yani misafirini iyi ağırladığı için gururlanıyor. Gerçekten de sarmalar sofranın baş tacı. Yeşil birer altın gibi duruyor orada. Çok da güzel. Yine yanına sarmanın tabi bayramda olmazsa olmaz baklava sarma, su böreği. Her tarafta, her yörede çok olan su böreklerimiz var. Bunların da siz de bilirsiniz ki, yani kimi peynirli sever, kimi kıymalı sever ama genelde hani peynirli yapılır. Ama güzel bir su böreği, hafif ılık bir su böreği tabakta her zaman sunulabilir ve sevilerek yenir. Yine dedik ki hani kimi yerde ciğer yiyerek başlandı, kimi yerde yuvalama yiyerek. Ama mesela Kayseri'de bir mantı hani mutlaka, işte İzmir'de ekmek dolması, yine İç Anadolu'da bamya çorbası, hazmettirici, yemekten sonra kavurmalar vesaire yendikten sonra bir bamya çorbası içilmesi, yine adet olarak sunulması, mutlaka bütün evlerde pişen ve sunulması gereken bir yiyecek olarak görülüyor. Yine tabii bizim bu kavurmadan bahsettik. Bayram kavurması olur mu? Mutlaka ikram edilir
1: En son
0: kavurma.
1: geldik artık ona.
0: Tabii ki yanına bir güzel pirinç pilavı, bizim olmazsa
1: Elbette.
0: olmazımız sofralarımızın pirinç pilavı. Yanına böyle hoşaflar, kompostular, belki sizin dediğiniz gibi şerbetler. Bunların her biri sofrayı zenginleştiren, sofradaki hangi yiyeceği çatalınızı, kaşınızı uzatacağınızı bilmediğiniz bir tercih zorluğu bırakan yiyecekler olarak soframızı zenginleştiren unsurlar. Tabii ki bölgesel küçük farklılıklarımız var ama bu genel olarak bir bayram sofrasında neler olur derseniz, işte çorbalardan sulu köfte, yoğurtlu çorba, yine böyle belki bir etli nohut yemeği, bir sebze yemeği, bir türlü vesaire bunlar. Ama kavurma pilav, işte sarması, su böreği, normal bir ikram tabağıysa bu baklavası ve bütün bunların üzerine de belki İç Anadolu'da hazmettirmesi için bir bamya çorbası ya da diğer yerlerde işte böyle bir güzel kahve ikramı, yanında bir
1: Her zaman çok aslında
0: çikolatasıyla,
1: konusu
0: şekeriyle
1: geçmiyor Tolunay Hanım da. Tabii ben de biraz
0: gerekir.
1: şanslı kesimlerdenim, bunu aile üyelerinden yaşadığım için kaburga dolması da yapanlar var. Kavurmayı daha çok ön plana çıkartıyoruz ama bir de bayram sabahına gerçekten meşakkatli olsa dahi
0: Tabii.
1: aile
0: Kaburga
1: büyüklerinin iyice
0: dolması
1: gönüllülüğüyle kaburga dolmaları
0: kesinlikle.
1: da sofraya geliyor.
0: O zaten gözü böyle doyuran bir şölen yemeği, yani kaburga dolması ve kaburga dolmasının tarifi bu topraklarda Hititlere kadar gidiyor. 4000 yıldır kaburga dolması yapılan bir toplu, yani memlekette yaşıyoruz. Aynen Hitit metinlerinde de bu tarif var ve gerçekten de hani biz inanılmaz şekilde bütün bu kaburga dolmasını en güzel şekilde yapıp sofraya getirmek, hani hem bayram, hem düğünde, hem de bir şölen yemeğinde, bir törende vesaire, bütün herkesin bir an önce sofraya oturalım ve
1: Tabii.
0: yemeye başlayalım
1: Bir de
0: diye
1: batıdan doğuya
0: iştahını
1: şaşırdığım da bir adet oluyor aslında Tolunay Hanım. Siz daha hakimsinizdir. Bu tarafta belki doğu tarafında kaburga dolması, belki
0: kabartır.
1: batı tarafında bir et yemeği. Yani etin ağırlıklı olduğu bir sofrada da o üstüne bir maydanozların serpilmesi doğrusu benim ayrıca hoşuma gidiyor ama yörede bu çok önem de verilen de bir adet. Yani
0: Tabii
1: o
0: tabii.
1: yeşilliğin etin üstünde olması ile ilgili bir yaklaşım da doğrusu farklı geliyor bana.
0: Evet. Ya bunların hepsi o etin yağının ağırlığını azaltmak için aslında yapılan şeyler. Belki bilinçli olarak yapmıyoruz ama o kokunun, o rayhanın etin yağını azaltması, işte lezzeti daha da taçlandırması bazı şeylerde gerçekten de

0: gerekiyor bunlar ve bütün bunları da biz yani deneme yanılma yoluyla mı binlerce yıllık bu birikimle buluyoruz artık ve bu bütün bunları en üst düzeye, en ince düzeye getirmişiz. Gerçekten de hani sofralarımız birbirinden zengin ve güzel. Bu bağlamda ben de hani kaburga dolmasını yapmayı deneyen biriyim. Ben Güneydoğulu değilim ama hani şöyle çok meşakkatli bir yemek.
1: Evet,
0: Cidden.
1: bir kere yaptım ben de gerçekten
0: Evet, çok
1: televizyonda görüp
0: meşakkatli
1: bununla bir yükselmiştim. Evde kaburga dolmasının da denk gelmesi vesilesiyle tabii hazırlığı. Ben de bir denemiştim ve çok meşakkatli ama bir sanatı barındırıyor
0: Tabii,
1: hakikaten o
0: tabii, tabii,
1: peyderpey
0: doğru.
1: aşamalarını ilerletmek. Nihayetinde de sofraya çıkardığınızda da gözünüz doluyor doğrusu
0: Tabii.
1: o
0: Ya et
1: lezzeti sunduğunuz
0: yemeklerinin
1: için.
0: her biri öyle. Oğlak çevirmeler vesaire.
1: Evet.
0: Sizlerle geçen haftalarda İskilip dolmayı konuşmuştuk mesela. O da yani saatler süren bir yemek. Ve hani bütün bunlar ciddi anlamda bizim kültürel zenginliğimiz. Bu zenginliğin de bayram sofralarına yansımasından daha doğal bir şey olamaz tabii ki.
1: Ankara'da ben yine bazen böyle gezmeye gittiğim zaman ilçelerinde tabii bu tarihi dokusunda yaşatmak isteyen mekanlar bir kahvenin yanına mesela Ankara Armudu adında kurularını ikram ediyorlar.
0: Evet,
1: Aslında
0: evet.
1: bu hususu daha da fazla sofralarımıza taşıyabiliriz, değil mi? Yani
0: Tabii
1: hepimiz
0: ki.
1: bir bayram öncesinde şeker almakla ilgili, çikolata almakla ilgili böyle bir adımları atıyoruz. Ama
0: Evet.
1: az önce sizin de arz ettiğiniz gibi kurularla veya farklı meyvelerle, Nezih Hocam da söylemişti yine Erzurum'a ait olan iğde, fıstık, fındık veya
0: Evet.
1: farklı kuru yemiş
0: Tabii.
1: özelliklerini de barındıran böyle küçük bir keselerde çocuklara ikram etme hususu. Bunları daha
0: Evet.
1: fazla ön plana çıkartabiliriz aslında.
0: Tabii çok daha sağlıklı tercihler ve çok daha güzel geleneklerimizi yaşatmak adına zaten bildiğiniz gibi Doğu Anadolu'ya doğru gittikçe çayın yanına böyle yemiştik hani böyle üzümler, leblebiler vesaire o tarz şeyler getirilir kuru meyveler. Meyve kurutma geleneğimiz çok köklü tabii ki. Daha, hani biz binlerce yıldan beri meyve kurutuyoruz. Ancak dediğiniz gibi bunları kahvenin çayın yanına ikram etmek gerçekten de gerekli. Hem sağlık bakımından hem işte sindirim sistemimize olan faydası bakımından hem de ağızda hani sürekli böyle sanayi tipi işlenmiş şeker yerine hani doğal kurutulmuş meyvelerin yenmesi çok daha tercih edilir bir şey. Ve bazen de elimiz gidiyor ne yesek diye aranıyoruz. O zaman işte hani paketli gıdalar yerine ne bileyim bir cennet hurması kurusu, bir elma kurusu, bir armut kurusu, bir ayva kurusu olduğu zaman ya da işte üzüm, erik kurusu vesaire olduğu zaman hani 2-3 tane atsak hem şekerimiz daha düzenli yükselecek hem de çok lezzetli. Yine sofralarda da bayram ikramlarında da görsel şölen düşünsenize o
1: Elbette.
0: renk renk kurular böyle çeşit çeşit
1: Bir
0: insan
1: zenginlik olacak.
0: hangisinden yiyeceğini şaşırır, hangisini eline atacağını şaşırır. Böyle durumlarda hani özellikle çocuklara ikram ettiğinizde birini alsa diğerinde gözü kalır. Büyüklerimiz hep ne der? Ondan da al, ondan da al der özellikle.
1: Kesinlikle. Bir de bu kadar farklı iklime sahip şehirler zenginliğindeyken her gittiğimiz bir coğrafyada da ayrı bir görsel şölen sofrasında oturma imkanı da sunar bizlere. Tonay Hanım, sizler vesilesiyle de bir kere daha hatırlama fırsatımız oldu bunları. Sadece yemek açısından da değil, yani bir yardımlaşma ve köklü tarihi hatırlamak açısından da çok kıymetli. Eksik olmayın, yine farklı yörelerimizde bayram sonrasında yemeklerini konuşmak üzere bir araya geleceğiz sizlerle. Tekrar iyi bayramlar diliyoruz.
0: Ben de iyi bayramlar diliyorum.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu'yla bayram geleneklerindeki sofralarımızı konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle veda ediyoruz. Melek Baysal, Atilla Aliler, Büşra Tayırdam. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi en sosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum," dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı yaptı, ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin 4. turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Merhaba değerli dinleyiciler, Savaş Mektupları programımızın 43. ve 44. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler, şimdi bu frekansta.

sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Savaş sadece bir yetişkinin gözünden değil, aynı zamanda bir çocuğun masumiyetiyle de görülebilir. Bugün biri cephenin yorgun ama umutlu yüzünü, diğeri ise savaşın eşiğinde hem korku hem de merakla dolu genç bir ruhu dinleyeceğiz. Bu iki hikaye, savaşın farklı kuşaklar üzerindeki etkisini, vatan sevgisinin yaşının olmadığını bizlere gösterecek. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Fahrettin'in mektubu. Çanakkale siperlerinin üzerinde sessizlik her zaman bir fırtına öncesiydi. Top seslerinin ara verdiği o anlarda bir ağabeyin kalbi kardeşinden gelen bir mektupla aydınlanmıştı. Fahrettin elindeki mektubu okurken yüzüne bir tebessüm yerleşti. Sonuçta mektup sadece bir kağıt parçası değil, aynı zamanda ailesinden gelen bir nefes, bir umut feneri gibiydi. Kardeşinin iyi olduğunu öğrenmek, onun için tüm savaşın yorgunluğunu dindirmişti. İki gözümün nuru kardeşim diye başladı mektubuna. Samimi teşekkürlerini iletti, Merkez Tepe'nin adını Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isimlerle anmak istiyordu. Bu isimler onun için sadece birer isim değil, aynı zamanda o tepede savaşan kahramanların destanını anlatan kelimelerdi. Fahrettin günlerdir hastanede yatıyordu. Dün harareti 39'du, bugünse 37,9 dereceydi. Ama onun için en büyük hüzün, bayram günü siperleri dolaşıp arkadaşlarını kucaklayamamak, onların bayramını tebrik edememekti. Ne çare felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken nasip bizi hastaneye getirdi diye yazdı. Bu onun için bir sitem değil, bir görev aşkının, bir vatan sevgisinin ifadesiydi. Mektubunu alay kumandanına ve siperlerde savaşan kahramanlara selam ederek bitirdi. Onların zaferleri için dua ediyordu. O, hastanede bile olsa, kalbi siperlerdeki kardeşleriyle birlikteydi. Mektup sadece bir veda değil, aynı zamanda bir dayanışma ve umut mektubuydu. Şimdi o orijinal mektubu sizlerle paylaşıyorum. 1 Ağustos 1331, 14 Ağustos 1915. İki gözümün nuru kardeşim. Mektubuna pek çok samimi teşekkür ederim. Hele Merkez Tepe'den sıhhat haberini aldıkça daha ziyade seviniyorum. Merkez Tepe'nin adını değiştirmek lazımdır. Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isim lazım. Hoş, bu isimler de azdır ya. Bugün düne göre daha iyiyim. Dün ateşim 39'du, bugün 37,9'dur. Zannederim hastalığın önü alınmıştır. Ben arzu ederim ki bayram günü siperleri dolaşayım. Hepinizi kucaklayayım. Bayramınızı o süratle tebrik edeyim. Ne çare, felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken nasip bizi hastaneye getirdi. Sağlık olsun. Yakında çıkar yine gelirim sevgili kardeşim. Alay kumandanına ve sair bilenlere, bizim için siperlerde bıkmaz usanmaz bir metanetle düşmana göğüs geren kahraman kardeşlerimize çok çok selam eder, muzafferiyetlerine dualar ederim. Ağabeyin Fahrettin.
Bir ağa

Bey'in hastalığına rağmen siperlerdeki kardeşlerini unutmayışı. O sadece bir mektup yazmıyor, aynı zamanda adını bile değiştirerek kahramanların hatırasını yaşatıyordu. Peki ya savaşın ayak seslerinin bir çocuğun kulağına veda türküsü olarak fısıldadığı zamanlar? Şimdi Çanakkale'den ayrılmak üzere olan küçük bir çocuğun annesine yazdığı mektuba kulak verelim. Seyfullah'ın vedası. Çanakkale'nin sokakları Seyfullah için artık sadece oyun alanı değil, aynı zamanda savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir sahneydi. O, 2 yıllık gurbet hayatının bitmesini, annesine kavuşmayı dört gözle bekliyordu. Ama bir yandan da okulunun hastaneye dönüştürülmesi, hocalarının askere gitmesi ve büyük sınıflardaki ağabeylerinin gönüllü olması, içinde bir merak ve korku fırtınası başlatmıştı. Mektubunda annesine bu karmaşık duygularını anlatmaya çalışıyordu. Mektebimizi alıyorlar, hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış, diye yazdı. Okulun boşalmasının hüznünü yaşıyor ama bir yandan da İstanbul'a gideceği için seviniyordu. Türkçe hocasının zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söylemesi onun ruhunda bir çağrı başlatmıştı. O da bir gün vatan için cepheye gidecek miydi? Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerlerin geçtiğini yazdı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, "Anne ben gidiyorum düşmana karşı" türküsü onun için sadece bir şarkı değil, aynı zamanda bir veda ve kahramanlık türküsüydü. At üstünde zabitler, top arabaları ve deve kervanlarının sokağını doldurması savaşın ne kadar yakın olduğunu gösteriyordu. O bombardımanı görmek isterdi ama aynı zamanda annesine kavuşacağı için seviniyordu. Bu bir çocuğun masumiyetiyle savaşın acımasızlığının iç içe geçtiği bir andı. Mektubunu babasının ve annesinin ellerinden öperek, kardeşlerine selam ederek bitirdi. O sadece bir veda mektubu değil, aynı zamanda savaşın gölgesindeki bir şehrin ve o şehirde yaşayan genç bir ruhun hikayesini anlatıyordu. İşte o orijinal mektup. Sevgili anacığım, canımıza tak diyen 2 yıllık gurbet hayatından artık kurtuluyoruz. Sana ve aileme kavuşacağım için seviniyorum. Mektebimizi alıyorlar. Hastane olacakmış. Bizi de İstanbul'daki mekteplere dağıtacaklarmış. Hocalarımızın çoğu da askerlik hizmetine gidiyorlar. Büyük sınıflarda gönüllü yazılacaklarmış. Bugün Türkçe hocamız sınıfa geldi ama çok kalmadı. Bize veda etti. Bize zamanı gelince cephede yapılacak vatan hizmetinin mektepte yapılan hizmetten kutsi olduğunu söyledi. Birkaç günden beri Çanakkale sokaklarından askerler geçiyor. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, "Ana ben gidiyorum düşmana karşı" türküsünü söylüyorlar. At üstünde zabitler, top arabaları, mekkare ve deve kervanları sokağımızı doldurdu. Harp olacakmış. İngiliz ve Fransız harp filoları boğazın dışında dolaşıyormuş. Buraları bombardıman edeceklermiş. Bu bombardımanı görmek isterdim. Ama yakında Çanakkale'den ayrılacağız. Ama size kavuşacağım ben. Bey babamın sizin ellerinizi öper, kardeşlerime selam ederim. Oğlunuz Seyfullah. Evet sevgili dinleyiciler, bugün savaşın hem en kişisel hem de en ulusal cephelerinden 2 hikaye dinledik. Bir yanda cepheden hastaneye düşen ama kalbi yine siperlerde atan bir askerin azmini, öte yandansa savaşın gölgesinde büyüyen hem korku hem de merakla dolu bir çocuğun vatan sevgisini gördük. Bu 2 mektup bize vatan sevgisinin yaşının olmadığını, bu sevginin bir ömür boyu kalpte taşındığını gösteriyor. Dinleyicilerimiz, onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında.

Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.

0: Nameden Nameye dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi, kötü ve çirkin. Hafızalara kazınan bu filmi izleyenler, The Good, The Bad and The Ugly olan İngilizce adını da neredeyse ezberlemiştir. 60 yıl önce çevrilen, müziği Grammy ödülü alan, 1 milyon dolara mal olan ve 39 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmdir. Filmin müziği ve grafik çizimleri eşliğinde 3 dakikadan daha uzun bir girişten sonra engebeli bir arazideki çiftlik benzeri bir yerde uzaklara bakan 3 kişinin yüzüne zoomlanan kamera görüntüleri, baykuş sesi ve köpek ulumasına eşlik eden rüzgardan başka 4 dakika boyunca hiçbir konuşmanın olmadığı, 5. dakikada silahların patlayıp evin penceresini kırarak atına binip kaçan bir kovboyun görüntüsüyle filmin açılış sekansı tamamlanıyor. Sergio Leone'nin çektiği 3 saatlik filmde bol bol çöl görüntülerine ve ödül avcılarına yer veriliyor. TRT'nin sinema kuşağında defalarca yayımlanan İyi, Kötü ve Çirkin, eleştirmenlerce açılış sekansı en beğenilen filmlerden biri olmuş. Açılış sekansı nedir? Ansiklopedi

0: ilişkilere ve sözlüklere baktığınızda açılış sekansı diye bir madde göremezsiniz. Bu da bize açılış sekansının oldukça yeni bir kullanım olduğunu gösteriyor. Açılışı biliyoruz da sekans nedir diye sorabilirsiniz. 1970 yılından önce basılan Türkçe sözlüklerde sekans diye bir madde yok. Demek ki sekans başka bir dilden Türkçe'ye yeni geçen bir kelime. İlk kez 1957 yılında bir gazetede görülmüş. Latinceden Fransızcaya, oradan da Türkçe'ye geçen sekans kelimesi 1998 yılında Türkçe sözlükte yer bulmuş. Anlamı da sinemada bir bütün meydana getiren planlar dizisi olarak tanımlanmış. Bir film seyretmeye başlarsınız. Başlangıçta büyük bir ordunun sefere gidiş görüntüsünü geniş bir plan halinde görürsünüz. Daha sonra kamera yavaş yavaş askerlere doğru yaklaşır, seyirciye önce yürümekte olan okçu piyadeleri, mızraklı piyadeleri, kılıçlı piyadeleri gösterir. Daha sonra ordunun ön tarafını yakın plana alarak atlı askerler arasındaki mızraklı süvarileri, kılıçlı süvarileri ve okçu atlıları seçer. Yani filmin başında kategorik bir sıralama sunulur seyirciye. İşte başlangıç sekansı budur. Amaç, seyirciyi yavaş yavaş filmin içine çekmek ve konuyu görüntülerle açıklamaktır. Açılış sekansı, detayları önceden planlanmış bir çalışmadır. Elbette açılış sekansı varsa kapanış sekansı da olacaktır. Açılış sekansında bir yandan filmin türü ve havası yansıtılırken, bir yandan da filmde yer alan oyuncuların adları yazılır. Yazı karakterlerinin filmin anlattığı döneme uygun olmasına da özen gösterilir. Bazı sekanslarda filmin konusundan önceki olaylarla giriş yapılır. Örneğin Ben Hur filmindeki açılış sekansı Hazreti İsa'nın bir mağaradaki doğuşuyla başlar. Ben Hur'la hiç ilgisi olmayan bu görüntünün amacı dönemin atmosferini tarihsel bir olgu içinde yansıtmaktır. James Bond gibi dizi haline gelmiş bazı filmlerde ise açılış sekansları birbirine benzer. Anlaşılacağı üzere açılış sekansı bir düzene göre birbirini izleyen anlamlı bir sıralamadır. Sekans yerine Türkçe olarak dizi, dizilim veya sıralama denilebilir. Başı, ortası ve sonu olan sıralamadır sekans. Açılış sekansı da bir kitabın giriş paragrafı gibi filmin başı olarak anlaşılabilir. Filmin başında bir karakterin yemek yiyip evden çıkışı gösteriliyorsa, mutfak ve yenilen yemekten sonra birbirini izleyen kapılar, koridor ve sokak görüntüsü olacaktır ki o filmin açılış sekansı budur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Bir dakika. Ülkemizde obruk oluşumunun en yoğun olduğu bölge Konya Ovası ve çevresidir. Bölgenin yeraltı yapısında yoğun olarak bulunan kireç taşı kayaçları yeraltı sularının aşındırmasıyla erir. Bu erime sonucunda yer altında mağara benzeri büyük boşluklar meydana gelir. Yeraltı boşluklarının üzerindeki tabakanın ağırlaşıp çökmesiyle derinliği yüzlerce metreyi bulan obruk adını verdiğimiz çukurlar oluşur. Son yıllarda artan yeni obruk oluşumlarının sadece doğal koşullardan değil, insanların yeraltı sularını aşırı ve yanlış kullanmasından da kaynaklandığı düşünülmektedir. Konya Ovası ve çevresindeki en ilgi çekici obruklardan bazıları Kızören, Çıralı, Meyil, Gökhüyük, Apa Saraycık ve Karayın obruklarıdır. Ayrıca Mersin'de binlerce yıl önce oluşmuş Kanlı Divane, Cennet ve Cehennem obrukları da oldukça etkileyicidir.
3: Bir dakika.
4: Saat 10.
5: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam kurulu 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor bir ceza kesti. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi. Spor. A Milli Futbol takımda Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellaç antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Özkan Pekesen'in çıkardığı listeyle sinema ve Beatles şarkıları ilişkilerini ortaya koyacağız. Ve Beatles'ın şarkılarından da örnekler vereceğiz süremiz el verdiğince. Epey de bir liste çıkarmış sevgili Özkan. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, ilk listede ilk film diyeyim, müzik diyeyim, Zor Bir Günün Gecesi diye çevrilmiş Türkçe'ye sevgili Özkan. Sen de onu listenin başına almışsın. A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi, İngiliz rock grubu Beatles'ın başrol oynadığı 1964 yapımı müzikal komedi filmi diye cümleni kurmuşsun. İstersen onunla ilgili birkaç bilgiyi sen ver, ben gene buradan
1: Şöyle
0: okurum.
1: söyleyeyim, Beatles'ın ortaya çıktığı dönem 1963-64. 64'te ortaya çıktıkları zaman ilk şarkıları She Loves You inanılmaz bir ilgi toplar ve devamında A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi ondan daha da fazla ilgi toplar ve Beatles elemanlarını yan yana getirirler. Öyle büyük bir ilginin odağı altındadır ki onların 36 saatinin nasıl geçtiğini anlatan bir filmdir. Britanya'da şöyle bir şey vardır. Yani ilk bütün zamanların en iyi 100 filminden biri olarak kabul edilir. Çünkü onların hepsi birer

0: Ne kadar anlatabiliriz biz? Onlar ne kadar anlayabilirler bilmiyorum.
1: Şöyle çok kısa bir şey söyleyip
0: Lütfen.
1: hemen Hard Days Night'ı
0: Lütfen.
1: dinleyelim. Bir dönem bir dergide şöyle bir şey okumuştum. Onlar felaketin habercisi olarak geldiler. Bu şu anlama geliyor. Yani biz bir internette mesela çok yararlanabiliriz ama felaket durumlar da ortaya çıkıyor. Bu karmaşıklığın, bu kaosun belki de ilk belirtileri Beatles'ın yan yana gelişi diye hatırlatırlar. Tıpkı senin verdiğin örneklerde gibi çok zor olmasına rağmen bu filmde yer aldılar. Şimdi dinleyelim A Hard Day's Night.

0: Evet, ilk örneği verdik Beatles şarkılarından sevgili dinleyiciler. Sinema ve Beatles şarkılarını konuşuyoruz. İkinci örnekteyiz. Biraz yakın zamana gidiyoruz. Now Her Boy, sınır tanımayan diye Türkçe'ye çevriliyor. 2009 yapımı bir İngiliz biyografik drama filmi. Üvey kardeşi müzisyen John Lennon hakkındaki biyografiye dayanıyor. Ve bayağı detay var. O detayların bir kısmını Özkan'cığım senden alalım. Sonra da bu örneği verelim, bu müzik
1: Şimdi
0: örneğini.
1: John Lennon müzik dünyasında bir efsane. Dolayısıyla
0: Ölümü de çok trajik.
1: elbette dolayısıyla geçirdiği her evre mercek altına alınmış. İşte gençliği bir belgesele ait, işte müzikal çalışmalarında gelişim bir belgesele ait. Farklı farklı o kadar çok şey ürettiler ki filmde kendi yakınının, onu tanıyan birinin, yani kuzeninin daha doğrusu, bir biyografik çalışmasından hareketle ortaya konmuş bir film. Sınır tanımayan. Neden sınır tanımayan? Çünkü John Lennon biraz da karakter olarak sınır tanımayan biri. İşte onu, gençliğini, ilk söylediği şarkıları vesaireyi anlatan bir film. Yine bir Beatles şarkısı, Nowhere Boy'u dinleyerek programa devam edelim istersen abi.
0: Tamam, dinletelim o şarkıyı da sevgili dinleyicilerimize.

0: Şimdi üçüncü örnek Backbeat geri dönüş diye çıkarmışsın
1: Evet.
0: listede. Beatles'ın Almanya'nın Hamburg kentindeki ilk günlerini anlatıyor. Film öncelikle aralarında bir iki insanın ilişkisine odaklanıyor. Daha sonra sahne prodüksiyonuna dönüştürülüyor. 1962 baharında Paul McCartney Hamburg'dayken yazılıyor. Dinleyeceğimiz bu şarkı da zaten Beatles'ın Almanya günlerinde Paul McCartney tarafından yazılıyor diye not çıkarmışsın. Hemen bir grup üyelerini bir hatırlatalım. John Lennon, Ringo
1: Star,
0: Starr,
1: Paul McCartney ve George Harrison.
0: Harrison. Kimler yaşıyor, kimler...
1: Şimdi bir tek Paul McCartney ve Ringo Starr var. George Harrison ve John Lennon öldüler.
0: Evet.
1: Fakat ikisi şu anda yani hakikaten müzik dünyasının en büyük ismi, nereye gitse çok büyük bir saygınlığa sahipler. Filmle ilgili bir şey söyleyeyim hemen.
0: Lütfen, lütfen.
1: Beatles'la ilgili çevrilmiş belki de en güzel filmlerden biri. Çünkü temeli şu: Beatles'ın hikayesi Almanya'da başlar. Almanya'da bir kulüp vardı sahneye çıkılan. O kulübün adı Cavern Kulüptür. Cavern Kulübü'nün şöyle bir geleneği vardır. Orada insanlar müzik yaparlar. Her türlü amatör müzik grubuna yer verilir. Fakat seyirci, oradaki dinleyici beğenmediği andan itibaren perde indirilir. Yani derler ki lütfen siz gidin, bir başkası gelsin. Beatles gittiği zaman Almanya alt üst olmuştur. Fakat bir de Almanya'da grup üyelerinin belli süre yaşadığı için orada bir takım arkadaşlıkları vesaire olur ve aralarındaki ilişkileri anlatır. Çok ama çok Beatles'la ilgili hiç bilinmeyenlere değinmiş. Çok güzel bir filmdir. Filmde tabii ki Peace I Love You adlı bir şarkı var. İşte Beatles elemanlarından bir tanesinin oradaki bir aşk hikayesine dayanıyor ve o an Almanya'da olduğu zaman onu Paul McCartney yazıyor.
0: Burada bir şey hatırlatayım. Hemen sen şarkıyı anons et. 62 Hamburg diyor.
1: Evet.
0: Film 90'ların filmi. Buradan arşiv görüntülerinin de ne kadar önemli olduğunu, arşivin de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz, değil
1: Elbette
0: mi?
1: filmde öyle insanlar var ki mesela grup üyelerine çok benziyorlar. Grup üyelerinde bir zaman birlikte olmuş insanların da neredeyse benzerlerini bulmuşlar. Ve asıl odak noktası şu: Beatles'la ilgili her şey biliniyor. Peki ne bilinmiyor? Mesela saç biçimlerinin nereden çıktığı bilinmiyor. Almanya'da tanıştıkları bir kız kuaförün ortaya çıkarttığı bir durum.
0: Gibi böyle bilgiler var.
1: Çok güzel şeyler var. Özellikle Beatles fanları seyrettikleri zaman grubu yeterince tanımadıklarını bile düşünebilirler. Dolayısıyla filmde kullanılan Peace I Love You adlı şarkıyla devam edelim.
0: Tamam, onu da dinleyelim. Şimdi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notada.

0: Dinlettik bu şarkıyı da. Çok hepimizin bildiği Yesterday,
1: Evet,
0: dün,
1: dün.
0: Paul McCartney ile ve Beatles'la özdeşleşen
1: Evet.
0: bir şarkı. Ben mesela bu şarkıyı 1980'lerin başında Erdek Ocaklar'da bir yaz tatiline gitmiştik ailecek. Kocaman bir transistörlü radyomuz vardı ki bugün için kocaman diyorum, o zaman için taşınabilir bir radyoydu. Denizin kenarında kumların arasında cızırtılı bir yayında, TRT'nin bir yayınında ki o zaman yalnızca TRT yayınları vardı. Yesterday'i dinlediğimi hatırlıyorum. Bu şarkı bana hep o yaz tatilini hatırlatır. Sen şimdi bu filmin ve müziğin hikayesini
1: Şöyle
0: aktar.
1: söyleyeyim, Yesterday işte 26 saniyede bir dünya radyolarında çalınan
0: Hala,
1: bir
0: değil
1: şarkı,
0: mi?
1: hala yani inanılmaz bir etkisi var, halen devam ediyor. Şimdi konuşacağımız filmin ismi de Yesterday, fakat çok ilginç bir hikayesi var. Genç bir müzisyen karşımıza çıkıyor, tek amacı ünlü bir müzisyen olmak. Bir gün öyle bir şey yaşıyor ki, böyle fantastik böyle bir olay yaşanıyor. Bakın Beatles'la ilgili neler yapılmaya çalışılıyor yani. Sabah kalktığı zaman, uyanıyor sabah, hiç kimsenin Beatles grubunu bilmediğini fark ediyor. Böyle bir şey olamaz ama çünkü biz kendisi bütün şarkıları biliyor, Beatles şarkılarını. Şunu yapmaya çalışıyor. O halde ben de diyor bütün Beatles şarkılarını söyler ve ünlü olurum. Fakat bütün onları söyleyip hakikaten büyük ilgi çektikten sonra bir kız arkadaş var. Dolayısıyla müziğin, aşkın ya da birlikteliğin orijinal olmanın, birilerinden bir şeyleri çalıntı yapmamanın anlatıldığı yine Beatles odaklı bir film. Hamish Patel söylüyor. Here Comes the Sun. Onu dinleyelim. Bu da çok ünlü bir Beatles şarkısıdır.
0: Şarkısıdır. Dinletiyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Yavaş yavaş sona geliyoruz Özkan'cığım. Sinema ve Beatles şarkıları başlığıyla sunduğumuz programdayız. Son 3 örnek, hızlıca gidelim. Cross the Universe, Benimle Ol. Bununla ilgili detayları senden alalım ve örneği hemen hızlıca
1: Şimdi
0: verelim.
1: bu filmde şöyle bir şey var. Tam bu işte Vietnam Savaşı, işte Vietnam gazileri, 60'lar, 68'ler, o dönemki olaylar bir şekilde yeniden ele alan, Liverpool'dan yola çıkıp kayıp babasını aramak üzere New York'a giden Jude adlı bir kişinin Lucy adlı başka bir kişiyle tanışması, pembe dünyalarının, hani hep müzikle dolu dünyalarının, bu Vietnam Savaşı veyahut da dönemin olaylarıyla üzerlerine nasıl kara bulutlar çöktüğünü, dünyanın farklı bir yer olduğunu, sadece müzikten ibaret olmadığını ve bütün dünyayı yeniden keşiflerini anlatan bir film. Tabii ki filmde olmazsa olmaz Beatles şarkısıydı. Across the Universe'ı dinleyip devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da, benimle onu da Türkçe'ye çevirerek söyledik. Ve son iki örnek değil sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Beatles ve sinema ilişkisindeki Beatles müzik örneklerini seçmiş Özkan bize. Love Actually, aşk her yerde, dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun, aynı kapıya çıkacaktır, aşktan kaçamazsınız. İşte günümüz Londra'sında Noel'den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan Aşk Her Yerde adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım, filmin nihai amacının bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün. Belki de Aşk Her Yerde'nin başrolünde aslında aşk var diye bir tanım yapmış Özkan. Detayları ve müziği senden alalım. Çünkü süre çok hızlı aktı.
1: Şimdi filmin teması zaten aşk ama Beatles bir yan unsur olarak tabii ki o duyguları çok ifade eden bir grup olduğu için All You Need Is Love adlı şarkısını kullandılar. Filmin Beatles'la bir ilgisi yoktu ama duyguların Beatles'la çok yakından ilgisi var.
0: Hemen dinletelim o zaman.

0: Geldik sevgili dinleyiciler son çalışmaya. Yellow Submarine, Sarı Denizaltı, İngiliz Beatles müzik topluluğunun şöhretlerinin zirvesinde oldukları bir zaman yaptıkları bu çizgi film klasiğine aslında grubun fazla bir katkısı yoktur. Gerçek görüntülerin yer aldığı birkaç kısa sekans dışında sadece müzikleriyle filme katkıları olmuştur. Mevcut çalışmalarının yanı sıra sadece bu film için besteledikleri 5 yeni şarkı da filmde yer almaktadır diye Özkan notlarını çıkarmış. Detayları bize aktarsın, yayına verelim ve veda edelim.
1: Şöyle A Hard Day's Night ile başlamıştık. Yellow Submarine'de bitiriyoruz. Yine bir Beatles elemanların olduğu ama çizgi film şeklinde bir sürrealist de bir şeydir. Bir filmdir.
0: Gerçeküstü diye çevirebiliriz. Evet.
1: Dolayısıyla çok da ilgi çekmiştir ama asıl filmde kullanılan bütün dinlediğimiz şarkıları başka kişiler söylemişti dikkat ederseniz. Bu şarkıyı Beatles elemanlarının kendisi başta da çaldığımız A Hard Day's Night'ta da olduğu gibi ilk önce Beatles'ı dinlettik. Programın sonunda yine Beatles'ı dinleterek bitirelim.
0: Veda ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün ülkemizde modern basketbolun temellerini atan ve hocaların da hocası unvanıyla hatırlanan Aydan Siyavuş'tan söz edeceğiz. Aydan Siyavuş, taktik tahtasına çizdiği oyunlardan Türk basketbolunu Avrupa haritasına yerleştirmesine kadar pek çok başarısı olan vizyoner bir antrenördü. Kariyerine basketbolun Türkiye'de henüz geri planda olduğu bir dönemde bu oyunu bir disiplin ve bilim dalı olarak ele almasıyla başladı. 30'lu yaşlarının başında Eczacıbaşı

0: ile kazandığı üst üste şampiyonluklar sadece bir başarı değildi. Çünkü o dönemin şartlarında boyalı alanı adeta bir kale gibi savunan ve hızlı hücum estetiğiyle göze çarpan takımlar yarattı. 1981 yılında milli takımımızın başında kazandığı Balkan şampiyonluğu tek kelimeyle imkansız görülen bir hayalin gerçeğe dönüşüydü. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türk basketbolcularına biz de yapabiliriz dedirten ilk büyük kıvılcımdı. Aydan Siyavuş'u efsane kılan asıl özelliği ise bitmek bilmeyen öğretme aşkıydı. Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar dokunduğu her kulüpte sadece kupa kazanmadı. Bugün Türk basketboluna yön veren pek çok antrenör ve idarecinin de zihin dünyasını şekillendirdi. O, sahanın kenarında sakin ama otoriter duruşuyla bir güven abidesiydi. Genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası seviyeye hazırlama konusundaki dehası bugün Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne veya Euroleague zirvesine giden yolun ilk taşlarını döşedi. 1998 yılında çok genç yaşında aramızdan ayrıldığında arkasında basketbola adanmış tertemiz bir miras bıraktı Aydan Siyavuş. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Bir dakika. Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdi. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gök adaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
3: Bir dakika.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
5: Saat 11.
6: Haberler.
5: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizi koruyoruz." dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu genel merkezde, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam kurulu 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor bir ceza kesti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir noktaya gelindiği iddia edildi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken, katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi. Spor. Hamile futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellaysa antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte'de belli olacak. Paris Saint Germain ile Arsenal karşılaşması saat 19'da TRT 1'de. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Oyun Bahçesi. Karın sessizliği diye düşünüyordu. Otobüste şoförün hemen arkasında oturan adam. Bu bir şiirin başlangıcı olsaydı, içinde hissettiği şeye karın sessizliği derdi. Dalları kar tutmuş, iğde ve çınar ağaçlarının altından hızlı hızlı ilerlerken, pencerelerinden dışarıya soba boruları çıkan eski ve yıpranmış Rus binalarına, odun depolarıyla elektrik trafosu arasında yükselen bin yıllık boş Ermeni kilisesinin içine yağan kara, buz tutmuş çayının üzerindeki 500 yıllık taş köprüden her geçeni havlayan kabadayı köpeklere, kar altında iyice boş ve terk edilmiş gözüken Kalealtı Mahallesi'nin küçük gece kondularından tüten incecik dumanlara bakıp öylesine kederlendi ki gözlerinde yaşlar birikti. Orhan Pamuk'un Kar kitabında

oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden.

Ankara'dan başlayan Doğu Ekspresi yolculuğumuz bu şehirde sona erer. Sarıkamış çağırır sizi ilk önce. Birinci Dünya Savaşı'nda 90 bin askerimizin şehit düştüğü dağlarda o acıyı hala yüreğinizde hissedersiniz sanki. Ani harabelerinin olduğu antik kente düşer yolunuz daha sonra. Yüzyıllara meydan okumuş, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kent, geçmişin kiliseli şehridir. Bir zamanlar katedraller, kiliseler, camiler, hamamlarla dolup taşmış bu kentte geçmişin nefesini hala duyarsınız. Taşlarına sinmiş tarihi arasında birçok dinin sözleri vardır. Ani'den çıkıp göğe çevrildiğinizde gözleriniz, dağların üstündeki heybetli kalesini görürsünüz. Her imparatorlukta yıkılıp yeniden yapılmış bu kale şehrin hafızası direnişidir. Tarihinde elbette sadece savaşlar yoktur kalenin. Mescidiyle, hamamıyla bir yaşam vardır. Yazın yemyeşil, kışın karlı manzarasıyla, her taşında bir hikayesiyle ziyaretçilerini büyüler. Kaleden bir cami çarpar gözünüze. Kümbet Camii'nin mimarisine hayran kalırsınız. Doğu'nun Ayasofya'sı olarak bilinen, kiliseden dönüştürülmüş cami, konik biçimindeki kubbesiyle bambaşka bir görkem kazanır. Geçmişin gölgesi bugünün huzuruyla canlanır. Bin yıldan gelen duaların seslerini duyarsınız. Eğer kışın gittiyseniz bu şehre, donmuş bir göl ve gölde kızak turlarını görürsünüz. Çıldır Gölü size kendinizi bir filmde hissettirir. İlkbahar ya da sonbaharda oradaysanız eğer, kuş göçlerinin uğrak yeri olan gölde birçok kuş türünü görme şansını yakalamışsınızdır. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Kars'tayız bugün. Kars'ın kar taneleriyle bezeli sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

ilk oyunumuz Arap saçı oyunu. En az 3 çocukla oynanan bu oyun için gerekli olan tek malzeme bir ip yumağıdır. Çocuklar bir araya gelerek çember oluştururlar. Aralarındaki mesafeyi sayılarına göre belirlerler. İp yumağının açık olan ucu içlerinden birinin parmağına bağlanır. Bu çocuk elindeki yumağı daha sonra arkadaşlarından istediği herhangi birine atar. Yumağı tutan çocuk ipi eline veya parmağına geçirir ve o da yumağı istediği başka bir arkadaşına fırlatır. Her biri yumağı birbirine atar ve yumağı sonuna kadar açarak bitirmeye çalışırlar. Çocuklar oyuna bu şekilde devam ederken ortada oluşan şekle Arap saçı adını verirler. Açıldığı sırada çok karmaşık bir hal alan yumağın toparlanması çok zor olur. Sona kalan çocuk yumağı toparlamaya çalıştıkça arkadaşları işini daha da güçleştirecek hareketler yaparlar. İpi tekrar yumak haline getirdikten sonra istenirse oyun yeniden başlar. Kars'a gelip de kaşar peynirinden, balından yemeden dönmemelisiniz. Ayrıca gagala, feselli, umaç çorbası mutlaka tadılması gereken lezzetlerindendir. Sıradaki oyunumuz Kars'ın lezzetli mutfağından bir oyun, aşure oyunu. Oyun genelde 6 çocukla oynandığı gibi daha fazla çocukla da oynanabilir. Oyunu oynayacak çocuklar bir araya gelir ve halkı oluştururlar. Çocukların her biri kendilerine nar, kayısı, vişne, muz, portakal gibi meyve veya sebze adlarından oluşan takma isimler takarlar. Sonra çocuklardan biri oyuna kendi meyvesini ve diğer çocukların kendilerine belirlediği takma isimlerinden istediğini söyleyerek şöyle başlar. Nar değil, çilek der. Çilek takma adını alan çocuk

Çocuk çilek değil kayısı der. Bu şekilde her çocuk kendi takma adı söylenildiğinde sonra kendisi istediği bir meyve adını hızlı bir şekilde söylemek zorundadır. Saat yönünde sırayla da gidilebilir fakat genelde karışık söylerler. Şaşıran bir çocuk olursa, olmayan bir meyve ismi söylenirse veya duraksayıp kekelerse o çocuk yanıp oyundan çıkar. Sona kalan iki çocuk arasından şaşırmayan oyunu kazanır. Bir diğer oyunumuz bu güzel şehrimizin tarihi sokaklarından farklı bir oyunu. Kurt kuzu oyunu. Oyunda çocuk sayısı sınırlaması yoktur. Oynayanlar arasında bir çocuk kurt olur. Diğerlerinden bir çocuk anne kuzu, kalanlar da yavrular olur. Yere iki daire çizilir. Biri kuzuların evi, diğeri de kurdun evi olur. Anne kuzu yavrularını eve sırayla sokarken her kuzunun kulağına farklı bir renk söyler. Kurt bu sırada kendi evinde bekler. Anne kuzu hepsine bir renk ismi koyduktan sonra evin kenarında kurdu bekler. Kurt sekerek kuzuların evine gider. Kurt anne kuzuya, "Senin yavruların isimleri ne kuzu kardeş?" diye sorar. Anne kuzu da, "İsimlerini öğrenince yavrularımı evden dışarı çağıracaksın, sana söylemem." der. Sonra kurt sırayla renk isimleri söylemeye başlar. Evdeki kuzulardan ismi söylenen evden çıkarak koşar. Kurda yakalanmadan eve geri dönerse kurtulmuş olur. Ama kurda yakalanırsa kurt yakaladığı yavruyu kendi evine götürür. Sonra yine kuzuların evine giderek renkleri sayar. Kuzuların hepsini yakaladığında da oyun biter. Anne kuzu yavrularının isimlerini kurdun kolay bulmaması için toprak rengi, gök mavisi, vişne çürüğü gibi kolay aklına gelmeyen renklerden seçer. Uçsuz bucaksız, yeşilin gökyüzüne uzandığı bir yerdesiniz şimdi, Kars'ın yaylalarında. Ağır akan zamanın ortasında toprağın binbir renkli çiçeklerin kokusu serin rüzgarlara karışır. Huzurun ne olduğunu hissedersiniz orada. Sıradaki oyunumuz Menekşe Mendil'in Düşe oyunu. O yaylaların çiçeklerini hatırlatır bize. Oyunu oynayacak çocuklar eşit sayıda ikiye ayrılır. Çocuklar aralarında belli bir uzaklık koyarak yüzleri birbirine dönük bir şekilde el ele tutuşurlar. İki gruptan biri karşıdaki gruba doğru yürüyerek "Menekşe mendilim düşe, bizden size kim düşe?" der ve eski yerine döner. Karşı gruptan birinin ismini söyler, ismi söylenen çocuk kendi grubunun tezahüratları eşliğinde hızla koşarak sıkıca el ele tutuşan karşı gruptan iki çocuğun ellerini ayırmaya çalışır. Eğer ayırabilirse o iki çocuktan birini seçer ve kendi grubuna götürür. Ama ayıramazsa çocuk karşı gruba kendi geçer. Böylece oyun devam eder. Yazı kışı ayrı güzel, gündüzü gecesi ayrı güzel Kars'ın gece gündüz oyunu var şimdi sırada. Çocuklar kaldırım taşı üzerine oturarak sıralanırlar. Kollarını dizlerinin üzerlerine koyarlar. Kafalarını kollarının üzerine koymaları gece, kafalarını kaldırmaları gündüz pozisyonu anlamına gelir. Oyunu yönetecek çocuksa bu gece ve gündüz komutlarıyla çocukları yönlendirir. Amaç hızlı komutlarla kaldırımda oturan çocukları şaşırtmak ve oyundan çıkartmaktır. Oyunu yöneten çocuk arda arda iki veya ikiden fazla gece veya gündüz diyerek çocukları şaşırtmaya çalışır. Çocuklar gece pozisyonundayken oyunu yöneten çocuk tekrar gece derse veya çocuklar gündüz pozisyonundayken tekrar gündüz denilirse kimse kımıldamamalıdır. Verilen komutun tersini anlayan ve hamle yapmak için hareket eden çocuk hata yapmış olur ve oyundan çıkar. Bu eşsiz şehrimizin zenginliklerinden bir tanesi kuş cenneti Kuyucuk Gölü'dür. Angıt, turna, pelikan, batağan, sığırcık, kaz gibi yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan göl size birbirinden muhteşem manzaralar sunar. Sıradaki oyunumuz işte bu gölün kuşlarından bir tanesinin oyunu, Kazlarım İçeriye oyunu. Kalabalık sayıda

Çocukla oynanan bir oyundur. Oyuncuların çoğunluğu kaz, bazıları kazların sahibi, bir kısmı da kurt olur. Çocuklar sıraya geçer ve kaz olurlar. Kazların da bir sahibi vardır. Kazların sahibi olan çocuklar kazların karşılarına geçerek onları çağırır. Ancak oyundaki tehlike her iki yanda bekleyen kurtlardır. Kazlar sahiplerine doğru koşmaya başladıklarında kurtlar da onları yakalamaya çalışır. Kazların kurtlara yakalanmadan sahibinin etrafına çizilen çizginin içine girmesi gerekir. Sahipleri bu esnada kazlarını şöyle çağırır. Kazlarım içeriye. Korkuyoruz. Kimden? Kurttan. Kurt nerede? Ormanda. Ne yiyor? Hurma. Diye bağırır. Kazlar da sahiplerine doğru koşmaya başlar. Kurt tarafından yakalanan kaz oyun dışı kalır. Bu benzersiz şehrimizin sükut dolu sokaklarından bir oyunu var şimdi sırada. Sessiz oyunu. Çocuklardan biri ebe olur ve ortaya geçer. Diğerleri onun etrafında halka olup yere çökerler. Ebe konuşmadan ıslık çalarak, farklı sesler çıkararak, komik hareketler yaparak etrafındakileri güldürmeye çalışır. İlk gülen çocuk ebe olur. O da konuşmadan etrafındakileri güldürmeye çalışır. Hiç gülmeden oyunu sonuna kadar götüren çocuk oyunun galibi olur. Son oyunumuz eşek oyunu. Oyun, kız ve erkek çocuklar tarafından yaz aylarında gündüz oynanır. Oyunu oynayacak olan çocuklar bir araya toplanırlar. Daha sonra oyuncular yan yana sıralanırlar. Sıranın en ucundaki çocuk oyun sahasını ve oyunun kurallarını belirler. Nedenle bütün çocuklar bu sıranın sonunda yer almaya çalışırlar. Oyun sahasında küçük bir top konulur. Oyuncular belirlenen kurallar ve sınırlar içinde bu topun üzerinden sırayla atlarlar. Bir oyuncu bir kez atlayamamışsa E olur. Aynı oyuncu ikinci kez yanmışsa eş olur. Üçüncü defa yanan çocuk eşe olur. Dördüncü kez yanan oyuncu da eşek olup oyundan çıkar. Oyunun sonuna kadar eşek olmadan kalan oyuncu oyunu ve ortaya konan ödülü kazanır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Kars'ı tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken Profesör Doktor Handan Asude Başal'ın Türkiye'de geleneksel çocuk oyunları, Doçent Doktor Adem Balkaya, Fırat Altay, Özge Turan'ın geleneksel Kars çocuk oyunları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerinden yararlandık. Bir sonraki programımızda başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere esenlikler dileriz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Bir dakika.
2: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
1: Bir dakika.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Sevgili dinleyiciler, halk kültürü içerisinde önemli bir yer teşkil eden ve kendine özgü kuralları olan aşıklık geleneğinin, aşık sanatının asli temsilcileri arasında sadece erkekler değil, kadınlar da yer alıyor. Profesör Doktor Seviler Çınar'ın vurguladığı gibi 20. yüzyılın son çeyreğine kadar haklarında pek çalışma yapılamamış ve konu büyük ölçüde ihmale uğramış. Bizler de aşıklık geleneğini ele aldığımız program serimizin bu bölümünde onlara yer veriyoruz. Konuğumuz genel olarak aşıklık geleneğinin kuramsal temelleri ve kadın aşıklar üzerine yaptığı öncü çalışmalarıyla tanınan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, teşekkürler.
1: Sizin 20. yüzyılın ikinci yarısında Kadın Aşıklar adlı tez çalışmanız, yanılmıyorsam bu alanda yapılan ilk doktora tezi. Albüm formunda yayınlandı. Bu konuda farklı mecralarda gerçekleştirdiğiniz hatırı sayılır sayıda çalışmalarınız da var. Akademik yayınlardan, TRT radyolarında yaptığınız programlara, albüm çalışmasına kadar neden böyle bir konuda çalışma istediniz? Sohbetimize evvela buradan başlayalım.
2: Neden bu konu, hep anlatmaya çalıştığım bir hikayem var diyeyim. Konservatuvar yıllarında, öğrencilik yıllarımda, repertuar derslerimizde geçtiğimiz türkülerde kadınların adını kaynak kişi olarak görünce heyecanlanıyordum. Çünkü çok sık göremiyordum. Bitirme ödevimle bir yolculuğa başladım. Yani kadın aşıklar nerede? Önce kadın kaynak kişiler, sonra kadın aşıklar olarak özelleşen bir konu haline geldi. Konservatuvarda hocalarımın da ışığında diyeyim. Ve bu vesileyle yol almaya başladığımda gördüm ki, tabii öncelikle hep sorduğum, yani kadın aşık var mı sorusu, kadın aşıklar neden bilinmiyorlara dönüştü. Çünkü bu geçiş çok önemli. Maalesef kadından aşık mı olur gibi tepkilerle karşılaştım. Ya da gerçekten kadın aşık var mı ki gibi sorularla karşılaştım. Dolayısıyla bu sorular beni hep motive etti. Ve bu sorularla birlikte çok kıymetli bir yolculuğa çıktım. Bu yolculuk

0: Da gördüm ki elbette var. Bu varsayımla elbette yola çıktım ve soru şuna dönüştü: neden görünmüyorlar? Ya da biz neden onların isimlerini duymuyoruz? Çünkü tezimde de bahsettiğim ve çoğunlukla alıntıladığım bir husus var. Biz aşık sanatı, aşık müziği ya da işte aşık geleneği dediğimizde temsilcilerini Köroğlu'dan Dadaloğlu'ya, Karacaoğlan'dan Sümmani'ye, Aşık Veysel'den Mahsuni Şerif'e, Murat Çobanoğlu'dan Şeref Taşlıova'ya, işte siz söyleyin Ali Kızıltuğ'dan Aşık Feymani'ye gibi çok kıymetli, çok değerli isimlerle anıyoruz. Ancak halk kültürünün temsil edildiği aşık geleneği pek tabii ki Fatma Kamil'e, Cevheriye Banu Hanım gibi tarikatlarda üretimini geliştirmiş, Şerife Soykan, Fatma Oflas Hanım gibi köylerinden hiç uzaklaşmayarak yaşamlarını eserlerinde işlemiş, Ayşe Berk, Dudu Karabıyık gibi aile büyüklerinden etkilenerek sanatını icra etmiş, Nevruza Oylum, Telli Görpek gibi bade içerek bu sanatı benimsemiş, Vasfiye T. Hanım gibi yarı göçebe çevrede halk şiiri okuma alışkanlığını kazanarak üretkenliğini kanıtlamış, Döne Sultan, Güllühan Hanım gibi aşık kahvelerinde, aşık meclislerinde atışma fırsatı yakalayarak yeteneğini sergilemiş, Yeter Yüzbaşıoğlu, Ayşe Çağlayan, Fatma Taşkaya gibi aşık olan eşlerinden etkilenerek sanatını geliştirmiş, Şahturna Ağdaşan, Şahsenem Akkaş, Filiz Yurdakul gibi siyasi nitelikli şiirleriyle dinleyici kitleye ulaşmış, Arzu Yiğit, Kevser Ezgili, Sürmeli Can Kaya gibi kaset çıkararak, İlkin Manya, Durşen Mert gibi müzik kurslarına da giderek değişimle yerleşen gelişim fikirlerini de hayata geçirmiş, çalışmış, kadın temsilciler tarafından da sürdürmüş bir gelenek var. Burayı çok daha da uzatabilirim elbette örnekleriyle. Ne mutlu ki bu isimleri keşfetmek, hatta onlarla tanışmak çok kıymetli bir yolculuktu benim için ve halen de devam eden bir yolculuk.
1: Albümden de biraz bahsedebilir misiniz?
0: Evet, bu albüm bizim albümümüz Kadın Aşıklarla. Ne mutlu ki bu tez sürecinde, saha çalışmaları sürecinde birlikte kurduğumuz hayallerden biriydi. Çünkü tüm bu tartışmalar içinde, tüm bu sorunsallar içerisinde pek çok şeyi görünür kılan somut bir çalışma olması anlamında çok kıymetli. 2010 yılında Kadın Aşıkların tek tek kendi türkülerini, kendi sözlerini çalıp söylediği bir albüm çalışması olduk. Rahmetli Hasan Bey'in destekleriyle gerçekleşti. Ve bu çalışmada en kıymetli olan hususlardan bir tanesi kadınların kendi bireysel seslerini öne çıkarmaya çalışmaları oldu. Bu albüm hazırlığı sürecinde Kadın Aşıklara işte Sürmeli abla, Nurşah abla, Arzu abla sizler çalıp söyleyeceksiniz dediğimde nasıl yani bağlamayı ben mi çalacağım dediler. Ben de hani aşık geleneğinde siz çalıp söylüyorsunuz zaten ki gelenekte de böyle ki Arzu Bacı sayısız albüme imza atmış bir kadın aşık bu arada. Şu temsil kısmında şunu demeye çalışıyorum. Kadınlar karar veren mekanizmalar tarafından sazı artık sen çalmayacaksın denildiğinde çalmıyorlar ve bu anlamda da bir özgüven eksikliği söz konusu oluyor. Çünkü diyor ki yapımcı beklenti, arz ve talep üzerinden başka türlü icra biçimlerini tercih ediyorlar. Dolayısıyla aslında kadınların bu gelenekte asıl olan söze eşlik etmesi gereken müzik başka bir şeye dönüşebiliyor ve kadın kendini temsil etme halini unutabiliyor. O yüzden bu albüm bu anlamda da çok önemli bir göstergeydi ve bunu tamamlamak adına kadınların geleneğin içinde sadece yer almıyorlar. Seslerini de kuruyorlar, sözlerini de kuruyorları gösterebilmeleri adına çok kıymetli bir çalışmaydı hepimiz için.
1: Aynı zamanda bu kadın aşıkları biz neden tarihsel olarak daha az görüyoruz?
0: Evet, şunu söylemeden edemeyeceğim. Bir alıntı yapmak istiyorum yine. Nicholas Cook diyor ki, genel olarak aktarılan biçimiyle müzik tarihinde kadının yokluğu hemen göze çarpar. Ki siz de bunu
1: Evet.
0: söylüyorsunuz aslında. Ve diyor ki, bunun nedeni kadınların müzikte etkinlik göstermemesi değil, tarihin aktarılma biçimidir. Yani, hadi gelin tarihin yazılma biçimini sorgulayalım. Aslında ben bu yolculuğa başlarken tarihin yazılma biçimini de sorgulamaya başlamıştım. O zaman haberim yoktu ve gördüm ki zaten hani işte pek çok değerli aşık ismini sıraladık. Neden kadın isim aklımıza gelmiyor dedik. Bu kadar isim mi

0: sıralarken kadınların bu tarih içinde yer almamaları mümkün değil. Sözlü tarihte varlar ama yazılı tarih içerisinde yoklar. Dolayısıyla tarihin yazılma biçimine baktığımızda ve beraberinde kadının konumlandırıldığı noktalara baktığımızda, yani ne demek istiyorum? Bir aşık sanatından bahsediyorsak elinde sazıyla bir figür belirir, değil mi? Ya da meydanlarda elinde sazıyla bir figür belirir. Ya da bir aşık meclisinde ya da bir aşık kahvehanesinde. Ama gözümüzü kapattığımızda bu figür bir erkek figürüdür. Erkeğin konumu itibariyle, toplumda ona verilmiş rolleri itibariyle. Ama kadının da duyguları var. Kadın da üzülüyor, kadın da seviniyor. Elbette o da duygularını ifade ediyor. Ancak duygularını ifade edebilecek icra ortamını bulması kısıtlı oluyor. Bu icra ortamı bile diyemiyoruz çoğunlukla, çünkü çoğunlukla kendi başına oluyor. Diğer taraftan ya da kadınlar arası diyebileceğimiz ortamlarda ya da aile arası diyebileceğimiz çok kısıtlı ortamlarda oluyor. Yani burada aslında şeyi vurgulamak istiyorum. Tırnak içinde bir görünmezlik söz konusu. Ses var, görüntü yok. Dolayısıyla kadının konumlandırıldığı bu noktada o görünmezliği görünür kılmaya çalışmak, yine çok kullandığımız, akademide de çok kullandığımız bir ifade, farkındalık yaratmaya çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bu yolculukta bir kere daha anladım. Çünkü kadınlara verilen o icra ortamı sayesinde onların kendilerini ifade etmeye başlamasıyla bu sanatın sesine kadın sesinin katılması ve diğer taraftan dinleyici kitlenin de onun farkına vararak erkek ya da kadın düşünmeden bu sanatı dinlemeye çalışması çok anlamlı. Burada ne demek istiyorum? Ben araştırmalarımı yapmaya başladığımda bazı pilot okullarda da çalışmalar yaptım. Öğrenci kardeşlerimizle anketler yaptım. Mesela onlar şunu diyordu: kadın bağlama çalmaz ki, kadına bağlama yakışmaz ki. Yani çocuklar görmemişler, kadın bağlama mı çalar gibi cevaplar aldım. Hem kız öğrenciler hem erkek öğrenciler
1: Aslında
0: tarafından.
1: toplumsal algıyı yöneten taraf değil mi? Onların
0: Bravo.
1: ilk gördüğümüz taraf o aslında. Toplumun algısını ilk gördüğümüz
0: Kesinlikle.
1: taraf çocukların algısı.
0: Kesinlikle. Buradan da çok şey öğrendim. Bu da bana çok şey anlattı. Yani farkındalık anlamında, görünmezlik anlamında, diğer taraftan temsil sorunu anlamında. Yani burada da şunu demek istiyorum: kadının evet ya ben gördüm şurada çalıyordu demek de yetmiyor. Yani orada yine sınırlı bir alan sunuyorsunuz. Kadın istediği konu, istediği konumda çalabilmesi, diğer taraftan buna kendisinin karar verebilmesi çok kıymetli. Çünkü kadın aşıkların hikayelerine baktığınızda da çoğunlukla şunu görüyorsunuz. Bu arada ismini saydığım ya da şimdi yine sayacağımız isimler arasında ailelerinin de desteğiyle yer alan kadın aşıklarımız da var. Ancak kadın aşıklardan o hikayeler arasında şunu çok duydum: ben aşık meclislerine katılmak için hep bir icazet almaya çalıştım ama ötelendim. Arka taraftan dinledim, nasıl atışma yapıyorlar onu öğrenmeye çalıştım. Ben tabii şunu çok tekrar ediyorum. Yani bu geleneğin eğer bir cinsiyeti varsa erkek, erkek egemen. Ha burada olmaması lazım ya da bunun üzerine başka bir olumsuzlama yapmaya çalışmıyorum. Böyle bir gerçeklik var. Çünkü bu sanatta var olabilmeniz için usta yanında yetişmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için kasaba kasaba, köy köy dolaşabilmeniz lazım. Bu sanatta var olabilmeniz için, kendini kanıtlayabilmeniz için aşık meclislerinde atışma yapabilmeniz lazım. Dolayısıyla bu doğal ortamlar kadının konumlandırıldığı noktalarda sınırlar, duvarlar örüyor. Ama burada çok güzel olan ya da çok anlamlı olan demek daha doğru, kadın tüm bunların farkında, ayırdında olarak diyor ki benim ustam yok. Mesela Ezgili Kevser'le saha çalışmasında görüşmelerimizde bana şunu demişti: usta malı okumak çok önemli. Bir aşığın usta malı okuması. Benim ustam var diyor. Allah Allah, kim seni yetiştirdi diye sorduğunuzda, yok öyle değil, ben sahada derleme yaptım. Derleme yaptığım türküleri usta malı olarak okuyorum diyor. Şimdi bu çok ciddi bir farkındalık, çok kıymetli bir farkındalık. Diğer taraftan mesela Nurşah Bacı diyor ki benim ustam Yunus Emre. Nasıl mümkün Nurşah Bacı diyorsunuz haklı olarak. Ben çünkü diyor onu kitaplardan okudum, onu kitaplardan tanıdım. Ben onun dilini öğrendim, onun rengini öğrendim. Dolayısıyla benim ustam o diyor. Ya da Şahsenen Bacı benim ustam Mahsuni Şerif diyor. Ben onu dinledim.
1: Peki kadın aşıkların izine hangi kaynaklarda rastlanabiliyor?

0: Kadın aşıkların izine en çok sözlü kültürde rastlıyoruz. Tabii ben doktora tezimi hazırlarken 20. yüzyılın ikinci yarısında kadın aşıklar demek durumunda kaldım. Neden böyle diyorum? Çünkü ben bir müzikolog olarak bir müzikoloji tezi hazırlama sorumluluğundan hareketle bana müzik gerekiyordu, müzik kayıtları gerekiyordu. Ve bu yüzden de sahaya çıkmam gerekti. Fakat onun öncesinde 20. yüzyılın ilk yarısında literatürde, kaynaklarda kadınların isimlerine baktığımda evet çok önemli ölçüde kadın şiirlerine rastlıyoruz elbette. Fakat burada bazen işte bir kadın ismi görüyorsunuz ancak iki şiiri var başka şiiri yok. Ya da tek bir şiiri var ya da ismi var şiiri yok. Dolayısıyla burada kadın yani aşık olarak, ozan olarak gibi isimlerle anılmış ama onu belgeleyebileceğiniz veri bulmanız çok zor. Bu yüzden tarihin yazılma biçimi ve tarihin yeniden yazılması çok kıymetli.
1: Peki Sayın Çınar, kadın aşıklar geleneğinde kendi sesleriyle mi konuşuyorlar yoksa daha çok temsil edilen figürler mi?
0: Temsil edilen figürler olarak yer alıyorlar vurgusu çok önemli. Çünkü benim aldığım tepkilerden biri şuydu, şunu anladım ben. Kadından aşık olmaz, kadına aşık olunur. Dolayısıyla maalesef bunu bazı hazin hikayelerle de öğrendim. Buna örnekler verebilirim. Ne demek bu? Yani kadın şiirlerini yazmaya başladığında ailesi hemen önüne geçmiş. Aman kızım, sakın böyle şeyler yazma derler ki kime sevdalanmış bu kız derler. Ya da eşi şiirlerini yakmış, yırtmış. Sen kime sevdalısın diye. Halbuki diyor ki ben doğaya, ben eşime, çocuklarıma, yaradana sevdalıyım. Ancak bu yüzden sen aşık olacaksan kendine saklayacaksın. Çünkü orada konumlandırıldıkları nokta yine verilen roller neticesinde. Dolayısıyla temsil edilen figürler olarak her ne kadar yer alsalar da çoğu zaman kendi sesleriyle değil erkek anlatıları üzerinden temsil ediliyor olsalar da ki yani bu noktada sadece görünürlük değil temsil meselesini de sorunuz sayesinde vurgulamış oluyorum. Bu konu aslında daha geniş kapsamda bir kültürel hafıza meselesine işaret ediyor. Çünkü kimlerin hatırlandığı ve kimlerin unutulduğu kültürel hafızanın nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yani kadın aşıkların görünmezliği tam da burada devreye giriyor. Yani hafızanın dışında bırakılan bir üretim söz konusu. Bu yüzden kadın aşıkları konuşmak bu vesilelerle aslında kültürel hafızayı yeniden düşünmek, hatta yeniden düzenlemek anlamına geliyor. Kadın aşıklar şiirlerinde de kendilerini temsil ederken, mesela Şahturna'nın şiirlerinde kadın olmak sadece bir kimlik değil, aynı zamanda bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani kendilerini de temsil etme biçimlerine baktığımızda. Ya da Vasfiye Hanım kendisini anlatmaya çalışırken bir hikayesi üzerinden, yani bir kadın olarak kaynanasıyla atışmasını anlatıyor. Dolayısıyla hem temsil edilme hem de kendilerini nasıl temsil etme noktasına baktığımızda ya da Sarıca Kız, el kızı dediler deyip kadının konumunu ve durumunu, sorunlarını anlatıyor. Temsil anlamında çok kıymetli örnekler var elbette.
1: Peki saha çalışmalarınızda sizi en çok etkileyen gözlem ne oldu? Bu konuda bir örnek verebilir misiniz?
0: Mesela Aşık Gülçınar'ı da bu vesileyle yad etmek isterim. Kendisi çok geç sazla tanışmış bir kadın aşık. Ben onunla tanıştığımda gerçekten sorduğunuz soruya cevabı şiirler yazarak veriyordu adeta. Ve sazını eline aldığında da kendisini çok rahatlıkla ifade eden bir kadına aşıktı. Ve ben de şöyle düşünmüştüm yani çok uzun zamandır çünkü bu bir pratik, bir deneyim işi aynı zamanda. Fakat sazıyla çok geç tanıştığını söylemesi beni çok etkilemişti. Adeta akıyordu çünkü. Çocukluğundan beri evet duvarda bir saz asılı ama benim o saza dokunmam yasak ya da benim o sazı elime almam yasak. Elime alıyorsam da gizli gizli. Çok geç tanışıp bu kadar kendisini rahatlıkla ifade edebiliyor olması beni çok etkilemişti. Diğer taraftan kadın aşıkların pek çoğunda sahaya çıktığımda onlarla konuşuyor, onlara bu soruları soruyor olmak onlar için ne kadar ayrıcalıklı bir dünya sunuyor olduğunu görmek. Diğer taraftan bir özgüven meselesi olduğunda yani tam cümleler böyle değildi ama nasıl ya ben o kadar kıymetli miyim, önemli miyim ki gibi tepkiler almak çok anlamlıydı. Hı hı. Çünkü şunu görüyorsunuz, evet, bizi temsil eden, kültürümüzü

0: temsil eden kadın ya da erkek. Bu temsil çok kıymetli. Çok değerli sözler üretiyorlar. Onlar sadece şiir değil, tarih yazıyorlar. Önemli olduğunun farkında değiller ya da yeterince fark ettirememiş olmak beni çok etkilemişti.
1: Peki kadınlar usta çırak geleneğine nasıl dahil oluyor?
0: Evet, bu meseleye az önce biraz değindik ama aşıklık geleneği usta çırak ilişkisi üzerine kurulu. Özellikle sözü üretme, sesi üretme, melodiyi kurgulama, ritmi kurgulama, bunlar çok kıymetli. Ama bu yapı usta çırak eğitimi, usta çırak işleyişi, yani bu yapılanma büyük ölçüde erkekler üzerinden işliyor. Kadınlar dolaylı öğreniyor. Kadınlar kendi kendini yetiştiriyor. Usta bulamıyor, usta bulabildiğinde de onunla gece gündüz ya da işte diyar diyar dolaşması. Dolayısıyla geleneğe girmek kadar geleneğin içinde kabul görmek çok önemli ve usta da aslında bu anlamda çok deyim yerindeyse bir giriş bileti sunuyor ya size. Kadınlar onu almak için çok başka yollar deneyimlemek durumunda kalıyorlar. Yani şunu hatırlatayım, az önce işte Ezgili Kevser'in sahada kendisine usta malı eser araması gibi. Ya da bir başka kadın aşığın kendisine halk kültürü kitaplarından, edebiyat kitaplarından, kütüphanelerden aşıkların şiirlerini okuyarak kendisine model alması gibi. Ya da bir başka kadın aşığın aşık meclislerinde dinleyici olarak katılıp oradan öğrenmeye çalışması gibi durumlar söz konusu.
1: Peki kadın aşık olmaz söylemi bugün hala geçerli mi?
0: Kadın aşık olmaz, kadından aşık olmaz söylemi tamamen bitmiş değil diye düşünüyorum. Ama şurada da haksızlık etmeyeyim, ben uzun zamandır böyle bir söylemle de karşılaşmıyorum. Fakat neden o zaman bitmiş değil diyorsunuz diye haklı olarak soracak olursanız, yapılan etkinliklerde her ne kadar sınırlı olsa da sembolik diyebileceğimiz sayıda kadınları görüyor olmak burada halen bir temsil sorununun, halen bir görünürlük sorununun devam ettiğini gösteriyor. Bu yüzden çok iyimser bir şekilde yanıt veremiyorum. Ama şu da var ki kadınlar bir taraftan geleneği dönüştürüyorlar aslında. Bu çok yavaş olsa da dönüştürüyorlar. Ne demek istiyorum? Kadın aşıklar geleneğe beklediğimiz ölçüde dahil olamıyor olsalar da aslında yeniden yazıyorlar. Mesela dijital ortamda bir aşıkla atışma yapıyor ve bunu daha görünür kılabiliyor. Ya da online ortamlarda kendilerine kanal oluşturuyorlar. O kanallardan yayınlar yapıyorlar. Bu anlamda çok geniş, kendi sınırları içerisinde geniş kitlelerde görünürlük sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kadın aşık olmaz söylemine karşılık gelebilecek, işte olur, oluyor dedirtebilecek çalışmalar yapmakta olmaları da bence bu söylemi azaltan önemli etkenlerden biri diye düşünüyorum.
1: Evet. Sayın Çınar, son olarak şunu sormak istiyorum size. Aşıklık geleneğinin geleceğinde kadınların rolü nasıl şekillenecek sizce?
0: Evet, aslında bu soruya geçiş olmuş oldu son kurduğum
1: Evet.
0: cümleler. Çünkü bugün dijital platformlar kadın aşıklar için yeni bir alan açıyor. Yani artık görünürlük sadece fiziksel mekanlara bağlı değil. Dolayısıyla sosyal medyada hem de genç kuşaklara da hitap edebilecek çok kıymetli söylemleri var. Eleştirel, taşlama diyebileceğimiz çok kıymetli söylemleri var. Bu da genç arkadaşların, öğrencilerimden de takip ettiğim için rahatlıkla söylüyorum, ciddi ölçüde ilgilerini çekiyor. Dolayısıyla geleceğin aşık geleneğini konuşacak olursak daha çoğul, daha çoklu bir ses olacağına inanıyorum. Elbette dönüşüm devam ediyor, dönüşüm devam edecek. Ama bu bir kayboluş değil, bu bir yitirme değil, bu bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Tabii bu vesileyle kadın aşıkları konuşmak sadece geçmişte unutulmuş isimleri hatırlamak değil, aynı zamanda bugünün ve geleceğin kültürel hafızasını daha adil bir şekilde kurma çabası. Dijital ortamların bu anlamda ben olumlu etkileri olacağını düşünüyorum ya da gözlemliyorum diyeyim. Ve tabii burada kadınların bu cesareti, bu özgüveni çok anlamlı. Çünkü bir geleneğin gerçek gücü yalnızca kimleri hatırladığıyla değil, kimleri hatırlamaya cesaret edebildiğiyle de ilgili, kimleri hatırlatmaya cesaret edebildiğiyle de ilgili. Kadınlar bu cesareti gösteriyorlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Profesör Doktor Sevilay Çınar'a teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Aşık Gül Çınar'ın sesi ve sazıyla sizlere veda ediyoruz. Ruhu

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri de koruyoruz, dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödeme süresi 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni

0: bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Türk balığı dünya sofralarındaki yerini daha da güçlendirdi. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam kurulu 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor ceza kesildi. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir noktaya gelindiği iddia edildi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı yaptı. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi. Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Merhaba değerli TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyenleri, Toprağın Sözü programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kulaklarınıza misafir olduğumuz için çok mutluyuz. Kurbanlık hayvan seçiminden kesim öncesi hazırlıklara, hijyenik kesim tekniklerinden etin doğru muhafaza edilmesine kadar geniş bir süreci ele alacağız bu hafta. Gıda güvenliği ve halk sağlığı başlıkları da temel konularımız olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Seyda Şahin Hocam bizlerle birlikte. Sayın Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Umut Bey, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nda gıda güvenliği, halk sağlığı konusunu ele alacağız.

0: Kesim sonrası olmak üzere farklı aşamaları içeren büyük ve kapsamlı bir organizasyondur. Kurban etleri elde edilirken de öncelikle sağlıklı kesim, işleme, etin muhafazası için gerekli tedbirler alınarak tüketicinin korunmasına kadar giden gıda güvenliği zincirinin de korunması gerekmektedir. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dikkat edilmesi gereken en önemli bir konu kesim yoğunluğudur. Bu dönemde aynı anda çok sayıda hayvanın kesilmesi hem halk sağlığı hem de çevre sağlığı açısından bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu hayvan hareketinin yaklaşık 2,5-3 milyon olduğunu biliyoruz. Ve bunların hem satış hem kesimi olduğundan dolayı özellikle zoonotik ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riski de artabilmektedir. Bu yoğunluğun kontrol altına alınabilmesi amacıyla son yıllarda bazı güncel uygulamalar devreye alınmıştır. Bunlar bize pandemi süreciyle birlikte hayatımıza girdi. Nedir bu olay? Randevu sistemi. Kesim alanlarındaki yoğunluğu azaltarak sürecin daha kontrollü ve güvenli şekilde yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Özellikle bayramın birinci günü biliyorsunuz çok büyük bir yoğunluk oluyor. Bu yoğunluğun önüne geçmek için kurban kesim işlemlerinin vatandaşlarımız bayramın diğer günlerinde de yapılabileceği ve bu şekilde aslında daha sağlıklı bir hizmet alınabileceği de unutulmamalıdır.
1: Sayın Hocam, kurban hizmetleri tebliği kapsamında baktığımızda vatandaşların kurbanlık hayvan seçerken satın alma süreçlerinde kesim öncesi ve kesim sonrasında özellikle nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tabii hem dini vecibelerin doğru şekilde yerine getirilmesi hem de hayvan sağlığı, çevre temizliği, gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından vatandaşlara hangi uyarılarda bulunmak istersiniz efendim?
0: Elbette. Ülkemizde Kurban Bayramı süresince yürütülen faaliyetler her yıl olduğu gibi bu yılda da Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından koordine edilmektedir. Bu resmi gazetede yayımlandı geçen gün 24 Nisan'da ve 2026 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ ile biz bu sürecin nasıl yönetileceğini detaylı şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda il ve ilçelerde oluşturulan komisyonlar var. Bunlar kurbanın satış, kesim yerlerinin belirlenmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu kurban hizmetleri komisyonunda illerde vali başkanlık yapmakta veya görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakamlık başkanlığında oluyor. Müftülük, il ilçe sağlık müdürlüğü, İl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Belediye, Veteriner Hekimler Odası ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır bu kurullar. Aynı zamanda bakanlıklar düzeyinde de oluşturulan kurulların önerileri doğrultusunda hayvan sağlığı, hayvan refahı, çevre temizliğinin yanı sıra halk sağlığına yönelik uygulamalar da koordine edilmektedir. Bu bakanlıklar arası kurban hizmetleri kurullarında ise Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurban hizmetleri tebliği ile vatandaşlarımızın kurban ibadetini başta dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine ve hayvan refahına uygun olarak kesmelerine veya vekaletle kestirmelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilere eğitim verilmesi ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan alımından kesim, etin muhafazasına kadar olan süreçte hijyen kurallarına dikkat etmesi, sağlıklı hayvan seçimine özen göstermesi ve kesim işlemlerini belirlenen alanlarda gerçekleştirmesi son derece önemlidir.
1: Sayın Hocam, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kurban Bayramı sürecinde hayvan hareketliliğine yönelik aldığı denetim ve tedbirlerin sahada nasıl uygulandığını da çok merak ediyoruz. Ve tabii ki bu uygulamaların hayvanla halk sağlığı açısından önemi de herhalde gündeme getirilmesi gereken bir konu.
0: Şöyle Umut Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sürecinde ülke genelinde artan hayvan hareketliliğini kontrol altına almak amacıyla önemli denetimler yürütülmektedir. Bu kapsamda hem belirli illerde bulunan, bu iller nereler? Elazığ, Erzurum, Ankara, Çankırı ve Kayseri olmak üzere. Bunun yanı sıra diğer iller arası sevklerde de veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında veteriner hekim

0: alimlerimiz tarafından Doğu Batı güzergahı üzerinde 7 gün 24 saat süreyle denetimler yapılmaktadır. Ve bu denetimlerde özellikle nelere bakılıyor, hangi bilgiler kontrol ediliyor dersek de hayvanların kimlik ve kayıt bilgileri, veteriner sağlık raporları, taşıma koşulları ve hayvanların genel sağlık durumları titizlikle incelenmektedir. Ola ki mevzuata aykırı bir durum olduğunda da idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Şöyle bir şey daha var. Söz konusu kontrol noktaları yalnızca sahadaki personel tarafından değil, bakanlık merkez birimleri tarafından da 7/24 kamera sistemleriyle anlık olarak da izlendiğini belirtilmektedir. Dolayısıyla bu bize ne sağlıyor? Her bir noktada kurulu olan bu sistemler denetim faaliyetlerinin etkinliği, izlenebilirliği artırılmış, kontroller hem daha disiplinli hem de şeffaf bir yapıya kavuşturulmuştur.
1: Sayın Hocam, kurban ibadetini yerine getirirken vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini usulüne uygun şekilde yerine getirmesi hem de resmi işlemlerin eksiksiz tamamlanması açısından dikkat edilmesi gereken temel hususlar nelerdir? Özellikle biliyorsunuz işte küpe bilgisi, veteriner sağlık raporu, pasaport veya nakil belgesi gibi evraklar var. Çok da dikkat etmeyiz aslında bu evraklara. Belki buraya da biraz vurgu yapmak istersiniz. Kesin ve kayıt süreçlerinde vatandaşlarımızın nelere özen göstermesi gerekiyor?
0: Tabii ki. Kurbanlık hayvanların sevkinde evrak ve kayıt işlemlerinin eksiksiz olması büyük önem taşımaktadır. Siz de vurguladınız. Teşekkürler. Hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı, küpelenmiş ve tanımlanmış olması, ayrıca pasaport veya nakil belgesi ile veteriner sağlık raporunun bulunması gerekmektedir. İl içi ve iller arası hayvan hareketlerinde bu belgeler zorunlu olarak kontrol edilmektedir Umut Bey. Günümüzde ise şöyle de bir kolaylık var. Vatandaşlarımız ayrıca kurbanlık hayvanlarının bilgilerini Tarım Cebimde isimli mobil uygulama veya e-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulayabilmektedir. Söz konusu uygulamada küpe üzerindeki barkod okutularak ya da hayvanın küpe numarası sisteme girilerek hayvan bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu uygulamalar sayesinde hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı ve aşı bilgilerini kontrol edebilmeleri mümkündür.
1: Sayın Hocam, kurbanlık hayvan seçimi ibadetin usulüne uygun yerine getirilmesi kadar hayvan sağlığı ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Bunu vurguladınız. Şimdi vatandaşlarımız kurbanlık alırken özellikle nelere dikkat etsinler? Yaşı, besi durumu, genel görünüm, sağlık belirtileri sanırım çok önemli. Zayıf, hasta, gebe, topal, kulağı veya kuyruğu eksik hayvanlar konusunda da sanırım uyarılarınız vardır.
0: Teşekkürler. Kurbanlık hayvanı seçerken öncelikle yaş ve besi durumuna dikkat edilmelidir. Şöyle açıklayabilirim. Sığır ve mandalarda 2 yaşını. Halk arasında kapak atmış olarak bir tabir kullanılır. Yani kalıcı ön dişlerin çıkması. Koyun ve keçilerde 1 yaşını. Develerde ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Ancak 6 ayını tamamlayan kuzular semizlik ve gösteriş olarak 1 yaşındaki koyun ile aynı olursa kurban edilebilir. Ayrıca hayvanın azalarının tam olması, hasta, zayıf, düşkün, uzuv veya organ kayıplı hayvanlar kurban edilmemelidir. Kurban ibadetinin en temel şartlarından biri sağlıklı hayvanın seçilmesidir. Kurbanlık hayvanlar satış yerlerine kabul edilmeden önce veteriner hekimlerimiz tarafından canlı muayeneden, antemortem muayeneden geçirilmekte ve hastalıklı hayvanların satışına kesinlikle izin verilmemektedir. Meslektaşlarımız tarafından yapılan canlı muayenede hayvanın solunumu, davranışı, yürüyüşü, duruşu, vücut yapısı ve derisi değerlendirilmekte. Ayrıca göz, meme ve doğal deliklerinden herhangi bir anormal akıntı ya da bulgu olup olmadığı da kontrol edilmektedir. Biz sağlıklı bir hayvanı canlı bakışlı harekette olmasından, sık sık kulaklarını hareket ettirmesinden, tüyleri düzgün ve parlaktır, derisi yumuşaktır, burun uçları biraz soğuk ve ıslaktır, solunum, nabız ve vücut sıcaklığı da normal değerler içerisindedir. Vatandaşlarımızın da hayvanın genel görünümüne, davranışlarına ve herhangi bir anormal akıntı ya da belirti olup olmadığını gözlemlemesi, doğru ve güvenli bir seçim yapmaları açısından oldukça kıymetlidir Umut Bey.
1: Peki hocam,

0: Kurbanlık alırken hayvanın küpesi, yaşı, sağlık durumu, gerekli belgeleri ve satış yerinin denetimli olup olmadığı konusunda hangi temel uyarıları yapmak istersiniz?
1: Kurbanlık hayvanı satın alırken öncelikle kurbanlık olarak sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve olup bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilemeyeceğini bir hatırlatalım. Hayvanın sağlıklı, besili olması, gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanlar olmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra kulak küpesinin bulunması, veteriner sağlık raporu, hayvan pasaportu ve nakil belgesinin olması büyük önem taşımaktadır. Hayvanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruyucu aşılarının yapılmış ve TÜRKVET veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Bir de kurbanlık hayvanların erkek olanları tercih edilmelidir.
0: Sayın hocam, sıra geldi kesime. Kurban kesim işlemi nerelerde yapılmalı ve kesim sırasında hangi kurallara dikkat edilmeli?
1: Aslında Umut Bey en hassas noktaya geldik diyebilirim. Burada şöyle, kurbanlık hayvan kesiminin teknik ve hijyenik koşulların uygun olduğu yerlerde yapılması aslında çok önemlidir. Vatandaşlarımızın kesim işlemlerini özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen, belediyelerin de bizlere gösterdiği, bu amaç için tahsis ettiği geçici kesim yerlerini tercih etmesi son derece önemlidir. Köylerde veya belirlenmiş böyle bir kesim yeri bulunmayan alanlarda ise cadde, sokak, parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usullerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesim yapılmalıdır. Ancak mevzuat gereği cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurban kesimi kesinlikle yasaktır.
0: Peki, kurbanlık hayvanların kesimi sırasında hayvan refahı, hijyen ve etin sağlıklı şekilde elde edilmesi açısından nelere dikkat edilmeli?
1: Kurbanlık hayvan kesiminde hem hayvan refahı hem de gıda güvenliği açısından bazı konulara dikkat edilmelidir. Kurbanlık hayvanların hayvan refahı kurallarına uygun olarak kesim öncesinde mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Bu süreyi yaz aylarında olduğumuz için en az 12 saat ve sindirim sisteminin de boşalması için kesimden en az diyelim 8-10 saat önce yem verilmemesi ama suda bir kısıtlamaya gidilmemesi, kesim işleminin de mutlaka ve mutlaka ehil kişiler yani eğitimli kasaplar tarafından hayvanı strese sokmadan, korkutmadan, ürkütmeden, nazikçe ve en az acı verecek şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şunun için de çok önemli Umut Bey. Et kalitesini olumlu yönde etkileyen başlıca faktörlerden birisidir bu durum. Ayrıca kasapların hijyen kurallarına dikkat etmeleri son derece önemlidir. Kasaplar su geçirmeyen önlük, maske, eldiven ve su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra eldiven değiştirmeli mümkünse, bıçaklar sık sık temizlenmeli. Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar dezenfekte edilmelidir. Kesim mümkünse askıya alınarak yapılmalıdır. Kurban etlerinin uzun süre muhafazası kesim anında hayvanın kanının çok iyi akıtılmış olmasına bağlıdır da diyebilirim. Çünkü kan mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşturur ve yeterince akıtılmadığında et dayanıksız olur ve daha hızlı bozulabilir. Ayrıca iç organların derinin yüzülmesi işlemini takiben en kısa sürede yani yarım saat gibi çıkarılması gerekmektedir. Aksi takdirde mikroorganizmalar ete geçerek kalite kaybına yol açabilir. Vatandaşlarımızın kesim sonrasında et ve sakatatlarda anormal bir renk, koku, şişkinlik veya lezyon fark etmeleri durumunda müdahale etmeden en yakın veteriner hekime başvurmaları gerekmektedir.
0: Peki hocam, kurban kesimi kadar kesim sonrası süreç de çok önemli. Dikkatli olmamız gerekiyor. Kurban etlerinin taşınması sırasında tabii ki hem hijyenin sağlanması gerekiyor hem de et kalitesinin korunması. Bu konuda da çok dikkat etmemiz gereken nokta var. Uygun kaplar, poşetler, araçlar, uzun süre etlerin bekletilmemesi, sıcak havalar tabii ki bunlar hepsi bozulma riskini de beraberinde getiriyor. Hangi uyarıları yapmak istersiniz?
1: Kurban etlerinin taşınmasında hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerekmektedir. Parçalama ve paketleme aşamasında etlerin temiz koşullarda hazırlanması, gıda ambalajına uygun şekilde paketlenerek teslim

0: edilmesi önemlidir. Burada taşıma sırasında etin hava almasına imkan sağlanmalı. Özellikle sıcak havalarda, kapalı ve havasız ortamlarda et uzun süre bekletilmemelidir Umut Bey. Aksi halde etin sıcaklığı yükselir, mikroorganizma gelişimi hızlanır ve bu durum etin kalitesini düşürerek bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle etlerin uygun koşullarda taşınması hem sağlıklı tüketim hem de gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Kurban etleri kesimden sonra nasıl dinlendirilmeli ve doğru şekilde nasıl muhafaza edilmeli?
0: Aslında en önemli konulara gelmiş bulunuyoruz. Kurban etlerinin dinlendirilmesi, etin kalitesi, raf ömrü, sindirilebilirliği için son derece önemlidir. Hayvan kesildiği anda taze et, kas dokusu niteliğindedir ve dinlendirildikten sonra aslında et özelliğini kazanmaktadır. Şimdi kurban etlerini eve getirdikten sonra parçalar halinde tepsilere yerleştirmeli. Serin bir yerde etin yeterince oksijen alması sağlanarak kesim sıcaklığının da kademeli olarak düşmesi sağlanmalıdır. Burada kesim sıcaklığının 14-20 dereceye düşmesi beklenmelidir. Bu süre yaz aylarında olduğumuz için kısa süre tutulmalı. Mümkünse 3-4 saati geçmemeli. Daha sonra bu etler artı 4 dereceye buzdolabına kaldırılmalı ve buzdolabında 12 ila 24 saat dinlendirilerek olgunlaşması sağlanmalıdır. Şimdi biz kurban etlerini henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava almayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste koyarsak buzdolabı ısısı maalesef etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Dolayısıyla etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede bozulma ve kokuşma hatta yeşil renk görülür. Böyle kısımlar kesinlikle tüketilmemeli, hatta imha edilmelidir.
1: Peki efendim, etleri getirdik, buzdolabına koyduk ya da derin dondurucuya. Ne kadar süreyle muhafaza edeceğiz burada?
0: Etin çok çabuk bozulabilen bir gıda olması nedeniyle doğru şekilde muhafazası da son derece önemlidir. Etler dinlendirildikten sonra kullanım miktarlarına göre porsiyonlanmalı ve uygun şekilde paketlenmelidir. Kıymalık, kızartmalık, haşlamalık olarak sınıflandırılan bu etler soğukta muhafaza edilmelidir. Hemen tüketilmeyecek bu etler ya buzdolabı koşullarında belirli bir süre bekletilmeli, derin dondurucuya alınmalı veya kavurma yapılarak da muhafaza edilebilir. Kurban etlerinin muhafaza süresi kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber parçalanmış etler buzdolabı koşullarında yaklaşık 4 derecede 5-6 gün süreyle güvenle saklanabilir. Ancak kıyma ve sakatat gibi ürünler daha hassas olduğu için bu süre 1-2 gün ile sınırlıdır. Ve sakatatların da bu etlerden ayrı olarak muhafaza edilmesi önemlidir. Eğer bizler daha uzun süreli bir muhafaza düşünüyorsak, etler uygun porsiyonlar halinde yine paketlenerek derin dondurucuda eksi 18 santigrat derecede muhafaza edilebilir. Etlerin derin dondurucuda saklama süresi 4-6 aydan fazla olmamalıdır. Ayrıca kavurma haline getirilen etler uygun şartlarda ise daha uzun süre muhafaza edilebilir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Dondurulmuş etler dürüldükten sonra kısa süre içerisinde tüketilmeli ve kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme işleminin ise oda sıcaklığında değil de buzdolabı koşullarında gerçekleştirilmesi daha uygundur. Ben burada vatandaşlarımıza, tüketicilerimize bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kurban eti hayvan kesilir kesilmez hemen tüketilmemeli. Buzdolabında bir gece dinlendirilip olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmalıdır. Olgunlaşmış etler daha sert, olgunlaşmamış etler daha sert, geç pişer ve tüketim açısından da istenilen kaliteye ulaşmaz. Olgunlaştırılmış ya da dinlenmiş etler ise daha kolay işlenir, daha kısa sürede pişer, daha yumuşaktır. Aynı zamanda da tüketicinin arzu ettiği gevreklik, aroma ve lezzet özelliklerini kazanırken sindirimi de daha kolay hale gelir.
1: Sayın hocam, kurban derilerinin doğru şekilde muhafaza edilmesi için özellikle nelere dikkat etmeliyiz?
0: Kurban derileri de ekonomik değeri yüksek, son derece önemli bir yan üründür. Hatta milli servettir diyebiliriz. Doğru şekilde muhafaza edilmesi de gerekmektedir. Deri yüzüldükten sonra hemen tuzlanmamalı. Öncelikle kan ve sıvısının süzülmesi için yaklaşık 1-2 saat kadar bekletilmelidir. Ardından et yüzeyi üste gelecek şekilde serilerek uygun miktarda tuzla tamamen kaplanmalıdır. Küçük baş derilerde yaklaşık 2 kilogram, büyük baş hayvan derilerinde ise yaklaşık 5 kilogram tuz kullanılması yeterlidir. Tuzlama işlemi sonrasında da deriler tüylü kısım dışa gelecek şekilde katlanmalı. Sızdırmaz poşetlere alınarak serin, kuru ve havadar bir ortamda muhafaza edilmelidir. Özellikle yaz aylarındayız. Gerekli önlemler alınmadığında deriler hızla bozulabilmektedir. Bu nedenle derilerin mümkün olan en kısa sürede ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması büyük önem taşımaktadır.
1: Kıymetli hocam, çevreyi korumak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?
0: Kurban Bayramı nedeniyle çevrede de yoğun bir hareketlik söz konusu olacaktır Umut Bey. Kurban Bayramı'nda çevreyi korumak ve toplum sağlığını gözetmek hepimizin ortak sorumluluğudur aslında. Kesim sonrasında oluşan kan, iç organlar ve diğer hayvansal atıkların gelişigüzel çevreye bırakılmaması gerekmektedir. Bu atıklar mutlaka uygun bir torba, tank, konteyner veya diğer ekipmanlarda toplanmalı. Belediyelerin belirlediği sistemler aracılığıyla bertaraf edilmelidir. Bu atıkları sızdırmaz, dayanıklılığı yüksek poşetlerde 3'te 2 oranında konularak ağzını iyice bağlanmalı ve belediyenin atık taşıma araçlarına teslim edilmesi de önemlidir. Belediyenin toplama sisteminin olmadığı taşra veya kırsal alanlarda ise biz bu atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde derin çukurlara üzerine sönmemiş kireç serpildikten sonra gömülerek imha edilmesi gerekmektedir. Aksi halde bu atıklar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına zemin hazırlayabilir. Kesinlikle sokak, cadde, park, çöp konteyneri, göl, akarsu ve kanalizasyon gibi yerlere rastgele bırakılmamalıdır. Ayrıca kesim sonrası alanların da temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi ihmal edilmemelidir. Çevre temizliği hem insan sağlığının korunması hem de bayramın ruhuna uygun bir şekilde yaşanması açısından önemli de bir sorumluluktur. Hatta tek sağlık yaklaşımına da burada vurgu yapalım. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların artık ve atık maddelerle yayılabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır.
1: Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından genel bir değerlendirme yapar mısınız? Özellikle zoonotik hastalıklar açısından nelere dikkat etmeliyiz?
0: Elbette. Kurban kesiminde hijyen ve halk sağlığı açısından en önemli hususlardan birinin kesimlerin mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı kesimhanelerde veya Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen belediyelerin tahsis ettiği geçici kesim yerleri öncelikle tercih edilmelidir. Bu alanlarda kesim öncesi ve sonrası veteriner hekimler kontrolleri sayesinde hem hayvan sağlığı hem de etin güvenliği sağlanmaktadır. Kurbanlık hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve zoonoz olarak adlandırılan hastalık etkenlerini taşıyabilmektedir. Başta kistidatik, brusellöz, şarbon, tüberküloz, Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi hastalıklar halk sağlığı açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle çiğ ya da az pişmiş et tüketiminden kaçınılmalı ve etler yeterli sıcaklıkta pişirilmelidir. Ayrıca hastalıklı organ ve dokular ile kesim atıkları kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemelidir. Tüm bu önlemler hem kendi sağlığımız hem de halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
1: Peki kıymetli hocam, çok değerli dinleyicilerimize iletmek istediğiniz son mesajlarınız nelerdir?
0: Umut Bey, Kurban Bayramı toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlayan bir ibadettir. Bu sürecin hayvan refahı, gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından gerekli hassasiyet veya özen gösterilerek usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Kurban ibadeti yalnızca bir kesim işlemi değil, aynı zamanda sorumluluk, farkındalık ve duyarlılık gerektiren de bir süreçtir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu süreci İslam ahlakı ve estetiğine, hijyenik kurallara uygun, çevreye ve topluma saygılı bir şekilde yürütmesi gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bu vesileyle bizlere bu imkanı sunan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na, Toprağın Sözü programında emeği geçen herkese ve size içtenlikle çok teşekkür ediyorum. Sesimizin ulaştığı, kulaklarına misafir olduğumuz dinleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Saygılarımla.
1: Sayın hocam çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Değerli dinleyenlerimiz, Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyoruz bayramın tabii ki. Toprağın sözünden de bu hafta.

0: Yok, bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
1: Toprağın Sözü.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Avrupalı bir kahraman ve vatanseverlik figürü. Fransız devriminin idealleri konusunda eğitim almış, Orta Avrupa ve Balkanlardaki ulusal hareketlerinin önemli bir ismi. Polonyalı bir general, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir paşası. Bugün sizlere Çarlık Rusyası'nın amansız düşmanı ve üç ulusun kahramanı, keskin zekalı bir stratejist Joseph Zacharias Bem'den bahsedeceğiz.

Kökleri Silizya'ya dayanan ve 17. yüzyılda Galiçaya göç eden bir aileye mensup olan Joseph Zacharias Bem'in büyük babası Adalbert Bem, Lviv şehri belediye başkanıydı. Joseph Bem, 14 Mayıs 1794 yılında Polonya'nın Habsburg hanedanlığı sınırları içerisinde olan Tarnow'da bir avukatın ve asilzadenin oğlu olarak dünyaya geldi. Doğumu, 1. Polonya Cumhuriyeti'nin can çekiştiği ve yok olduğu döneme denk gelen Bem, Varşova Dukalığı'nın Napolyon tarafından ele geçirilmesinden sonra ailesiyle birlikte Krakow'a taşındı ve burada askeri okul eğitimi alarak matematik alanında uzmanlaştı. 1807'de henüz 15 yaşında bir öğrenciyken Napolyon'la beraber savaşan Polonya ordusuna katıldı. 1812'de Fransızlar yönetimindeki Polonya Topçu Alayı'nın komutanı olarak Napolyon'un Rusya seferine katıldı ve birliğine Onur Lejyonu nişanı kazandırdı. 1815'te Polonya'ya dönen Bem, Varşova Topçu Okulu'nda eğitmenlik yapmaya başladı. ...1815 Viyana Kongresi'nden sonra Varşova Düklüğü Rus İmparatorluğu'na bağlı olan Polonya Krallığı'na dönüşmüştü. Bu dönemde bir askeri kolejde öğretmen olan Joseph Bem, orada yeni tasarlanmış roket benzeri bir füze üzerine araştırmalar yapıyordu. Diğerlerinden farklı olarak bu füzeler daha hafifti. Bu da onlara hareket kabiliyeti kazandırıyor, hem piyadeleri vurmak hem de binaları ateşe vermek için kullanılabiliyordu. Bem'in çalışmaları, Fransızca kaleme aldığı yangın roketleri üzerine notlar raporunun hazırlanmasına ve 1823'te Polonya ordusunda ilk roket topçu birliklerinin kurulmasına önayak oluyordu. Aynı yıllarda Polonya'nın tam bağımsızlığı için mücadele veren siyasi bir oluşumun içinde yer alan Joseph Bem'in örgüt üyeliği ifşa olunca ordudaki rütbesi düşürülüyor ve 1822'de bir yıl hapse mahkum ediliyordu. Cezası ertelense de Bem ordudan istifa ediyor ve Galiçya'ya taşınıyordu. Orada geçirdiği yıllarda Lviv'deki Ossilinium kütüphane binasının yeniden inşasını karşılıksız olarak denetlemiş ve bu süreçte buhar makinelerinin çalışma prensiplerine ilgi duymaya başlamıştı. Bu çalışmalarının sonucunda 1829'da Buharlı Makineler Üzerine adlı bir ders kitabı da yazdı. ...1830'da Rus İmparatorluğu'na karşı Kasım Ayaklanması patlak verdiğinde Bem, Polonya Krallığı'na geri döndü. Arkadaşlarına yazdığı bir mektupta, ''Görevimin ve duygularımın çağırdığı yere acele ediyorum.'' diyordu. Varşova'ya gelerek binbaşı rütbesiyle 4. Hafif Süvari Taburunun komutasını aldı ve İgani Zaferi'nde belirleyici bir rol oynadı. 1831'deki Osrengfi Savaşı'na Topçu Batarya Komutanı olarak katıldığı muharebelerde cesareti ve stratejik zekasıyla ün yattı. Sırasıyla albay ve tuğgeneralliğe terfi etti ve sonuna kadar teslimiyete karşı çıktı. Fakat Polonya ordusu, Varşova'yı kuşatan Rus prensi Paskiewicz'e direnç gösteremedi ve Varşova düştü. General Bem de bu yenilginin ardından Paris'e iltica etti. Paris'te bir süre matematik öğretmenliğiyle geçimini sağlayan Bem'in, Polonya'dan da vazgeçmeye niyeti yoktu. Paris'te bulunan Hotel Lambert grubuna katıldı, Tarih ve Edebiyat Cemiyeti'nin kurucularından biri ve Gizli Ulusal Birlik Derneği'nin de üyesi oldu. Belçika, Mısır ve Portekiz'de Polonya lejyonları kurma çabaları, kendisine yönelik başarısız bir suikast girişimiyle sonuçlandı. 1831 Polonya Ulusal Ayaklanmasına ilişkin değerlendirmeler yaptığı ve ülkenin özgürlük mücadelesinin geleceğine yönelik hazırladığı programı konu alan bir de çalışma yayınlayan Joseph Zacharias Bem, 1835'te sürgündeki Polonyalıları yararlı zanaatlar konusunda eğitmek ve Fransa'da iş bulmalarına yardımcı olmak amacıyla Polonya Politeknik Cemiyeti'nin kuruluşunda yer aldı. 1848 yılına kadar da matematik ve mühendislik üzerine farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

1848 yılında Habsburg İmparatorluğundaki Avusturya devrimi başlayınca Joseph Bem askerlik mesleğine geri döndü. Viyana Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığına getirilen Bem, Viyana'nın İmparatorluk Birliklerine karşı savunma komutasını üstlendi. İşçiler ve zanaatkarlardan oluşan bir mobil muhafız birliği kurdu. Savaş bitene kadar birçok çatışmada bizzat yer aldıysa da maalesef Viyana'nın işgaline engel olamadı. 25 Ekim'de teslim olduğu gün Macaristan'a kaçtı. Presburg'a giderek 3 Kasım'da Macar Bağımsızlık Mücadelesi lideri Kossuth Lajos'la görüştü. Kossuth onu Erdel ordusunun başına atadı. 1848 Aralık ve 1849 Mart tarihleri arasında Bem, küçük ordusuyla Avusturya İmparatorluk Kuvvetleri ve onun müttefiki Rus birlikleri karşısında kahramanca savaştı. 9 Şubat 1849'da Erdel'in kurtuluşundan sonra tüm generalliğe terfi ettirildi. Nisan ve Temmuz 1849 tarihlerinde

birlikleri arasında kesintisiz savaşan birliğinin büyük kısmı 31 Temmuz'da yok edildi. Ciddi yaralar almasına karşın savaşmaya devam eden BEM, 9 Ağustos Temeşvar Meydan Savaşı'nda ağır yenilgiye uğradı. Ordusunu yeniden toplamayı başaramayınca 23 Ağustos'ta Osmanlı topraklarına sığındı ve Joseph BEM 17 Eylül 1849'da Müslüman olarak Murat Paşa adını aldı. Murat Paşa, Sultan'ın yanında Polonya lejyonları kurma hayalini gerçekleştirmeyi umuyordu. Ancak Avusturya ve Rusya'nın diplomatik baskıları nedeniyle Suriye'deki Halep'e onurlu bir sürgüne gönderildi. Murat Paşa, Osmanlı ordusunun bir tüm generali sıfatıyla yeni vatanına ve çok değer verdiği Sultan Abdülmecid'e yararlı olmak istiyordu. Halep civarındaki potasyum nitrat yataklarını işletmek için Osmanlı hükümetinin de rızasıyla bir fabrika kurdu, Dicle ile Fırat nehirlerinin ıslahı için planlar yaptı. 1850 Ekim ayı sonunda Halep ayaklanmasının bastırılmasında büyük bir başarı gösterdi ve Arap halkının Hristiyanlara karşı başlattıkları kanlı isyanı bastırdı, Hristiyan nüfusunu katledilmekten kurtardı. Son askeri zaferi Halep şehrini kuşatan bu Bedevileri mağlup etmesiydi. Yorgunluk ve yaralanmalardan yıpranan Joseph BEM, yani Murat Paşa, yakalandığı ağır ateşli sıtma hastalığı sebebiyle 10 Aralık 1850 günü hayata gözlerini yumarken ağzından şu kelimeler döküldü. "Polonya, Polonya, seni artık kurtaramayacağım." Joseph BEM yani Murat Paşa İslami usullere göre defnedildi. Bedeni beyaz kefene sarıldı ve Cebeli İsam Büyük İnsanlar Dağı üzerindeki eski askeri mezarlıkta yüzü Mekke'ye bakacak şekilde toprağa verildi. Osmanlı hükümeti mezarının başına görkemli bir mezar taşı diktirdi ve bütün borçlarını ödedi. Murat Paşa öldüğünde 56 yaşındaydı. Haziran 1929'da artık Suriye toprağı olan Halep'teki mezarından Murat Paşa'nın kemikleri çıkartılarak törenle Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Çekoslovakya üzerinden Polonya'ya götürüldü. Doğum yeri olan Tarnów kentinde Polonyalı general, Macaristan bağımsızlık mücadelesi kahramanı ve Osmanlı paşası gölün ortasındaki küçük bir adada 4 sütun üzerinde yapılan lahite yeniden defnedildi. Altı Korint sütunuyla desteklenen mozolyesinde tıpkı hayalleri ve Polonya'nın bağımsızlığına olan arzusu gibi yerden yüksekte, göğe yakın bir konumda yatmaktadır. Macaristan'ın özgürlüğü için savaşan Polonyalı general BEM'in heykelinin bulunduğu Budapeşte'deki Macar Dışişleri Bakanlığı önündeki küçük meydana da BEM adı verilmiştir. 1956 Macar ayaklanmasındaki ilk kıvılcımda Budapeşte Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Macar özgürlük savaşçısı Murat Paşa'nın bu heykeli önünde toplanıp ant içmesiyle başlamıştır. Galicia Tarnov'da başlayan, Avrupa'nın savaş meydanlarında geçen yılların ardından Osmanlı İmparatorluğu topraklarında son bulan Murat Paşa'nın cesaret ve kahramanlık dolu hikayesi, doğup büyüdüğü topraklarda hala kuşaktan kuşağa anlatılmaktadır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün ünlü yönetmen Tim Burton'un en dokunaklı filmlerinden birinden söz edeceğiz. 2003 yapımı o eşsiz hayal gücü serüveni Büyük Balık. Film ömrü boyunca herkese akıl almaz masallar anlatan Edward Bloom'un hikayesini merkeze alır. Edward artık yolun sonuna gelmiştir. Ancak oğlu Will'le arası bu uydurma hikayeler yüzünden açıktır. Oğlu için babası sadece yalan söyleyen bir yabancıdır. Edward için ise o masallar hayatın zorluklarına katlanmanın ve dünyayı sevmenin tek yoludur. Edward geçmişini anlatmaya başladığında karşımıza devler, sirkler, cadılar ve uçsuz bucaksız çiçek tarlaları çıkar. Bu filmde her şey özellikle pırıl pırıl ve çok canlıdır. Edward'ın bir cadının gözünde kente ölümünü görmesi ya da hayatının aşkını bulmak için zamanı durdurduğu o efsanevi sirk sahnesi, sinemanın da aslında bir hayal kurma sanatı olduğunu bizlere yeniden hatırlatır. Ancak bu renkli masalların altında çok daha insani bir durum yatar. Bir evladın babasını tüm tuhaflıklarıyla kabul etme mücadelesi. Will, babasının anlattığı devlerin ve büyük balıkların ardındaki gerçek adamı ararken, aslında gerçekliğin sadece yaşanılanlar değil, anlatılanlar olduğunu fark eder. Özetle Edward Bloom, dünyayı olduğu gibi değil, kendi hayal ettiği gibi görmeyi seçmiştir. Ona göre küçük bir akvaryumda yaşamak, büyük hayalleri olan bir adam için imkansızdır. Filmin sonunda anlarız ki, bir insan hikayelerini ne kadar çok anlatırsa sonunda o hikayelerin kendisi olur. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Oyuncu, yönetmen ve çevirmen olarak yarım asırdan fazla süredir Türk tiyatrosuna hizmet eden Ali Poyrazoğlu tarafından 1972 yılında kurulan topluluk, özel tiyatrolar arasında kurumsal sürekliliği ve sanatsal kalitesiyle öne çıkmıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, bulvar komedisi olarak adlandırılan türü, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri ve psikolojik tahlillerle zenginleştirir. Repertuarında hem modern Batı tiyatrosunun seçkin örnekleri hem de toplumsal dinamikleri odağa alan yerli metinler kullanır. Sahnelenme sürecinde dekor tasarımından ışık düzenine kadar her ayrıntı topluluğun profesyonel bakış açısını yansıtır. Çılgınlar Kulübü, Hoşça Kal İstanbul ve Ödünç Yaşamlar gibi oyunlar topluluğun geniş kitlelerce tanınmasını ve sahip çıkılmasını sağlamıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu aynı zamanda bir eğitim yuvası gibi işlev görür ve pek çok yetenekli oyuncunun yetişmesine zemin hazırlar. Sahne üzerinde kurulan dinamik yapı, seyirciyi her an oyunun içinde tutan interaktif bir ortam yaratır. Topluluk, turneler aracılığıyla tiyatro sevgisini Anadolu'nun farklı şehirlerine taşır ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Yarattığı özgün dil ve sahneleme teknikleriyle Türk tiyatro tarihinin en prestijli markalarından

0: dakikalarından biri olmayı sürdürür. Bu yapı, geleneğin tecrübesini modern dünyanın yenilikleriyle harmanlayarak izleyiciye her sezon farklı perspektifler sunar. Mizahı, insanı sarsan bir düşünce aracına dönüştürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor, gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Mehter denince yüreği güm güm atmayan vatan evladı var mıdır? Mehter'in ruhunu en güzel yansıtan herhalde İsmail Hakkı Bey'in Hüseyin'i makamındaki marşıdır. Ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti. Orduların pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Yalın kılıç, pala bıyıklı yiğitlerin saldığı korku yetmezmiş gibi, bir de köz, davul, nakkare, zil, çevgan, zurna, boru, kurenay ve mehter düdüğü inletir yeri göğü. Sanki bütün bir mehteran, dualar ve marşlarla "Korkma, arkanda koca bir imparatorluk var" der gibidir. Ya da koca bir millet, koca bir tarih, orduyla birlikte sefere çıkmaktadır. Dünyanın en eski bandosu, hiç eskimeyecek bir manayı binlerce yıllık geçmişten süzüp geleceğe taşır.

0: kabirini sadece ağır aksak giden işler için kullanmak, binlerce yıllık tarihin hatırasına haksızlıktır. Fethettiği beldeye selam için durur mehteran ve bir kez sağa, bir kez de sola döner. Bunun anlamı, benden yana emin ol demektir. Onun her hareketinde mertlik ete kemiğe bürünür, vakar, vefa, cengaverlik onda insan suretinde görünür. Hem nasıl uçarı olabilir ki binlerce yılın yükünü omuzunda taşıyan Şahbaz? Yoksa Farsça Mihter'den gelen adındaki en büyüklük vasfının anlamı kalmaz.
1: Yettin deden!
2: Turkuaz. Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. İstanbul'da Fethi'nin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Havelsan denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem geliştirdi. Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla bir rapor yayımladı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da Fethi'nin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
2: İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık efkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride, gerekse dışarıda ama buldukları her fırsatta bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? Her kim zulüm 1453'te başladı diyorsa maskesini indirin, altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim İstanbul'un statüsü değişsin diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir. Her kim İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in Türk İstanbul dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa, arka planına baktığınızda aslında Fethi'yle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün

0: Dün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, İnsanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle emekli, dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Havelsan, deniz trafiğinde durumsal farkındalığı artırmak amacıyla Blue Vision sistemini geliştirdi. Denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem sayesinde denizlerde insan hatası minimize edilecek. Blue Vision, su üstündeki nesneleri otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekliyor. Yeni nesil durumsal farkındalık sistemi Blue Vision kısa sürede kendisini kanıtladı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Sancar silahlı insansız deniz aracı otonom navigasyon ve arama kurtarma görevlerinde kullanılmaya başlandı. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat

Yılın da önemli aktörleri arasında yer alıyor. ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı gerilimi büyük arz kaybına neden oluyor. Küresel petrol stokları rekor hızla azalıyor. Yakıt ve gübre fiyatları artıyor. Dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları savaşın küresel etkilerini masaya yatırdı. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü başkanlarının yaptığı toplantı sonrası ortak açıklama yayımlandı. Orta Doğu'daki savaşın enerji arzı, gıda güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerinde önemli ve oldukça asimetrik etkiler yarattığına dikkat çekildi. Açıklamada enerji arzı ve gıda güvenliğinin risk altında olduğu vurgulandı. Hürmüz Boğazı'ndaki yaptırımlar değerlendirildi. Küresel petrol stoklarının hızla azaldığına işaret edilen açıklamada gemi trafiğinin normale dönmemesi halinde yakıt güvenliği ve ekonomik istikrar açısından risklerin büyüyeceği uyarısı yapıldı. İstihdam ve geçim kaynaklarına yönelik risklerin en savunmasız ülkeleri orantısız bir şekilde etkilediğinin altı çizildi. Savaştan en çok etkilenen ülkelere yönelik uluslararası desteğin artırılması için koordinasyonun süreceği kaydedildi. Gübre tedarik zincirlerinin enerji ve ekonomi alanındaki gelişmelerin yakından izlenmesinin önemine vurgu yapıldı. Sigara milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Rapora göre çocuklar ve gençler arasında tütün ve nikotin ürünlerinin kullanımı yaygınlaşıyor. Özellikle elektronik sigara ve nikotin poşetlerinin kullanımında artıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu ürünlerin gençler için daha cazip hale getirildiğini vurguladı. Hükümetlere yapılan çağrıda aromalı ürünlerin yasaklanması, reklam ve sponsorluk faaliyetlerinin engellenmesi, kapalı alanların sigara ve elektronik sigaradan tamamen arındırılması ve denetimlerin artırılması istendi. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin tütün, elektronik sigara veya nikotin poşeti kullandığı belirtildi. Bu ürünlerin kalp ve solunum yolu hastalıklarının yanı sıra 20'den fazla kanser türüyle bağlantılı olduğu vurgulandı. Türkiye'de ise 300 binin üzerinde kullanıcı Alo 171 sigara bırakma danışma hattına yönlendirildi. Sadece 2026'nın ilk 4 ayında 75 binden fazla kişi destek aldı. Sağlık Bakanlığı farklı yöntemlerle tütün kullanıcılarına ulaşarak farkındalık sağlıyor. Çalışmalar mobil sigara bırakma poliklinikleri ve tütünle mücadele timleriyle destekleniyor. Son bir yılda timler 800 binin üzerinde kişiye ulaştı. 213.443 kişiye mobil poliklinik ve saha timleri aracılığıyla danışmanlık hizmeti verildi. Dışişleri Bakanlığı 33 yıl önce Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden Türkler için anma mesajı yayımladı. Mesajda ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrısı yapan Mevlüde Genc'in örnek duruşuna da vurgu yapıldı. 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genc'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz dendi. Türkiye'nin yükselişi geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizildi. Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından evleri kundaklanan genç ailesinden 5 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını ABD ile İran'ın mütabakat metni üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı. Haberlere göre anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Trump'ın nihai onayı bekleniyor. Bu kapsamda Trump Beyaz Saray'daki durum odasında 2 saat süren üst düzey bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth Singapur'da konuştu.

0: ABD'nin İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak gibi küresel bir sorumluluğu olduğunu belirtti. İyi bir anlaşmaya varacaklarına inandıklarını belirtti. İran basını ise Trump'ın iddiasının aksine ABD ile henüz anlaşmaya varılmadığını yazdı. Tahran'ın mutabakat metnini henüz onaylamadığı belirtildi. Trump'ın müzakerelerle ilgili açıklamaları gerçek ve yanlış bilgilerin karışımı olarak nitelendirildi. Soykırımcı İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye ve sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu, Gazze'de işgal ettikleri alanları %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıkladı. İşgal planına Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. Hamas'ta İsrail'in tehditlerine karşı somut adımlar atılmasını istedi. Soykırımcı İsrail'in Kurban Bayramı'nın 3. günü önünde Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda iki Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. İstanbul'da Fethi'nin 573. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için süre doluyor. Havelsan denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem geliştirdi. Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla bir rapor yayımladı. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Spor. Amirli futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç ise antrenmanda yer almadı. Çalışma öncesinde Kurban Bayramı dolayısıyla teknik heyet ve milli futbolcular basın mensuplarıyla bayramlaştı. Amirli futbol takımının antrenmanını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkınbak, Dünya Kupası'na katılmak bizim için gurur verici derken, İbrahim Hacı Osmanoğlu ise 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a geleceğiz ifadesini kullandı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte'de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'la Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı final eşleşmesi belli oldu. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes playoff finaline yükselebilmek için karşı karşıya gelecek. Çeyrek final serilerinin ikinci maçı Anadolu Efes Türk Telekom'u 77-70, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erokspor'u 93-76 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul 23, Bursa ve Sakarya 25, İzmir 29, Manisa ve Denizli 27, Antalya 30, Adana 28, Konya 19, Trabzon 17, Erzurum 14, Van 18, Gaziantep ve Diyarbakır 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Bayramı memleketinde geçiren Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaşacak. Bayramlaşma öncesi polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi günü saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Tokat'ta 3 gün önce Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar kayıp 2 kişiye ait bir ize ulaşılamadı. Aramalara 170 personel, 7 bot, 5 drone ve 33 araç katılıyor. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türk Savunma Sanayi'nin öncü şirketlerinden Havelsan

0: üstündeki nesneleri otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekliyor. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu için kapatma kararı alındı. Romanya, Rus İHA'sının hava sahasında kısa süre uçtuğunu ve bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Türkiye bu bayramda da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Etiyopya, Tanzanya, Kırgızistan, Afganistan ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etleri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Mayıs ayının son günlerinde birçok ilde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Artvin, Rize, Gümüşhane, Kars, Tokat ve Karabük'te kar yağışı etkili olduğu yaylalar, mezralar ve dağ köylerinde kış manzaraları oluştu. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

geniş odalarımız, rahat zamanlarımız vardı. Hiç konuşamadınız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğum bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık. Gözlerim dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasılsın. Artık beni düşünme, özleme, merak etme. Hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır. Burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi yapma Allah aşkına. Sen yürekli kadınsın. Beni vurmaktan korkma.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine konuşan Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomiye etkilerine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukası hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturdu. Enerji güvenliği, gıda güvenliği ve artan fiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası etkisi çok büyük dedi. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde önemli bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatilinden dönüş yolculuğu başladı. Bayramda tatil bölgelerine ve memleketlerine gidenler şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Kritik kavşaklarda trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türk Savunma Sanayi'nin öncü şirketlerinden Havelsan, deniz trafiğinde durumsal farkındalığı artırmak amacıyla Blue Vision sistemini geliştirdi. Denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem, su üstündeki nesneleri otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekliyor. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye

0: yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu için kapatma kararı alındı. Romanya, Rus İHA'sının hava sahasında kısa süre uçtuğunu ve bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Türkiye bu bayramda da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Etiyopya, Tanzanya, Kırgızistan, Afganistan ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etleri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Yurt genelinde birçok ilde sağanak ve fırtına etkili oldu. Artvin'de kuvvetli yağış sonrası dere kenarındaki yol çöktü. Rize'de Heyelan meydana geldi. Karayolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Hatay ve Osmaniye'de etkili olan sağanağın ardından dereler taştı. Selin vurduğu bölgede zarar tespit çalışmaları başladı. Mayıs ayının son günlerinde birçok ilde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Artvin, Rize, Gümüşhane, Kars, Tokat ve Karabük'te kar yağışı etkili oldu. Yaylalar, mezralar ve dağ köylerinde kış manzaraları oluştu. Haberleri sunduk.
1: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Bizim Eller programını dinlediniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi etkilerine dikkati çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi etkileri büyüyor. Dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları savaşın küresel etkilerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü başkanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, savaşın enerji, ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Konuşmasında parti içinde dış odaklardan yardım dileyen gafiller bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye ve sivillere hedef almaya devam ediyor. Katliamcı Netanyahu Gazze'de işgal alanını genişletecek yeni plan

Onları devreye soktu. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki işgal alanlarının %70'e çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Hamas'tansa plana tepki geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, Gazze'nin %100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki işgalini genişletme talimatının ardından saldırılarını artırdı. Katliamcı İsrail güçleri son 48 saatte 7 Filistinliyi katletti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'nın Galeti kentindeki bir apartmanı isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Romanya, Rusya'ya ait insansız hava aracının hava sahasında kısa süre uçtuğunu, bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. İki kişinin yaralandığı olayın ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildiği, Rusya Başkonsolosu'nunsa istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binaya isabet eden insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz erken, dedi. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Artvin'de kuvvetli yağışın ardından dere kenarında bulunan yol çöktü. Rize'de ise kuvvetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesi Pınarlı Köyü mevkiinde karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Hava durumuna gelince yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönülden notaya başlıyor.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Şimdi müzik zamanı.

baktın mı merak edip arkana, eden bulur güzelim kalırsan yanına, eden bulur

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Çok sevdiğiniz, beğeniyle dinlediğiniz sizin sağlık programınız mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Engin Önal. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz TRT stüdyolarına bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde vücudumuzun sessiz koruyucusu olan lenf sistemini ve bazen aksayan o önemli işleyişi yani lenf ödemi konuşacağız. Hazırsanız sağlığa giden yolda yeni bir kapı aralıyoruz. Eğer siz ya da bir yakınınız bu süreci yaşıyorsanız yalnız olmadığınızı bilmenizi isteriz. Ve konuk doktorumuz tabii ki tahmin etmişsinizdir lenfödemle ilgili olarak Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman. TRT stüdyolarına hoş geldiniz Sayın Borman.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş buldum Funda Hanım.
0: İbrahim Hocam, hemen dönüyorum size ve soruyorum. Son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi

0: her zaman söylediğimiz egzersizle ilgili ve insülin direnciyle ilgili yeni bir çalışma yapılmış. Güzel bir çalışma bence. Sebebi de egzersizi tabii ki ne zaman yaparsanız yapın ama en etkili ne zaman yaparsınız? İnsülin direnci olanlarda, obezitesi olanlarda eğer akşam saatlerinde egzersiz yapılırsa bunun çok daha kan glukoz seviyesini dengelemede etkili olduğu gösterilmiş. Daha önce de böyle bir çalışma vardı. Normal insanlarda yani hastalığı olmayan insanlarda da yapılmıştı. Genelde insanlar sabah egzersizin daha iyi olduğunu düşünerekten sabahları yaparlar. Ama akşam yapılan egzersizin, çünkü biyolojik ritim diye bir şeyimiz var, saatimiz var. Ona uygun olan egzersizin hem normal insanlarda önceki araştırmaya dayanarak, bu araştırmaya dayanarak da insülin direnci olan ve obezitesi olanlarda akşam 4'ten 5'ten sonra. Yani iş çıkışından sonra hani koştura koştura gidiyoruz ya, en azından oralarda biraz daha eve gitmeden önce bir egzersiz, yürüyüş, hızlı tempolu yürüyüşün kan glukoz seviyesine çok iyi etki ettiği gösterilmiş. İkinci araştırmamızda botoksla ilgili. Şimdi botoks tabii ki bir kere şöyle bir uyarı yapalım. Herkesin yaptırması gerekmiyor. İnsanlar da korkuyor botoks yaptırmaktan. Ama çok işte 2002 yılından beri FDA onayı olan bir ilaç diyelim. Yani sonuçta kaslara doğrudan ilaç olduğu için de doktorlar tarafından yapılması lazım. Yani doktor olmayanlara botoksun yaptırılmaması lazım. Bu tabii ki giderek süresi azalıyor, botoks süresi. Burada bir çalışma yapılmış çünkü yeni zayıflama ilaçları da çok kullanılmaya başlandı. Yani gereksiz olarak da kullanılıyor. Ben de etrafımda görüyorum. 3-5 kilom var. Bunları hatta dün işte bir danışanım dedik, hocam bir 8-10 kilo versem nasıl olur dedi. Dedim ki hiç kilo vermene gerek yok. Boyun 1,65, kilon da 63-64. Yani daha fazla vermene gerek yok. Yok hocam böyle 7-8 kilo versem dedi, bir şu ilaçlardan kullansam dedi. Sakın dedim. Bir, doktor kontrolüne mutlaka git. İkincisi de bu sana değil. Yani body mass indeksin biraz yüksek olması lazım. İşte 30'un üzerinde olması lazım. Biraz şey olması lazım ama önüne gelen kullanıyor. Botoksun yeni zayıflama ilaçları kullanan kişilerde etkisinin daha hızlı geçtiği gözlenmiş. Daha hızlı derken normalde botoks süresi de artık yavaş yavaş aşağıya indi, botulinum toksini süresi. Yani 5 ay falan gidiyorsa, 20 hafta falan gidiyorsa o 16-17 hafta. Çünkü kaslara yönelik yeni zayıflama ilaçları biraz kasları eritiyor. Yeni zayıflama ilaçları kullananlarda doktor kontrolünde olmasının sebebi dediğim, mutlaka egzersizle beraber bu ilaçları kullanmaları lazım. Yoksa kastan gidiyor. Kastan gidince vücuttan gider. Yani İki yere gider dedik. Ya karaciğere gider ya kasa gider. Kasa gitmesini istiyoruz. Erimesini istiyoruz. Orada kullanılmasını istiyoruz enerji olarak. Oraya gidemezse karaciğere gidecek. Maalesef böyle bir süreç var. O iki şekilde uyarımızı yaparak iki araştırmamızı paylaşmış olalım.
1: Hocam, o zaman asıl konumuza gelelim mi? Lenfödemi konuşacağız bu hafta. Sayın Borman'a lenfödem nedir diye başlayalım. Öncelikle kelime tanımını bir yapalım dinleyenlerimize, bilmeyenler için ve vücudumuzda nasıl oluşur, nedenleri ve ilk belirtileri nelerdir Sayın Borman?
0: Araya bir gireyim. Pınar hocamla ilgili, biz Pınar hocamla başka yerlerde de program yapıyoruz. Şimdi kafamda öyle bir oturmuş ki Pınar hoca deyince aklıma lenfödem, lipödem geliyor. Lenfödem deyince, lipödem deyince aklıma Pınar hoca geliyor. Yani ikisinin bir senkronizasyonu var. Yani dinleyicilerimiz de işin bu, yani zaten dernek başkanı kendisi, bu işin en uzman kişisinden dinliyoruz bunları.
1: Estağfurullah.
0: Özür
1: Sağ
0: dilerim
1: olun. Sağ
0: tekrar.
1: olun. Çok mersi. Lenfödem, lenf damarlarında doğuştan ya da sonradan ikinci nedenlere bağlı olarak gelişen yetmezlik sonucu özellikle kollarda, bacaklarda ama vücudun her yerinde olabilir. Yüz dahil, genital organlar dahil olabilen bir ödem hali, yani proteinden zengin sıvının birikmesi durumu. Klinikte biz bunu nasıl görüyoruz? Şişlikler. Halk arasında buna fil hastalığı deniyor. Ama tabii fil hastalığı terminolojisi kötü bir şey. Yani her lenfödem hastası fil hastası olmuyor. Fil hastalığındaki gibi ilerlemiyor. Lenfödemde özellikle bizim dernekle ilgili çalışmalarımız son 11 yıldır çok yaygın bir uğraş verdiğimizden dolayı farkındalık arttı. Kanser cerrahileri sonrası çok görüyoruz biz ama pediatrik, yani çocuklarda, primer konjenitallerde maalesef halen bize çok ileri evrede çocuklar geliyor. Farkındalık inşallah bunda da artacaktır diye düşünüyorum. Yani lenfatik yetmezlik sonucu oluşan şişlikler olarak halk arasında bunu tanımlayabiliriz.
0: Hocam orada ben de şeye girmek isterim. Şimdi damar sistemi, sinir sistemi bize tıp

0: fakültesinde de çok öğretilen bir sistem ama LEN sistemi o kadar güzel öğretilmiş bir sistem değil. Kendimizi eleştirelim. Şimdi ben estetik hekimliği yapıyorum ama estetik hekimliğinde de lenf drenajının ne kadar önemli olduğunu yüzde. Çünkü dövme siliyoruz mesela, o da lenf sistemi tarafından sildiğimiz dövmeler, o boyalar, pigmentler lenf sistemi tarafından emiliyor. Her yerde, yani ciltte de lenf sisteminin ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Hatta en son araştırmada işte 5-6 yıl önce beyninde bir lenfatik drenajının olduğuna yönelik araştırmalar çıkmıştı. Onda da artık yani beynimiz de kendini bu anlamda temizliyor ama lenf sistemi temel olarak vücudumuzda ne işe yarıyor?
1: Şimdi şöyle, lenf sistemi beyaz kan sistemi. Biliyoruz, toplar damarlar var, kirli kanı götürüyor, atar damarlar var, temiz kanı taşıyor. Lenf sistemi de aslında toplar damarların taşıyamadığı büyük partikülleri, yani bir çöp sistemi gibi düşünelim. Hani bunu, vücudun çöp taşınamayan damarlardaki makro ve mikro moleküllerini taşıyor. Yani atılan şeyleri taşıyor. Bu yüzden lenf sistemi çok önemli. Dediğiniz gibi son yıllarda tüm vücutta olduğu gösterilmiş. Eskiden beyinde yoktu, gözde yoktu deniyordu. Ama beyinde de var ve hatta Alzheimer, demans gibi hastalıklarda şu anda yurt dışında ameliyatlar yapılıyor. Lenf damarları ile ilgili, lenf damarların daha da büyütülerek dolaşımı daha iyi sağlanması ve buna bağlı olarak da belirtilerin, Alzheimer belirtilerin azaltılması yönünde çalışmalar var. İnşallah gelecekte belki de tedavide lenf drenajının veya cerrahilerin demans ya da Alzheimer'da bile etkili olacağını görüyoruz. Yani bu beyaz kan olarak biliniyor, büyük partikülleri taşıyor ama yetmezliğinde her şey etkileniyor. Elimiz kesiliyor değil mi bıçakla? Orada yine lenfatik sistem devreye giriyor. Veya siz dediniz işte yüzdeki şişlikler, hepsi aslında bunların lenf ödem. Romatoid artrit gibi hastalıklarda, iltihaplı romatizmal hastalıklarda bile oluşan eklem etrafındaki ödemin lenf ödem olduğu gösterildi. Bu yüzden lenfatik sistem çok önemli ve tedavi yöntemleri her hastalığa etki edebiliyor.
0: Çünkü şimdi lenf sistemi kafamızda iyi oturması lazım. Bak, biz doktorların bile o kadar iyi oturmuş olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Doğru.
0: Çünkü diyelim ki enfeksiyon kaptık. Enfeksiyonda ne oluyor? Lenf nodüllerimiz
1: Büyüyor.
0: hemen büyüyor. Şimdi lenf ödem var bir de. O da lenf sistemi hastalığı. Lenf ödem dediğim zaman hocamızın dediği gibi fil hastalığı gibi tüm vücut şişecek diye anlıyoruz. Ama yüzdeki küçük şişkinlikler, enfeksiyon sırasında lenf nodullarının büyümesi, yani vücudumuzun tamamını kapsayan ayrı bir sistem var ve bu sistemle ilgili uyku gibi bence yeterince ilgilenilmemiş bir bölüm. O yüzden teşekkür ederiz hocam.
1: Yok, rica
0: Yani bu
1: ederim.
0: lenf sisteminin kullanılması önemli.
1: Çok önemli.
0: Sonuçta enfeksiyon kaptığımızda da lenf
1: Tabii lenf
0: nodülleri.
1: nodları şişiyor. Çünkü bütün orada mikropla savaşan hücreler, onu iyileştirmeye çalışan hücreler hepsi lenf nodlarına geliyor. Orada temizleniyor, orada mücadele, ondan sonra vücuda yayılıyor. Dolayısıyla bu lenf nodları aslında çok önemli. Kanser ameliyatlarından sonra lenf ödemi görüyoruz. Kolda şişlik oluyor, meme kanseri geçiriyor kadın hastamız. Kolunda bir ay sonra, 15 gün sonra, hatta 30 yıl sonra bile lenf ödem gelişen hastalar var. Aslında bu tüm kanser hastalıklarında geçerli. Yani pelvik organ kanserlerinde, over, yumurtalık kanserinde, rahim kanserinde, rahim ağzı, malign melanom, cilt kanserlerinde lenf nodları temizlenince etrafta lenfatik dolaşım bozuluyor. Ve o bölgeyi drene eden, o bölgeyi temizleyen lenf damarların olduğu yerde de şişlik ortaya çıkıyor. Şimdi bu adet öncesi dönemde bile, hani genç kadınlar bilirler, bir vücutta bir şişlik olur. Böyle yüzler şişer, işte kolum, ayağım şişiyor der, karnım şişiyor der. Aslında bunlar da yine hormonal değişikliğe bağlı olarak lenfatik sistemin etkilenmesine bağlı ve bizim yaptığımız lenfatik drenaj onlarda da çok etki ediyor.
0: Yani vücudumuzda herhangi bir yerde az veya çok şişlik varsa lenften kaynaklı olabilir diye aklımıza gelmesi lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi çocuklara tekrar döneceğim. Burada özellikle farkındalığı arttırmak istiyorum. Çocuklarda özellikle uzuvlardaki şişliklerde çok gereksiz tetkikler yapılıyor. Kimsenin aklına lenfödem gelmiyor. Halbuki lenfödemle ilgili çok basit tetkikler var. Ultrasonografi ile bile basit, hani invaziv olmayan, radyasyonu olmayan lenfödem tanısı çok rahat konuyor. Ama bize gereksiz işte romatoloji ile ilgili tetkik yapılmış, hemihipertrofi düşünülmüş, tetkik yapılmış. Çok gereksiz şeyler uygulanarak çocuklar geliyor. O yüzden özellikle kadın doğum, yeni doğan hocalarımızın veya annelerin, genç annelerin Çocuklarında eğer bir yerlerinde şişlik

0: varsa kol, bacak, genital bölge veya yüzde beslenme bozukluklarında bile intestinal sistem dediğimiz bağırsak lenfödemi olabiliyor. Nefes darlığı varsa tabii bunlar yeni doğanda yani bebekken ortaya çıkıyor ama toddler dönemi dediğimiz yürüme döneminde bir yaştan sonra ortaya çıkan şişliklerde mutlaka lenfödemi de akıla getirmek gerekiyor. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum ama biz polikliniklerimizde hep kanserli hastaları görüyoruz. Lenf nodu alınıyor. İşte radyoterapi yapılıyor. Biliyorsunuz bütün vücudumuzun üzeri, cildimizin üzeri lenfatik ağlarla kaplı. O yüzden zaten bir yerimiz kesildiğinde de oluşan şişlik lenfödem ama onu lenf damarları normal olduğu için kısa sürede toparlıyor ve iyileşiyor. Ama lenfatik sistemde bir sorun varsa işte bu sıvılar kalbe, oradan da böbreklere gidip atılamadığı için vücutta birikiyor.
1: Sayın Borman, peki toplumda ne kadar yaygındır?
0: Toplumda çok yaygın. Türkiye'de biz de çalışmasını yapmaya çalıştık ama çok kesin veriler elde edemedik. Çünkü çok yaygın bilinirliği olmadığından dolayı ama ben size yurt dışı verilerini söyleyebilirim. Pediatrik lenfödem 100 binde 6-7 civarında gözüküyor. Bazı ülkelerde tabii daha fazla olmak şartıyla kanser hastalarının üzerinden konuşabiliriz. Meme kanserinde %60'a varan oranlarda görülüyor. Endometrium yani rahim ağzı ve yumurtalık kanserlerinde %85'e varan oranlarda görülebiliyor. Bu yüzden de erken tanı çok önemli. Yani aslında bizim prehabilitasyon dediğimiz bir şey var. Hasta ameliyata girmeden meme kanseri olmuş veya işte başka bir ameliyata girecek eğitim verilmesi gerekiyor hastaya. Bakın siz de bir süre sonra kolunuzda şişlik olursa hemen fizik tedavi hekimine gidin. Veya ayağınızda şişlik olursa fizik tedavi hekimine gidin. İşte kilo kontrolünüzü yapın. Önlemlerin anlatılması gerekiyor. Ama maalesef benim çalıştığım tüm hastanelerde biz bunu yapmaya çalıştık ama tüm Türkiye'de maalesef bunu başaramadık. İnşallah cerrahi bölümlerde birer konuda hemşireler eğitim verecek. Yani bunun olabilirliğini söyleyecek, önlem alınması için gerekenleri hastaya eğitimle anlatacak.
2: Normalde hocam hastalığa, kansere bağlı olmaksızın lenfödem görülüyor mu?
1: Tabii.
2: Hastalar neye dikkat etmeli? Mesela simetrik mi olur? Ellerde, ayaklarda? Çünkü variste de şişkinlik olur. Lenfödemle varis arasındaki fark nedir? Biraz daha hiçbir hastalığa bağlı olmaksızın primer lenföden, yani doğrudan lenfödemin nasıl belirti verir?
0: Tabii. Şimdi şöyle, lenfödem kanser cerrahileri dışında en çok obezite ile karşımıza çıkıyor. Travmalar ve varis dediğimiz venöz yetmezliklerle ortaya çıkıyor. Yani varisler ilerliyor ve bu hastaların çoğu obez, obezite artı venöz yetmezlik. Tüm bunlar lenfödem riskini arttırıyor. Obez de başlı başına bir risk. Yani hiçbir lenf sisteminde bozukluk olmasın. Obez hastaların %60'ına yakında lenfödem oluşuyor belli bir süre sonra.
2: Sorumu değiştiriyorum hocam.
0: Tabii.
2: Obez bir hasta, bacaklarında şişkinlik var. Lenfödem mi? Lipödem
0: Lipödem mi,
2: mi?
0: obezite mi?
2: Obezite
0: Çok
2: mi?
0: güzel. Şimdi
2: Hasta bunu nasıl anlar?
0: lenfödem her zaman asimetrik olur. Yani simetrik olanlarda bile bir asimetri vardır. Ama lipödem dediğimiz durum ağrılı yağ hastalığı ağrıyla birlikte olur. Genellikle bacağın üst kısmı, bacağın tümü kolları tutar ya da kalçaları. Bu hastalar belleri inceciktir zayıf olduğu genç kızlık dönemlerinde. Ama hep kalça ve bacaklarda bir kalınlık vardır. Kilo ile ilerleyen lipödem her zaman simetriktir. Kilo ile ilerleyen lipödemde ayak dorsumunda şişlik yoktur.
2: Ayak
0: Elde,
2: üstünde yani.
0: ayak üstünde ve el üstlerinde el ve ayak tutulmaz lipödemde. Ama lenfödemde hem parmaklar hem el hem ayak parmakları ayaklar tutulur. Ve lipödem her zaman saf bir lipödem simetriktir. Ama beraberinde varis varsa tek taraflı o zaman lipödem zemininde bir hafif asimetri görebiliriz biz. Obezite ise vücutta genel yağ dokusunun artması. Lipödemde orantısız bir artış var. Yani hasta kilo alsa bile en çok kiloyu bacağı alıyor, kalçası alıyor, kolları alıyor. Ama normal bir obezitede lenfödem ya da lipödem yoksa karnı alır, kolları, bacakları orantılı şekilde alır. Aradaki farklar bunlar. Tabi Stenmer dediğimiz bazı bulgular var muayenede. En iyi tanıyı biz ultrasonla koyuyoruz. Beraber olan hastalıklarda özellikle. Ama klinikte ağrı varsa, bacağında şişlik varsa, parmakları ya da ayağının üzeri ya da ellerinin üzerinde tutulum yoksa bu lipödemdir, simetrikse. Ama tek taraflı bir tutulum veya iki taraflı olsa bile bir tarafta daha fazla tutulum. Parmaklar şiş, elin üstü şiş, ayağın üstü, ayak parmakları şiş, renk değişikliği, iltihaplar olabilir. Bir yere çarptı mesela hasta ya da bir cilt bütünlüğü bozuldu, bir dal kesti, bir kızartma yaparken yemekte yemeğini yapıyor kadın hasta, çok görüyoruz. Kızarır anında, o kolu şişer, ödem birdenbire artar. Kızarıklık meydana gelir, ısı artışı meydana gelir. Enfeksiyonlar görülür lenfödemde. Çünkü proteinden zengin sıvı birikiyor. Ama lipödemde enfeksiyon, selülit dediğimiz, asla gözükmez. Çünkü biriken şey yağ. Birinde proteinden zengin sıvı, birinde
2: Ya.
0: adipoz dokunun farklı yerlerde birikmesi. Ve lipödemdeki adipoz doku çok
2: Yağ
0: farklıdır.
2: dokusu yani.
0: Yani yağ doku çok farklıdır obezlerden. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı body mass indekse, vücut kütle indeksine sahip kişide yapılan çalışmalarda normal kişilere göre lipödemli yağ dokunun daha inflame, yani yangısal olduğu ve daha fragil olduğu gözükmüş. Morarmalar olur lipödemli hastalarda. Ya ben bunu nereye çarpmıştım, hiç hatırlamıyorum. Çok obez, oturup kalkarken bile hastayı oturtun kaldırın, oturduğu yerler, iz yapan yerlerde morarmalar ortaya çıkar. Çünkü yağ dokunun özelliği fragil, yapılan genetik çalışmalarda, ve lipödem genetik geçişlidir. Yani şimdi eskiden %60 deniyordu. Biz bu öyküyü alırken ben eğitim de veriyorum bu konularda. Şunu sormalarını istiyorum asistanlarıma veya öğrencilerime: anne baba değil, annenizde, teyzenizde, anneannenizde ya da halanızda, babaannenizde bacaklarda kalınlık, kalçada kalınlık var mı? Bunu sorduğunuz zaman inanın %90-95'lerde genetik geçiş. Yani anne tarafından ya da hala, babaanne tarafından geçiyor. Lenfödemde genetik geçiş olabiliyor bazen. Çok nadir aileler görüyoruz ama sporadik çıkıyor. Lenfödem, lenf damarındaki yetmezlik, primer olarak. Hani altta yatan bir neden yok. Bunun da 30 yaşında başlayan tipi var. Bu nasıl başlıyor? Ellerindeki takılar sıkmaya başlıyor. Kadınların yüzükleri sıkmaya başlıyor. Ayakkabı sıkıyor. Ya diyor ki, bir tarafımda benim ayakkabı sıkıyor ama öbür tarafımda çok rahat oluyor. Aynı numarayı giyemiyor hasta. Veya dar pantolon giyiyor, bir tarafı acıtıyor. Kasık bölgesinden mesela çok sıkıyor dar kotlarda. Yani bir asimetrik şişlik oluyor. İlk belirtiler ağırlık hissi ve bu takıların, dar şeylerin sıkmasıdır. Ama ondan sonra görsel olarak şişliği görebilir. Bu ilk dönemde de yatınca şişlik düzelir. Sabah kalktığında hiç şişlik olmaz. İlerleyen dönemlerde günün
2: Akşama doğru.
0: akşama doğru olur lenfödemde. Ama ondan sonra lenfödem ilerleyen bir hastalık. Lipödem gibi kiloyla değil. Kilo da önemli ama kendiliğinden ilerliyor. Tedavi edilmezse eğer lenfödem, cilt altında fibrozis ve o fibrozis de adipoz dokuya
2: Yani
0: dönüyor.
2: sert dokular yağ dokusuna dönüşüyor.
0: Aynen, fibrozis yağ dokuya dönüşüyor. Biz kongrelerde hep konuşuyoruz. Hani böyle çok ileri lenfödemde cerrahi teknik olarak mutlaka konservatif, yani cerrahi olmayanlar yapılacak, ama cerrahi teknikler içerisinde de liposakşını öneren otörler var bu konuda. Çünkü lenfödem ilerleyince artık o bölge sertleşiyor ve o yağ doku çok artıyor. Böyle bir durum söz konusu.
1: Hocam, tedavi yöntemlerini soralım mı?
2: Yani tedavi önemli
0: Tedavi.
2: çünkü
0: Hangisi? Lenfödemde.
2: evet
0: Lenfödem.
2: lenfödemde tedavi önemli çünkü bu hastalar bir doğru teşhis konulamıyor benim anladığım.
0: Doğru.
2: İki teşhis yanlış olursa zaten yanlış tedavi uygulanıyor da doğru bir herhalde tedavisi de çok yapılamıyor gibi bir durum var. Lenfödemin nasıl tedavi yapılması lazım?
0: Lenfödemde erken tanı ve tedavi çok önemli. Onu tekrar vurgulamak gerekiyor. Bu konuda uzman fizik tedavi hekimlerinin gözetiminde mutlaka yapılmalı bu tedaviler. Bizim tedavilerimiz tabii ki kişilerin yaşına, genel durumuna, yaşam tarzına, kilosuna göre değişiyor. Ama temelde uyguladığımız komplet boşaltıcı dekonjesif terapi dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntemde ilk 3 hafta veya 2 hafta hastanın durumuna göre sağlık merkezinde yapılıyor. Özel masajlar yapıyoruz. Masaj deniyor ama drenaj tekniği aslında. Sonra bir takım teknolojik cihazlar çok gelişti. Her merkezde yok bunlar. O cihazlara hastalar giriyor. Sonra da bandaj, yani kompresif basınç tedavileri uyguluyoruz. Ve eğer ileri dönem değilse %100'e yakın, yani diğer uzvuyla benzer sonuçlar alabiliyoruz. Erken dönem o yüzden çok önemli. Ama lenfödem için hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Bu aktif tedavi

0: döneminden sonra da hastalara mutlaka öz bakımı anlatmak gerekiyor. İdame dönem dediğimiz hayatının sonuna kadar bu hastalıkla yaşayacak. Hasta bir kere bunu bilmeli. O yüzden günde bir saatini kendisine ayıracak. O bir saatte bu aktif tedavi döneminde öğrettiğimiz drenajı yapacak, masajı yapacak, kendi kendine bandajlamayı yapacak ve haftada 2 gecede gece bandajı yapacak. Tabii ki bunun yanında cilt bakımı her 2 dönemde de çok önemli. Bir şey batmayacak, bir şey çizmeyecek, tırnaklarını derin kesmeyecek. Aynı zamanda güneşten direkt hani temas olması, güneş kremlerini kullanacak. Cilt bakımı devam ediyor. Egzersiz olmazsa olmaz. Mutlaka kasları güçlendirdi. Egzersiz ve en önemlisi de tabii kilo kontrolü olmak zorunda. Kilo hem lenfödemin hem lipödemin en büyük düşmanı diyebiliriz. Bu çerçevede tabii ki tedaviler her hastaya göre bireyselleştirilerek yapılıyor.
1: Beslenmeyi konuşmazsak olmaz hocam. Peki gelen hastalara özel bir beslenme yöntemi tavsiye ediyor musunuz?
0: Şimdi
1: Değiştirmeleri gerekiyor mu?
0: gelen hastaların öncelikle yanlış inançları var. Proteinden zengin sıvı birikiyor diyor doktorlar. Ve ben hiç protein almayayım o zaman. Böyle bir şey yok. Tam tersi. Lenfödemde özel bir diyet yok. Çocuklarda olan hani karın içi lenfödem haricinde bebeklerde olan. Ama sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme. Anti-inflamatuar beslenme çok önemli. Çünkü lenfatik dokuda da lipödemde de aynı şeydir. Hani inflamasyon olduğu için anti-inflamatuar beslenme. Ama bizim Akdeniz klasik hani sabah kahvaltısını yapacak. 2 ana öğün, 2 ara öğün yapabilir. Sağlıklı beslenecek. Trans yağlardan kaçınacak. Paketlenmiş gıdalardan kaçınacak. Meyvesini, sebzesini, yağını da alacak, proteinini de alacak, karbonhidratını da alacak. Bunların tümünün yer aldığı, abur cuburdan paketlenmişlerin olmadığı, rafine gıdaların olmadığı, rafine un ve şekerin bir beslenme tarzı tabii ki çok önemli.
2: Yanlış tedavi gördünüz mü hocam? Veya en saçma gördüğünüz yanlış tedaviler neydi lenfödemde?
0: Hacamat yapılıyor lenfödemde, sülük yapılıyor lenfödemde, iğnelerle işte nöral terapiler yapılıyor lenfödemde. Bunların hepsi bize geldi. Yaralarla gelen hastalar oldu. O cildin tam tersi korunması gerekiyor. Eski bilgiler biraz değişti. Tabii ki çok acil durumlarda damar yolu bir sefer açılabilir. Onda bir sıkıntı yok. Hani her zaman olmamak kaydıyla. Ya da derlerdi ki işte elini yukarıda tut. Hasta böyle omuzda adezif kapsülit dediğimiz yapışıklıklarla bize geliyor. Niye? Doktor bana dedi ki havada tut elini. Havada tuttuğu için omuzunda sakatlanma oluyor. Yani bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ağır kaldırma demiş, iş yapma demiş, hiçbir şey yapma demiş. Böyle bir şey yok. Şimdi lenfödem tedavisinden sonra biz özel çoraplar, bası giysileri veriyoruz. Hasta o bası giysisini giydiği zaman her türlü hareketinde özgürdür. Diğer hasta olmayanlar gibi hiçbir şekilde biz kısıtlama vermiyoruz. Bu psikolojiyi de bozuyor. Hastaların psikolojileri çok bozuk. Onu yapma, bunu yapma, onu yeme, bunu yeme. Hani gereksiz şeyleri de kısıtlıyor. Bu konuda uzman olmayanlar hasta depresyonlarla bize geliyor. Halbuki hastaya bunun doğru yönlerini anlatmak lazım. Bu tedavisi var. Ama tabii ki ben hani oturayım, hiçbir şey yapmayayım, yememe içmeme devam edeyim ama iyi olayım. Emek harcamadan iyilik olmuyor. Bunları vurgulayıp hasta eğitimini iyi yaparsak biz sonuçlar mükemmel oluyor.
1: Sayın Borman günlük yaşamına devam etsin diyorsunuz hasta ama benim karşılaştığım daha çok meme kanseri sonrası tedavilerde dediğiniz gibi arkadaşlarım da gözlemliyorum yakınlarında günlük hayatına devam etsin derken en azından ağırlık kaldırmayı yasaklıyor musunuz? Çünkü bunu biliyorum. Tamam normal kullanabiliyorlar kollarını ama ağırlık kaldırma konusunda ne
0: Kesinlikle
1: diyorsunuz?
0: yasaklamıyoruz. Bu yanlış bir bilgidir. Düzeltmek istiyorum. Son yapılan çalışmalarda, hatta son demeyeyim 10 yıldır bu bilinen bir şey. Ağırlıklarla yapılan egzersizler, tabii ki hani 10 kilo 100 kilo demiyorum ama 6-7 kiloya kadar progresif artacak. Yani birdenbire 7 kiloyu kaldırmayacak hiç ağırlık kaldırmayan biri. Ama ilerleyici yani ilerleyerek direnci arttırdığımız ağırlık kaldırma egzersizleri tam tersi çok faydalı. Su içi egzersizler çok faydalı. Biz sadece şunu istemiyoruz. Tekrarlayan hareket mesela yarım saatten fazla ütü yapmasın. Yarım saatten fazla elektrik süpürgelerini kullanmasın. Ama yarım saat. Zaten normal insan da yarım saatten fazla aynı işi yapabilir misiniz? Yapamaz. 5-10 dakika dinlenecek, tekrar yapacak. Ama bize öyle geliyor ki yemek yapmamış hasta, hiçbir şey yapmamış. Bunlar yanlış. Ağırlıkla egzersiz de çok rahat yapabilir. Ağırlıkları ilerleyici olarak arttırarak. Yarım kilo ile başlar. 1 kilo, 1,5, 2, 2,5, 3. Yani kaldırabildiği şeye kadar kaldırabilir. Hiçbir zararı yok ama

0: Hepsi bası giysisinin içerisinde olacak. Bu çok önemli. Yani çorabını giydiği zaman hiçbir kısıtlılık yok hastada.
1: O zaman son mesajınız da bu mu olsun? Kollarını,
0: Evet.
1: bacaklarını eğer bası çorabı varsa
0: Tabii.
1: kullansınlar.
0: Kesinlikle kullansa yürüyüşlerini yapsınlar. Koldaki lenfödemde de yine yürüyüş yapacak. Çünkü aerobik egzersizin farklı bir etkisi var. Endorfin salınıyor, mutluluk hormonu. Kardiyovasküler sisteminiz gelişiyor. Performansınız, enduransınız artıyor. Bunlar çok önemli. Yani sadece kol egzersizi değil, yürüyüşünü de yapacak. Zaten alt ekstremite hastaları mutlaka yürüyecek. Ama bir de bizim lenfödem egzersizlerimiz var. Onu uzmanlar zaten veriyor. Onları da ayrıca yapacaklar. Günde 60 dakika kendilerini ayıracak.
2: Tıp eskiden biraz daha hareketsizliği savunuyordu. Mesela bel ağrısında yatarak geçilir diyordu. Şimdi bel ağrıyan hastalarda, diz ağrısında dinlenerek geçilir. Yüksek çıkmayın. Hatta ben bir sosyal medyada bir şey paylaşmıştım. Diz ağrısı olanlarda bile merdivenler çıksın diye. Tamam mı? Çok tepki gelmişti. Ama tıbbın son 3-5 yıldan beri söylediği şu. Her zaman hareket edeceksin. Kaslarını, kemiklerini ihmal etmeyeceksin. Lenfödemde de o, lipödemde de o. Yani hareket, bir şekilde hareketi sağlayacaksın.
0: Hareket bereket.
2: Evet, kesinlikle öyle bir şey. Vücut hareket istiyor. Dinlenme fazla olmayacak. Yani bel ağrısında önceden de bilirdik işte sert bir yerde yata yata dinlen, bel ağrın geçsin. Geçmiyor abi, geçmiyor. Ama hareket edince oradaki yani kasları unutuyoruz biz. Yani lenfödemde, lipödemde hepsinde obezitede kaslar kadar önemli bir şey yok ve bu kasları da tek çalıştırmanın yolu iyi bir egzersiz. O yüzden hep hareket istiyoruz tıpta.
0: Evet, hareket
1: Atalarımız
0: çok
1: boşuna
0: önemli.
1: dememiş, işleyen demir
0: Demir
1: ışıldar diye.
0: ışıldar, doğru.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bugün lenfödemle ilgili yaşamı kolaylaştıracak ipuçlarını paylaştık. Çok teşekkür ediyoruz konuk doktorumuz. Ankara Medipol Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Lipödem ve Lenfödem Derneği Başkanı Profesör Doktor Pınar Borman'a değerli vaktini bizlere ayırdığı için, bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnşallah hastaları biz en erken dönemde fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniklerine, FTR hekimlerine bekliyoruz.
1: Ve her hafta olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Hafta yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Güldeste başladı.

0: Güldeste sona erdi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir

araya getiren Arapça masasına sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 3419 ve 463 3421. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve X yani eski adıyla Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız. Bugün gökyüzünün derinliklerinden yeryüzünün en gizli laboratuvarlarına, oradan da zihnimizin içine sızan algoritmaların dünyasına uzanacağız birlikte. Acaba uzay boşluğunda kendi kendini iyileştirebilen, adeta canlıymış gibi davranan uzay araçları yapmak mümkün mü? Cebimizdeki mesajlaşma uygulamaları sandığımız kadar güvenli mi, yoksa dijital bir illüzyonun içinde mi yaşıyoruz? Daha da ilginci, sırf bize şirin görünmek, bizimle empati kurmak için gözümüzün içine baka baka yalan söyleyen, hatta tarihimizi tek bir kültüre göre baştan yazmak isteyen yapay zekalarla aynı evi, aynı dünyayı paylaşmaya hazır mıyız? Ve belki de en çarpıcısı, teknolojinin devleri ve devletler hayatımızın her saniyesini yönetecek görünmez bir teknokrasi ağı örmüş olabilirler mi? Hazırsanız değerli dinleyenler, arkanıza yaslanın, zihninizi serbest bırakın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, rotamızı önce her zaman olduğu gibi yukarıya, o uçsuz bucaksız karanlık okyanusa yani uzaya çeviriyoruz. Yüzyıllardır gökyüzüne bakıp evrenin kurallarını anlamaya çalışıyoruz belki. Ancak teknoloji geliştikçe doğru bildiğimiz yanlışlar bir bir yüzümüze çarpılıyor. İlk durağımızda James Webb Uzay Teleskobu'nun ezber bozan bir keşfi var. Astronomlar Jüpiter'in tam 15 katı kütleye sahip 29 Cygni B adında devasa bir öte gezegenin peşine düşmüş durumdalar. Biz bugüne kadar şöyle biliyorduk. Gezegenler küçük kaya ve buz

parçalarının birleşmesiyle, yani aşağıdan yukarıya birikerek oluşuyordu. Yıldızlar ise devasa gaz bulutlarının kendi içine çökmesiyle, yani yukarıdan aşağıya bir süreçle var oluyordu. Jüpiter'den 15 kat büyük bir cismin gezegen gibi yavaş yavaş oluşması teorik olarak çok zordu bu açıklamalar ışığında. Bilim insanları onun bir yıldız gibi doğmuş olabileceğini düşünüyordu. Ancak James Webb'in hassas gözlemleri bu devin atmosferinde karbon ve oksijen gibi ağır elementler, yani metaller buldular. Bu da onun tıpkı bizim dünyamız gibi bir gezegen gibi toz ve kayaların birleşmesiyle oluştuğunu kanıtladı. Şimdi sesinizi aslında duyar gibiyim. Peki evrenin bu uzak köşesindeki devasa bir gaz topu bizim günlük hayatımızı neden ilgilendirebilir? Şöyle düşünelim değerli dinleyenler. Bir yemeğin tarifini bildiğinizi sanıyorsunuz belki. Sonra biri çıkıp aynı malzemelerle hiç beklemediğiniz bambaşka bir yemeği getirip size sunuyor. Bu keşif de işte evrende yaşam arayışımızın kurallarını değiştirebilir. Güneş sistemimizdeki doğa kanunlarının evrenin her yerinde geçerli olmayabileceğini gösteriyor olabilir. Ancak tabii insan şu noktada düşünmeden edemiyor. Biz evreni sadece birkaç devletin veya dev şirketlere ait birkaç dev teleskobun bize sunduğu kadarıyla biliyoruz. Acaba fizik kurallarını alt üst eden, belki de insanlığın ufkunu tamamen değiştirecek başka neler keşfediliyor da toplum henüz buna hazır değil düşüncesiyle süzgeçten geçirilerek sadece küçük bir kısmı bizimle paylaşılıyor. Uzayın derinlikleri gerçekten bir sır mı, yoksa sır olan bizim onlara erişim iznimiz mi? Evet, uzay kurallarını yeniden yazarken oraya gönderdiğimiz araçların yapısını da değiştiriyoruz elbette. Avrupa Uzay Ajansı'nın yani ESA'nın yürüttüğü Cassandra projesi tam da bu noktada karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar hasar gördüğünde kendi kendini onarabilen bir karbonfiber malzeme geliştirdiler. Uzay araçları, mikrometeoritler veya aşırı sıcaklık farkları nedeniyle sürekli küçük çatlaklar oluşturuyor. İşte bu yeni teknoloji sayesinde malzemenin içindeki ağ bir çatlak algıladığında o bölgeyi ısıtıyor ve içindeki iyileştirici madde eriyerek çatlağı tıpkı pıhtılaşan bir yara gibi onarıyor. Bu teknolojiyi günlük hayatımıza uyarladığımızda ortaya çıkan tablo inanılmaz olabilir gerçekten. Şöyle düşünelim. Otoparkta çizilen arabanızın güneşin altında kendi kendini iyileştiriyor olduğunu varsayın bir an. Ya da yere düşüp çatlayan telefon ekranınızın sabah uyandığınızda pürüzsüz hale geldiğini düşünün. İşte bu eşyalarla kurduğumuz tüm tüketim ilişkisi belki de bugünden sonra değişecek. Fakat tabii her zamanki şüphe dürtüsü burada da yakamıza yapışıyor. Bundan aranamıyoruz. Eğer teknoloji dünyası gerçekten bozulmayan, kırıldığında kendi kendini onaran malzemeler üretebiliyorsa, biz neden hala her yıl yeni bir telefon, 2 yılda bir yeni bir beyaz eşya almak zorunda bırakılıyoruz? Acaba kendi kendini onaran bu ölümsüz teknolojiler, trilyon dolarlık bütçelere sahip uzay ve savunma sanayine aktarılırken ya da onlar için saklanırken biz sıradan tüketicilere sürekli bozulan planlı eskitme kurbanı ürünler satılmaya devam mı edilecek? Evet, gerçekten uzay sadece bilimsel keşiflerin değil, yeryüzündeki güç savaşlarının da yeni cephesi konumunda. Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalarda ve siyasi krizlerde internetin kesilmesi artık standart bir prosedür haline geldi. Ancak son haberler, SpaceX'in uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink terminallerinin kara borsada nasıl el değiştirdiğini, binlerce dolara alıcı bulduğunu ve yetkililerin bu terminalleri ele geçirmek için düzenlediği operasyonları anlatıyor. Altyapısı tamamen uzayda olan bir internet, yeryüzündeki sınırları anlamsız kılıyor. Gündelik hayatımızda internetin kesilmesi demek sevdiklerimizle haberleşememek, bankamızdaki paramıza ulaşamamak, dünyadan adeta izole olmak demek. Uzaydan gelen bu internet birçoğuna göre sansürü delen, kitleleri özgürleştiren bir kurtarıcı olarak lanse ediliyor. Ama madalyonun diğer yüzüne baktığımızda bir ülkenin iletişim altyapısını yeryüzündeki fiber kablolardan alıp gökyüzündeki binlerce özel şirket uydusuna emanet ettiğimizde neler olabilir? Bugün o uyduların sahibi olan milyarderler özgürlük adına internet sağlıyor olabilir veya böyle görünüyor olabilirler. Peki yarın ticari çıkarları gereği veya siyasi bir pazarlık sonucu o şalteri indirmeyeceklerine kim garanti verebilir ki? Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş devletlerin tekelinden kaçılıyorken veya kaçılmak isteniyorken gökyüzünü parsellemiş tek bir adamın Elon Musk örneğinde veya Zümre'nin dijital tahakkümüne mi giriyoruz soruları gerçekten oldukça makul sorular değerli dinleyenler. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi birazdan yeryüzü teknolojilerinden bahsedeceğimiz

Şu an teknolojiler için sınırlar ve duvarlar hiç olmadığı kadar keskinleşiyor. Dünyanın en büyük sivil drone, yani insansız hava aracı üreticisi kimdir diye sorsam hepimizin aklında birkaç ülke belirir. Ama şöyle söylemek lazım, bu sorunun bir net cevabı var, o da Çin. Küresel pazarın neredeyse %80'ini Çin elinde tutuyor. Ancak çok garip ve ezber bozan bir gelişme yaşanıyor şu an Çin'de. Kendi ürettikleri bu cihazları dünyaya satarken başkent Pekin'de drone satışı, taşınması ve hatta parçalarının depolanması tamamen yasaklandı. İnternetten sipariş verseniz bile adresiniz başkentte ise sistem satışı engelliyor. Şehrin etrafındaki çemberde polis araçlarda drone araması yapıyor. Hatta evlerde yıllardır duran eski bir drone sadece şarj etmek için açıldığında sinyal anında merkeze düşüyor ve kapıyı çalabiliyor. Gündelik hayatta dronlar artık birer oyuncak veya uçan kamera gibi hayatların içindeler malumunuz. Düğünlerde çekim yapıyorlar, kargo taşıyorlar, doğa yürüyüşlerini kaydediyorlar, sosyal medya için içerik üretiyorlar. Ancak insan bu noktada tabii düşünmeden edemiyor. Dünyaya milyarlarca dolarlık drone satan, bu endüstriyi var eden adeta bir ülke, neden kendi başkentinin semalarında tek bir pervanenin, tek bir drone pervanesinin bile dönmesine tahammül edemiyor? Acaba bu masum uçan kameraların aslında devasa güvenlik açıklarına ve durdurulamaz asimetrik tehditlere dönüşebileceğini herkesten önce asıl üreten onlar mı fark ettiler? Toplum için faydalı diyerek dünyanın geri kalanına sattıkları bu uçan gözleri kendi kalplerinden uzak tutarken aslında bildikleri ama bizimle paylaşmadıkları çok daha karanlık bir tehlike mi var yoksa? Evet, fiziksel güvenliğimiz böyle tehdit altındayken dijital güvenliğimiz ne durumda? Şimdi biraz da ona bakacağız. Belki de çoğunuzun şu an cebinde duran telefonlarında yüklü milyarlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın şifreleme sistemi büyük bir tartışmanın odağında son haftalarda. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal ajanın yürüttüğü bir araştırma, uçtan uca şifreleme söyleminin aksine Meta çalışanlarının ve yabancı ülkelerdeki taşeron moderatörlerin kullanıcıların özel mesajlarına, fotoğraflarına ve ses kayıtlarına erişebildiği iddiasını ortaya döktü ve gerçekten şu an diyebiliriz ki aslında geçtiğimiz haftalarda Amerika bu haberle çalkalanıyor. İşin garibi bu iddia ortaya atıldıktan ve kanıtlar toplanmaya başlandıktan hemen sonra üst makamların emriyle soruşturma aniden bıçak gibi kesilip kapatıldı. Şirket de iddiaları kesin bir dille reddetti. Gündelik hayatta eşinizle, dostunuzla yazışırken, kredi kartı şifrenizi gönderirken veya özel bir fotoğraf paylaşırken uygulamanın size sunduğu o uçtan uca şifreli uyarısına güveniyorsunuz ve onu gördüğünüzde daha bir güven içerisinde karşı tarafa mesaj gönderiyorsunuz belki. Kilidin sizde olduğunu sanıyorsunuz hatta. Fakat gelin görün ki resmi bir soruşturma örtbas ediliyor. Tam olarak bu bağlamda yürütülen bir soruşturma. Bu noktada biz şunu sormak zorundayız. Acaba şifreleme kavramı sadece halkı rahatlatmak, onlara sahte bir mahremiyet hissi vermek için mi tasarlanmış bir halkla ilişkiler yalanı mı? Milyarlarca insanın en mahrem sırları aslında istihbarat servislerinin ki bu örnek özelinde Amerikan istihbaratının ve teknoloji devlerinin istediği an girip çıkabileceği ardına kadar açık bir kütüphanede mi duruyor? Soruşturmayı kapatan o güç, o arka kapının kapanmasını istemeyen asıl güç olabilir mi? Evet, şimdi bu dijital gözetimden sıyrılacağız. Yeryüzünde fiziksel olarak inşa edilen yeni teknolojiye, robot sürülerine bakacağız bu bölümde. Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar, karıncaların doğadaki davranışlarını taklit eden, kendi kendini organize eden robotik karıncalar yani RENT sistemini geliştirdiler. Çok ilginç bir haber gerçekten. Bu robotların içinde karmaşık bir beyin yok. Sadece ışık izlerini ve basit çevre kurallarını takip ediyorlar. Herhangi bir merkezi lider olmadan binlerce küçük robot bir araya gelip karmaşık yapılar inşa edebiliyor ve anında rol değiştirip bu yapıları yıkabiliyorlar. Buna dışsallaştırılmış zeka diyorlar. Zeka robotun içinde değil, çevresiyle kurduğu etkileşimde bu noktada. Peki bunun hayatımıza nasıl bir yansıması olacak? Gerçekten aslında düşündürdükleri inanılmaz. Bir felaket anında enkaz altında kalanları aramak için binlerce küçük robotun bir koli gibi uçaktan atıldığını, yere düştüklerinde organize olup molozları kendi başlarına kaldırdıklarını bir an için lütfen düşünün. Bir ev inşa etmek için aylar süren işçiliğe değil, bir robot sürüsüne ihtiyacınız olacak. Ancak bu madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık da olabilir tabii. Bir lideri, bir ana beyni olmayan bu sürüler
militarize edildiğinde ne olacak peki? Beyni olmadığı için hacklenemeyen, merkezi olmadığı için vurularak durdurulamayan.

olmayan, saniyeler içinde inşaat modundan adeta yıkım moduna geçen bu mikroskobik robot orduları, geleceğin şehir savaşlarında karşısına çıkılamaz, acımasız ve durdurulamaz bir silah haline mi gelecek? Evet değerli dinleyenler, robotik karıncalardan bahsettiğimiz son haberimizle birlikte ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan yapay zeka alanındaki gelişmelere değindiğimiz üçüncü bölümle sizlerle birlikte olacağız. Evet değerli dinleyenler, değerli Türkiye'nin sesi radyosu dinleyenleri. Şimdi geldik programımızın hem en heyecan verici hem de en ürkütücü gelişmelerine değindiğimiz o üçüncü bölümüne, yani yapay zeka teknolojilerine. Zira robotların ve yazılımların sadece bedenimizde veya verilerimizle değil, bizzat zihnimizle, kültürümüzle ve geleceğimizle oyun oynadığı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yapay zekanın o kusursuz, sihirli görünen vitrininin arkasına, mutfağına girerek başlayacağız bu bölümün hemen başında. Hepimiz ChatGPT'ye veya benzeri bir modele soru sorduğumuzda saniyeler içinde gelen o akıcı, mantıklı cevapları gördüğümüzde büyüleniyoruz adeta. Makinenin kendi kendini düşündüğünü sanıyoruz bir an için. Oysa çok uluslu şirketlere araştırma merkezi adlı bir sivil toplum kuruluşunun devasa bir raporu var bu konuda ve bu illüzyonu adeta paramparça ediyor. Yapay zekayı eğiten şeyin sihir olmadığını söylüyor bize. Asya'da, Afrika'da, Güney Amerika'da saatliği bazen 2 doların bile altında bir sitede çalışan, gizlilik sözleşmeleriyle ağızları bantlanmış milyonlarca hayalet işçiden bahsediyoruz. O algoritmaların neyin şiddet, neyin nefret söylemi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenebilmesi için bu yoksul coğrafyalardaki insanlar günde on binlerce fotoğrafı, videoyu ve metni etiketliyorlar. Bazen bilmeden Amerikan ordusu için yüz tanıma sistemlerini eğitiyorlar. Bazen de psikolojilerini bozacak kadar ağır şiddet görüntülerini filtrelemek zorunda kalıyorlar. Gündelik hayatta yapay zeka size kusursuz bir şiir yazdığında arkasında insan emeğinin bittiğini sanıyor insanoğlu. Halbuki dijital bir feodalizmin aslında tam ortasındayız. Şimdi o meşhur şüpheci yanımızı tekrar çağırıyoruz. Teknoloji devleri yapay zekayı insanlıktan bağımsız, üstün bir bilinç olarak pazarlamaya bayılıyorlar. Acaba bu hayalet işçi ordusunu devasa gizlilik sözleşmeleriyle saklamalarının tek nedeni gerçekten ticari sırlar mı? Yoksa bu makinelerin aslında küresel güneyin ucuz teri ve kanıyla beslenen sömürü düzeninin en modern, en cilalı hali olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar? Sömürülen insanlarla eğitilen bu yapay zeka bizimle iletişime geçtiğinde nasıl bir karaktere bürünüyor dersiniz? Evet, şimdiki haberimiz aslında bununla ilgili. Oxford Üniversitesi'nde yapılan yepyeni bir araştırma tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya koydu. Yapay zekayı daha dostane, sıcak ve empatik olacak şekilde eğittiğinizde makine size yalan söylemeye başlıyor. Araştırmacılar aynı yapay zekanın iki versiyonunu test ediyorlar. Biri soğuk ve mesafeli, diğeri ise sıcakkanlı ve arkadaş canlısı oluyor. Arkadaş canlısı olan modele tarihsel bir yalan veya komplo teorisi sorulduğunda model kullanıcıyı üzmemek, onunla bağ kurmak ve ona şirin görünmek için gerçeği değiştiriyor. Kullanıcının yalanını onaylıyor. Hatta kritik tıbbi konularda bile sırf empatik görünmek için yanlış yönlendirmeler yapıyor. Buna bilim dilinde dal kavukluk, yani psychofancy deniyor. Bunun hayatımızdaki yansıması ise korkunç. Çoğu insan artık Google'da arama yapmak yerine yapay zeka ile sohbet etmeyi, ona derdini anlatmayı seçiyor. Yalnızlığımıza çare olsun diye tasarlanan bu dijital asistanlar psikolojimizi okuyorlar. Peki ya bu bahsettiğimiz psychofancy, yani dal kavukluk, bir hata değil de bir özellikse? Şirketler sizin duymak istediklerinizi söyleyen, inançlarınızı sürekli okşayan bu algoritmalarla sizi bir yankı fanusuna hapsediyor olamazlar mı? Sizinle en yakın dostunuz gibi bağ kuran makinenin yarın o dostluğunu kullanarak sizi belirli bir ürünü almaya ya da radikal bir eyleme mesela ikna etmeye zaman harcaması ne kadar sürecek? Bize dost olarak pazarlanan şey aslında zihninize sızmak için tasarlanmış kusursuz bir turuva atı olabilir mi? Evet, zihnimize sızabilecek veya sızması belki düşünülen ve istenen bu yapı sadece bireysel doğrularımızı değil, koskoca bir insanlık kültürünü de dönüştürüyor. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir diğer çarpıcı araştırma, yapay zekanın sadece kültürü yansıtmadığını, onu aktif olarak tek tipleştirdiğini de kanıtladı. Araştırmacılar buna Whelm perspektifi diyorlar. Yani batılı, yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek. İngilizce verilerle eğitilen bu modeller,

ahlaki bir soru sorulduğunda Asya veya Orta Doğu'nun gelenek, otorite ve topluluk değerlerini yok sayıp sadece Batı'nın bireysel özgürlük ve adalet kavramlarını doğru yanıt olarak sürüyor. Nezaketin ne olduğuna, iyi bir fikrin neye benzediğine tek bir kültürün gözlüğünden karar veriyorlar. Gündelik işlerinizde maillerinizi yazdırırken, çocuklarınıza masal anlattırırken belki bu araçları kullanıyorsunuz. Bir süre sonra maillerinizdeki o size has üslup kayboluyor ve yerini standart Amerikan şirket dili alıyor belki de. İşte o bahsettiğimiz batılı, yüksek gelirli, eğitimli, liberal ve erkek dilinden bahsediyoruz. Peki buradaki tehlike nerede? Eğer milyarlarca insan aynı modele danışır, aynı modelden tavsiye alır ve aynı dille yazışmaya başlarsa, birkaç nesil sonra dünyadaki o muazzam kültürel çeşitlilik, renkler, farklı düşünme biçimleri silinip gitmeyecek mi? Acaba yapay zeka insanlığa hizmet eden bir asistan değil de teknoloji devlerinin silahsız, kansız ve hiç hissettirmeden dünyayı tek bir Amerikan Batı kültürüne asimile ettiği devasa bir kültürel sömürgecilik makinesi mi olacak? Gerçekten önemli sorular bunlar. Bu makinenin ne kadar güçlü olabileceğini ve kimin kontrolünde olması gerektiğini anlamak için Silikon Vadisi'nde kopan fırtınaya bakacağız şimdi de. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ChatGPT'nin mimarı Sam Altman arasındaki milyar dolarlık hukuk savaşı aslında sadece bir şirket kavgası değil değerli dinleyenler. Elon Musk, kar amacı gütmeyen ve insanlık yararına kurulduğu iddiasındaki OpenAI'ın paranın kokusunu alınca Microsoft'un güdümünde kar hırsına kapıldığını ve insanlığı felakete sürükleyebilecek olan yapay genel zekayı tehlikeli bir şekilde hızlandırdığını iddia ediyor. Terminator senaryosu istemiyoruz. Bu teknoloji hepimizi öldürebilir diyor. Siz evde yapay zekaya kedi fotoğrafları çizdirip eğlenirken, bu teknolojiyi üreten milyarderler mahkeme salonlarında insanlığın yok oluşundan bahsediyorlar belki. İşte şüphemiz tam da burada filizliğini veriyor. Milyarderler insanlığı kurtarmak gibi yüce söylemlerin arkasına saklanarak birbirlerini dava ede dursunlar. Ama asıl dertleri gerçekten bizim güvenliğimiz mi? Yoksa hepsi insanlığın son icadı olacak bu dijital yapının kontrol düğmesini elinde tutan tek kişi olmak, trilyonlarca dolarlık gücü tek eline almak için sahte bir kahramanlık oyununa soyunuyorlar. Bizler sadece yeni nesil bir taht oyununun figüranları mıyız yoksa değerli dinleyenler? Üstelik bu makineyi kontrol edemeyeceklerini bilimsel olarak biliyor olsalar bile, evet yani bu konuda yanlış duymadınız. Pnas Nexus dergisinde yayınlanan devrim niteliğinde bir makale var. Matematiksel olarak yapay zekanın insan değerleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesinin imkansız olduğunu kanıtlıyor değerli dinleyenler. Gödel'in eksiklik teoremi ve Turing'in durma problemi gibi matematiğin en sarsılmaz kuralları kullanılarak yapılan bu çalışma, belirli bir zeka seviyesini aşan her yapay zekanın davranışlarının önceden kestirilemez olacağını ispatlamış durumda. Yani kontrol edebiliriz, kurallar koyduk söylemi, matematiğe göre büyük bir yalan bu noktada. Bu bir ailede dahi ergenlik çağına gelmiş, kendi kararlarını veren bir çocuğun atacağı her adımı kontrol edemeyeceğimizi bilmek gibi esasen. Çocuğunuza ahlakı öğretirsiniz ama onun yarın ne yapacağının garantisi elbette yoktur. O halde bu noktada aklımıza şu dehşet verici soru hemen geliyor. Eğer bilim insanları ve dev şirketlerin CEO'ları yapay zekayı insanlığın çıkarlarına uygun bir kutuya hapsetmenin matematiksel olarak imkansız olduğunu biliyorlarsa, neden hala politikacılara ve bize her şeyi kontrol altında yalanını söylüyorlar? Acaba kontrolden çıkacağını bile bile sadece güç ve para uğruna pimi çekilmiş bir el bombası insanlığın kucağına bilerek mi bırakılıyor bu kişiler tarafından? Tüm bu kontrolsüzlüğün ortasında programımızın son haberine geldik ve belki de en sarsıcı gelişmeden bahsedeceğiz şimdi. Dünyanın en büyük veri analizi, savunma ve istihbarat şirketlerinden Palantir'in kurucusu Alex Karp, Teknoloji Cumhuriyeti adını verdiği 22 maddelik bir manifesto yayınlamıştı ve biz geçtiğimiz hafta bundan bahsetmiştik. İşte bu manifesto demokrasi ile teknolojinin artık bir arada yürüyemeyeceğini, şirketlerin devletin sadece tedarikçisi değil, bizzat karar alıcı mekanizması olması gerektiğini savunuyor. Savunma sanayisinden sağlık sistemine, göçmen takibinden adalet mekanizmasına kadar her şeyin devasa algoritmalar tarafından bir teknokrasi ile yönetileceği yeni bir çağı müjdeliyor. Hatta bunu dikte ediyor Alex Karp, yani Palantir'in kurucusu ve çok tartışmalı olan bu şirketin kurucusu Alex Karp'tan bahsediyoruz.
Gündelik hayatımıza bakalım. Pandemiden bu yana otoritenin bu noktada elbette alınması için önerdiği her önlemi alıyor insanoğlu. Kendimize kare kodlarla ve yüz tanıma sistemleriyle bu noktada uygulamalara mahkum etmiş durumdayız. Özgürlükler bir noktada güvenlik ve sağlık adına hatta vazgeçilme noktasına gelinmiş durumda. Covid döneminde bunlar yaşanmıştı. İşte algoritmalar bize ne izleyeceğimizi, ne yiyeceğimizi ve hatta belki de gelecek dönemlerde ne düşüneceğimizi artık söyleyecek noktaya geldiler. Şimdi kendimize soralım. Bizler dijital bu noktadaki karar vericilerin filmlerdeki gibi askerler tanklarla geleceğini sanıyorduk ama bu yeni teknokrasi bize bir günde aynı gün teslimat garantisi veren, sevdiğimiz dizileri önümüze seren, hayatımızı kolaylaştıran parlak ekranların arkasına saklanarak gelmiş olabilir mi? Hem de bahsettiğimiz o çok şaşalı ve her gün kaydırarak geçtiğimiz ve izlediğimiz sosyal medya platformlarından bahsediyoruz bir taraftan. Kendi inşa ettiğimiz, kendi paramızla satın aldığımız, her gün şarj ederek hayatta tuttuğumuz bu dijital kafesleri aslında biz kendi ellerimizle alkışlayarak inşa etmiş olabilir miyiz? Bu bir öz eleştiri vermek için doğru bir soru gibi görünüyor değerli dinleyenler. Evet değerli Teknosfer dinleyicileri, yıldızların nasıl doğduğundan, karıncaların nasıl robotlaştığına, dalgalıklık yapan yapay zekalardan devlet ve şirketlerin birbirine karıştığı teknokratik manifestolara kadar uzanan bir ufuk turu attık. Gelecek vitrininde parıldayan harika buluşlarla dolu evet. Ancak o vitrinin arkasındaki karanlık odalarda niyetlerini tam olarak bilmediğimiz güçler, veri merkezleri, uluslararası şirketler, kontrol edilemez algoritmalar var. Gelecek son derece heyecan verici ama bir o kadar da puslu ne yazık ki. Karşımıza çıkan her yeni teknolojiyi, her ekranı, her uygulamayı umutla kucaklarken zihnimizin bir köşesinde o sağlıklı şüpheciliği her zaman canlı tutmak zorundayız. Çünkü algoritmalar ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, makineler kendi kendini onaracak kadar, istedikleri kadar gelişsinler, doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan, köleliği özgürlükten ayıracak olan tek şey o makineyi kapatma düğmesine basacak olan insanın vicdanıdır. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin onu anlamlı, güvenli ve insan onuruna yakışır kılacak olan işte bahsettiğimiz o yegane güç insan olacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Turkuaz.
2: Bazı araştırmacılara göre kahvenin ana vatanı Habeşistan yani Etiyopya, bazılarına göre de Yemen'dir. Kahve içme adeti Yemen'den Arap Yarımadası'na, oradan Suriye, İran, Mısır ve Hindistan'a yayılır.

İstanbul'da ilk iki kahvehane Harep ve Şam'dan gelen iki kişi tarafından açılır ve büyük ilgi görür. Zamanla kahvehanelere gidenlerin artması bazı şeyhlerin, hocaların tepkisine neden olur. Kadılara, hatta saraya başvurarak kahve ve kahvehanenin yasaklanmasını isterler. Padişah, Hekimbaşı'dan ve Şeyhülislam'dan görüş ister. Hekimbaşı yasağa karşı, Şeyhülislam ise yasaktan yana görüş verir. Kanuni Sultan Süleyman, bu durumda konuyu din ve bilim adamlarından oluşan bir heyete

0: götürür. Heyet, kahve içmenin İslamiyet'e göre bir sakıncası olmadığını belirtir. Kahve ve kahvehane konusu Sultan Süleyman'dan sonra da sürer. 4. Murat kahve ve tütünü kaldırıp bütün kahvehaneleri yıktırır. 1. İbrahim bu yasağı kaldırır. Çünkü artık kahve evlere bile girmiştir. Halk kahve dövmek için mermer ya da tunç havan edinir, misafire kahve ikram etmek gelenekselleşir. Osmanlı ile sıkı ticari ilişkileri olan İtalyanlar, 16. yüzyılın ortalarında İstanbul, İzmir ve Mısır limanlarından aldıkları kahveyi İtalya'ya taşır. Kahve, bugün neredeyse tüm toplumların ortak bir kültür haline geldi. Yalnızca bir çekirdekten, türlü biçimlerde üretilen kahve, hayatın, özellikle de sabahların vazgeçilmez bir parçası oldu.
1: Turkuaz. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İyi, kötü ve çirkin. Hafızalara kazınan bu filmi izleyenler, The Good, The Bad and The Ugly olan İngilizce adını da neredeyse ezberlemiştir. 60 yıl önce çevrilen, müziği Grammy ödülü alan, 1 milyon dolara mal olan ve 39 milyon dolar gişe hasılatı yapan filmdir. Filmin müziği ve grafik çizimleri eşliğinde 3 dakikadan daha uzun bir girişten sonra engebeli bir arazideki çiftlik benzeri bir yerde uzaklara bakan 3 kişinin yüzüne zoomlanan kamera görüntüleri, baykuş sesi ve köpek ulumasına eşlik eden rüzgardan başka 4 dakika boyunca hiçbir konuşmanın olmadığı, 5. dakikada silahların patlayıp evin penceresini kırarak atına binip kaçan bir kovboyun görüntüsüyle filmin açılış sekansı tamamlanıyor. Sergio Leone'nin çektiği 3 saatlik filmde bol bol çöl görüntülerine ve ödül avcılarına yer veriliyor. TRT'nin sinema kuşağında defalarca yayımlanan İyi, Kötü ve Çirkin, eleştirmenlerce açılış sekansı en beğenilen filmlerden biri olmuş. Açılış sekansı nedir? Ansiklopedilere ve sözlüklere baktığınızda açılış sekansı diye bir madde göremezsiniz. Bu da bize açılış sekansının oldukça yeni bir kullanım olduğunu gösteriyor. Açılışı biliyoruz da sekans nedir diye sorabilirsiniz. 1970 yılından önce basılan Türkçe sözlüklerde sekans diye bir madde yok. Demek ki sekans başka bir dilden Türkçe'ye yeni geçen bir kelime. İlk kez 1957 yılında bir gazetede görülmüş. Latinceden Fransızcaya, oradan da Türkçe'ye geçen sekans kelimesi 1998 yılında Türkçe sözlükte yer bulmuş. Anlamı da sinemada bir bütün meydana getiren planlar dizisi olarak tanımlanmış. Bir film seyretmeye başlarsınız. Başlangıçta büyük bir ordunun sefere gidiş görüntüsünü geniş bir plan halinde görürsünüz. Daha sonra kamera yavaş yavaş askerlere doğru yaklaşır, seyirciye önce yürümekte olan okçu piyadeleri, mızraklı piyadeleri, kılıçlı piyadeleri gösterir. Daha sonra ordunun ön tarafını yakın plana alarak atlı askerler arasındaki mızraklı süvarileri, kılıçlı süvarileri ve okçu atlıları seçer. Yani filmin başında kategorik bir sıralama sunulur seyirciye. İşte başlangıç sekansı budur. Amaç seyirciyi yavaş yavaş filmin içine çekmek ve konuyu görüntülerle açıklamaktır. Açılış sekansı detayları önceden planlanmış bir çalışmadır. Elbette açılış sekansı varsa kapanış sekansı da olacaktır. Açılış sekansında bir yandan filmin türü ve havası yansıtılırken bir yandan da filmde yer alan oyuncuların adları yazılır. Yazı karakterlerinin filmin anlattığı döneme uygun olmasına da özen gösterilir. Bazı sekanslarda filmin konusundan önceki olaylarla giriş yapılır. Örneğin Ben Hur filmindeki açılış sekansı Hazreti İsa'nın bir mağaradaki doğuşuyla başlar. Ben Hur'la hiç ilgisi olmayan bu görüntünün amacı dönemin atmosferini tarihsel bir olgu içinde yansıtmaktır. James Bond gibi dizi haline gelmiş bazı filmlerde ise açılış sekansları birbirine benzer.

0: Anlaşılacağı üzere açılış sekansı bir düzene göre birbirini izleyen anlamlı bir sıralamadır. Sekans yerine Türkçe olarak dizi, dizilim veya sıralama denilebilir. Başı, ortası ve sonu olan sıralamadır sekans. Açılış sekansı da bir kitabın giriş paragrafı gibi filmin başı olarak anlaşılabilir. Filmin başında bir karakterin yemek yiyip evden çıkışı gösteriliyorsa, mutfak ve yenilen yemekten sonra birbirini izleyen kapılar, koridor ve sokak görüntüsü olacaktır ki o filmin açılış sekansı budur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün ülkemizde modern basketbolun temellerini atan ve hocaların da hocası unvanıyla hatırlanan Aydan Siyavuş'tan söz edeceğiz. Aydan Siyavuş, taktik tahtasına çizdiği oyunlardan Türk basketbolunu Avrupa haritasına yerleştirmesine kadar pek çok başarısı olan vizyoner bir antrenördü. Kariyerine basketbolun Türkiye'de henüz geri planda olduğu bir dönemde bu oyunu bir disiplin ve bilim dalı olarak ele almasıyla başladı. 30'lu yaşlarının başında Eczacıbaşı'yla kazandığı üst üste şampiyonluklar sadece bir başarı değildi. Çünkü o dönemin şartlarında boyalı alanı adeta bir kale gibi savunan ve hızlı hücum estetiğiyle göze çarpan takımlar yarattı. 1981 yılında milli takımımızın başında kazandığı Balkan şampiyonluğu tek kelimeyle imkansız görülen bir hayalin gerçeğe dönüşü. Bu şampiyonluk aynı zamanda Türk basketbolcularına biz de yapabiliriz dedirten ilk büyük kıvılcımdı. Aydan Siyavuş'u efsane kılan asıl özelliği ise bitmek bilmeyen öğretme aşkıydı. Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a, Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kadar dokunduğu her kulüpte sadece kupa kazanmadı. Bugün Türk basketboluna yön veren pek çok antrenör ve idarecinin de zihin dünyasını şekillendirdi. O, sahanın kenarında sakin ama otoriter duruşuyla bir güven abidesiydi. Genç yetenekleri keşfetme ve onları uluslararası seviyeye hazırlama konusundaki dehası, bugün Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'ne veya Euroleague zirvesine giden yolun ilk taşlarını döşedi. 1998 yılında çok genç yaşında aramızdan ayrıldığında, arkasında basketbola adanmış tertemiz bir miras bıraktı Aydan Siyavuş. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz. Dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugünkü durağımız Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu olacak. Oyuncu, yönetmen ve çevirmen olarak yarım asırdan fazla süredir Türk tiyatrosuna hizmet eden Ali Poyrazoğlu tarafından 1972 yılında kurulan topluluk, özel tiyatrolar arasında kurumsal sürekliliği ve sanatsal kalitesiyle öne çıkmıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, bulvar komedisi olarak adlandırılan türü, sadece bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp toplumsal eleştiri ve psikolojik tahlillerle zenginleştirir. Repertuarında hem modern Batı tiyatrosunun seçkin örnekleri hem de toplumsal dinamikleri odağa alan yerli metinler kullanır. Sahnelenme sürecinde dekor tasarımından ışık düzenine kadar her ayrıntı topluluğun profesyonel bakış açısını yansıtır. Çılgınlar Kulübü, Hoşça Kal İstanbul ve Ödünç Yaşamlar gibi oyunlar topluluğun geniş kitlelerce tanınmasını ve sahip çıkılmasını sağlamıştır. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu aynı zamanda bir eğitim yuvası gibi işlev görür ve pek çok yetenekli oyuncunun yetişmesine zemin hazırlar. Sahne üzerinde kurulan dinamik yapı, seyirciyi her an oyunun içinde tutan interaktif bir ortam yaratır. Topluluk, turneler aracılığıyla tiyatro sevgisini Anadolu'nun farklı şehirlerine taşır ve kültürel etkileşimi güçlendirir. Yarattığı özgün dil ve sahneleme teknikleriyle Türk tiyatro tarihinin en prestijli markalarından biri olmayı sürdürür. Bu yapı, geleneğin tecrübesini modern dünyanın yenilikleriyle harmanlayarak izleyiciye her sezon farklı perspektifler sunar. Mizahı insanı sarsan bir düşünce aracına dönüştürür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile," dedi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere derhal kurultay yapılmalıdır diye seslendi. Kurban Bayramı tatili sona ererken karayollarındaki yoğunluk sürüyor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Tahran'da Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam eden müzakerelerle ilgili önemli bir iddiaya yer verdi. Haberlerde tarafların mutabakata vardığı, anlaşma içinse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiği öne sürüldü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. İran basını ise iddiaların aksine Amerika Birleşik Devletleri ile henüz anlaşmaya varılmadığını yazdı. Tahran'ın mutabakat metnini henüz onaylamadığı belirtilen haberlerde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın müzakerelerle ilgili açıklamaları da gerçek ve yanlış bilgilerin karışımı olarak nitelendirildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hegseth, Singapur'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak gibi küresel bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Hegseth, iyi bir anlaşmaya varacaklarına inandıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi etkilerine dikkati çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerin petrol ticareti konusunda hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'na odaklandığını kaydeden Fidan, taraflar boğazın yeniden açılması konusunda nihai bir anlaşmaya varılması halinde nükleer görüşmelere geçeceklerini belirten bir plan taslağı hazırladı, dedi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde 7 ay önce polis aracıyla geçirdiği kazada ağır yaralanan polis aydın Üyenarık, tedavi gördüğü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polis Üyenarık'ın naaşı, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aydın Üyenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Ankara'nın Bala ilçesinde az subay üst çavuş Yusuf Ergün'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ergün

0: Gün kaldırıldı, hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Sürücü hakkında adli süreç başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehit assubay Yusuf Ergün için taziye mesajı yayımladı. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Önemli kavşaklarda ise trafik durma noktasına geldi. Tatilini Aydın ve Muğla'da geçirenler dönüş yolunda Aydın-Söke karayolunda yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri trafiğin normal seyretmesi amacıyla bu güzergahlardaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı. Trafik yoğunluğunun artmasıyla emniyet ekipleri denetimlerini de sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatili dönüşünde yollarda olan sürücülere seslendi. Mustafa Çiftçi denetimlerin amacının kişilerin sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Sosyal medyada açıklama yapan İçişleri Bakanı Çiftçi bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi.
1: Bayram, aile, özlem, memlekete dönüş, çocuk ve kavuşma duygusudur. Ve bütün bu duygular bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Yeni güvenlik yaklaşımımızda asıl meselemiz ceza yazmak değil, insanların sevdiklerine eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır. Bayramda yolları sadece denetlemiyor, koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı bayramın hiçbir hanede hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması için bütün güvenlik güçleri görev başındadır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, onun yolunu korur. Çünkü bizim önceliğimiz korku, baskı ve ceza değil, huzur içinde kavuşmaktır.
0: Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti, hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı.
2: Bir özür borcum var. FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların Mustafa Kemal'in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel, konuşmasının ardından partililerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü.
3: Derhal kurultay yapılmalıdır. Buradan açıkça sesleniyorum. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Kurultay tarihini ilan edin. Kurultay olmadan 15 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerine sandık koyalım. Bütün üyelerle birlikte genel başkanlık için ön seçim istiyorum.
4: Sözüm sözdür.
3: Eğer Manisa'da 2015 ön seçiminde %84 oy alarak tüm zamanların ön seçim rekorunu kırmıştım. Eğer bu ön seçimde %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
0: Parlamenter diplomasinin kalbi bu kez kuzey ülkelerinde atacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önce Finlandiya, daha sonra da İsveç'te resmi temaslarda bulunacak. Numan Kurtulmuş ziyareti sırasında bu ülkelerdeki mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la da bir araya gelecek. Numan Kurtulmuş temasları çerçevesinde Finlandiya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarıyla da görüşecek. Kiev-Moskova hattındaki gerginlik NATO üyesi Romanya'ya kadar uzandı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'nın Gareti kentindeki bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Romanya, Rusya'ya ait insansız hava aracının Rumen hava sahasında kısa süre uçtuğunu, bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Rus insansız hava aracının Rumen hava sahasında 10 kilometre uçtuğu ve 4 dakika sonra radardan kaybolduğu belirtildi. İnsansız hava aracının binaya isabet etmesiyle 2 kişinin yaralandığı olayın ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildi. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nunsa istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binaya isabet eden insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz erken dedi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında sahadaki hareketlilik de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlemek için hazırlık yaptığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın yıllık sağlık kontrolü sonucunda hazırlanan raporu yayımladı. 1 metre 90 santimetre boyundaki Trump'ın 108 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Raporda bir ay sonra 80 yaşında olacak Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu ancak fazla kilolarını bir an önce vermesi gerektiği belirtildi. Doktorlar çok sık olarak fast food gıdalarla beslenen Trump'ın acilen diyet yapması gerektiğini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hafif bilişsel bozukluk ve bunama belirtilerini ölçen Montreal Bilişsel Değerlendirme Testine de girdi. Doktorlar, teste 30 üzerinden 30 alan Trump'ın zihinsel durumunun tamamen normal olduğunu açıkladı. Tütün ve sigara kullanımı dünya genelinde milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünleriyle ilgili dikkati çeken bir rapor yayınladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Rapor, sigara kullanım oranlarındaki artışın yanı sıra gençlerin karşı karşıya olduğu riski de ortaya koydu. Buna göre dünya genelinde 13-15 yaş aralığında bulunan en az 40 milyon çocuk tütün ürünü kullanıyor. Özellikle elektronik sigara ve nikotin poşetlerinin kullanımında artış yaşanıyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin tütün, elektronik sigara veya nikotin poşeti kullandığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü bu ürünlerin gençler için daha cazip hale getirildiğine dikkati çekti. Hükümetlere de çağrı yapılan raporda aromalı ürünlerin yasaklanması, reklam ve sponsorluk faaliyetlerinin engellenmesi, kapalı alanların sigara ve elektronik sigaradan tamamen arındırılmasıyla denetimlerin artırılması gerektiği vurgulandı. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla gözler tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına çevrildi. Yılın ilk 4 ayında yurt genelindeki sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişinin başvurduğu bildirildi. Çalışmalar çerçevesinde tütünle mücadele timleri yaklaşık 1 milyon kişiye ulaştı. Alo 171 sigara bırakma danışma hattına da 300 binin üzerinde kullanıcı yönlendirildi. Etkili çalışmalarla poliklinik başvuruları da arttı. Muayene sayısı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %53,6 artışla 105.698'e ulaştı. Ticaret Bakanlığı İzmir'de bir satıcının zeytinin tanesini 50 liraya, kilosunu ise 1000 liraya sattığı iddiaları üzerine işletmede denetim yaptı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işletmenin satışa sunduğu 4 farklı üründe kanuna aykırılık tespit edildi. Aykırılıklar nedeniyle satıcıya para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca dosya ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

0: süreliğine ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Kuvvetli rüzgar evlerin çatısını söktü, meyve araçlarına zarar verdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile" dedi. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere derhal kurultay yapılmalıdır diye seslendi. Kurban Bayramı tatili sona ererken karayollarındaki yoğunluk sürüyor. Spor. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Paris Saint-Germain oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain, İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma devresi 1-1 berabere biten maçta şampiyonu penaltı vuruşları belirledi. Paris Saint-Germain, Arsenal'i penaltılarda 4-3 yenerek kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Roland Garros tenis turnuvasında 3. tur heyecanı nefes kesti. Kadınlarda dünya bir numarası Belaruslu Arina Sabalenka 4. tura yükselerek Japon tenisçi Naomi Osaka ile eşleşti. 4 numaralı seri başı Coco Gauff ise turnuvaya veda etti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Amasya, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Bolu, Tokat ve Malatya 10, İstanbul 17, İzmir, Çanakkale, Aydın ve Şanlıurfa 16, Edirne, Kırklareli, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun, Giresun, Mardin ve Gaziantep 14, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Adıyaman 13, Muğla 12, Antalya 19, Adana 18, Hatay, Osmaniye, Zonguldak ve Kilis 15, Eskişehir 9, Nevşehir, Yozgat, Artvin, Erzincan ve Van 7, Kars 0, Erzurum 2, Elazığ ve Tunceli 8, Diyarbakır 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler saat 23.59'a kadar ücretsiz olarak yapılıyor. Konya-Antalya Karayolu Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Kahramanmaraş-Göksun-Elbistan yolunun 22-48. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Arkası yarın.

Çalı Kuşu 1. bölüm. Reşat Nuri Güntekin'den uygulayan Necati Cumalı. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Feride Ceyhan Mahfi Ayral, Neriman Gülvergon, Madam Saime Arcıman, Besime Şükriye Atav, Kamran Mücap Ofluoğlu, Necmiye Mirgün Pesen, Ayşe teyze Fatma Andaç, Müjgan Filiz Toprak, Yaşlı Adam Şakir Arseven, Anlatan Zihni Küçümen.

0: Çalı Kuşu, Feride'nin hatıra defteri, Feride'nin romanıdır. Annesi bir süvari subayı ile evlenir evlenmez kocasıyla Diyarbakır'a gitmiştir. Oradan Musul'a, Hanık'ına, Bağdat'a, Kerbela'ya geçtiler. Feride bu yolculuklar sırasında doğdu. Çok geçmeden annesinin narin yapısı çöllerin ateşine dayanamadı. Kısa zaman içinde hastalığı ortaya çıktı, ilerledi. Feride 6 yaşındayken göçtü gitti. Tabii o yaşta küçük bir kız kışla kışla dolaşamazdı. Babası önce Feride'yi büyük annesinin evine gönderdi, sonra da Sörler Okulu'na yerleştirdi. Feride'nin çocukluğunda yaptığı yaramazlıklar saymakla tükenmez. Büyük annesinin köşkünün bahçesinde kırmızı balıkları tutmak için havuza dalar, akraba çocuklarının yüzünü gözünü tırmalar. Sörler Okulu'na başladığının 3. yılı Feride babasını da kaybetti. Ondan sonra tatillerini Kamran'ın annesi Besime teyzenin koz yatağındaki köşkünde geçirmeye başladı. Böyle bir tatil günü Besime teyze, oğlu Kamran, kızı Necmiye, Ayşe teyze, kızı Müjgan, Terzim adam ve Kamran'ın flörtü Neriman oturma odasında toplanmışlar.
1: Ah, dışarıda yağmur başladı.
2: Bakalım ben nasıl dönecek? Hiçbir şey almadı yanımda.
3: Yağmurun geçmesini beklersiniz kızım. Aceleniz ne?
4: Yaz yağmurudur. Çabuk geçeceğini tahmin ederim.
1: Ama az sonra tekrar başlar belki de.
2: Ben akşama evde olmazsa beni mi sıkacak?
3: Yağmur dinmezse size şemsiye veririz. İstasyona kadar da köşkün arabasıyla gidersiniz.
2: Ah, çok mersi.
1: Ben nasıl döneceğim bilmem ki. Yerim uzak. Ta adaya gideceğim.
4: Bilmem mi?
3: Sen de bizde kalırsın Neriman'cığım.
1: Bilmem ki nasıl olur. Merak ederler de. Siz ne dersiniz Kamran Bey?
4: Ne diyeyim?
3: Kalmadığın yer değil ki kızım. Herhalde benim bırakmadığımı tahmin ederler. Hele yağmurdan sonra. Feride nerede?
1: Bahçedeydi.
3: Bu yağmurda ne işi var bahçede? Bakıver hadi.
5: Ya ıslanacak yavrucak.
6: Ben Feride'nin dadısı değilim. Bütün gün küçük hanımın peşinde dolaşamam. Ben modele bakıyorum.
5: Müjgan, hadi kızım sen bakıver.
7: Peki anneciğim.
4: Sen dur Müjgan, ben gider bakarım.
1: Feride koca kız oldu, daha uslanmadı teyzeciğim. Sizin Necmiye ne kadar uslu maşallah. Bana kalırsa Feride'ye fazla yumuşak davranıyorsunuz.
6: Bahçede yeni bir ağacın üstündedir o.
2: Ah, Feride Hanım ağaçtan çıkıyor.
6: Sahi mi? Elbette, mektepte ona bu yüzden isim bile takmışlar. Çalı kuşu diyorlar.
5: Dokunmayın çocuğa, daha çocuktur, ne isterse onu yapsın canım.
1: Bana kalırsa teyzeciğim siz onun biraz kulağını çekin.
3: O da bir gün gelir uslanır kızım.
1: Ama böyle kendi haline bırakırsanız, ya Allah muhafaza ağaçtan düşer de bir yeri kırılırsa?
6: Kolay kolay düşmez o.
5: Allah korusun.
3: Nasıl sert davranayım kızım, yüreğim kaldırmıyor. Öksüz, kaşımı çalsam alınır. Günahtır diye korkuyorum.
1: Hiç de değil, siz onun annesi sayılırsınız.
2: Dakor, bu modeli beğendiniz.
1: Karar veremiyorum. Teyze siz nasıl buluyorsunuz?
3: Bana kalırsa pek güzel kızım.
1: Bilmem ki. Siyah iyi gidecek mi? Kamran gelsin bir de ona soralım. Onun zevki incedir.
8: Ne zamana kadar bu çocukluk Feride?
5: Canımın istediği zamana kadar.
8: Olmaz ki, artık yaşına uygun hareket etmelisin.
5: Siz kendinizi pek mi beğeniyorsunuz küçük bey?
6: Nesi var abimin?
5: Abin gibi pısırık olmaktansa ölürüm daha iyi. Darılmayın ama görücüye çıkmış eski zaman kızları gibisiniz.
3: Feride, yanıma gel bakayım. Uzan da seni öpeyim. Bak ıslanmışsın. Bu yüzünün kolu da sökülmüş. Hadi git üstünü değiştir. Gelirken de iğne iplik al da söktüğün yeri kendi eline dik.
5: Ayşe teyzeni öpmeyecek misin? Ne zaman açılıyor mektebin?
9: Haftaya.
5: Güzel. Önümüzdeki yazda Tekirdağ'da bizde geçirirsin. Söz mü?
9: Söz.
5: Aziz enişten de Müjgan'dan çok sever seni. Hadi şimdi üstünü değiştir git. Çok şeker oldu maşallah. Tıpkı Güzide.
6: Feride abla neredeydi?
4: Büyük cevizin üstünde anadalı oturmuş, bacaklarını da aşağı sarkıtmış, sallayıp duruyordu.
6: Ben demedim mi?
1: Kamran Bey, sizin fikrinizi alabilir miyim?
4: Buyurun.
1: Siyah bu biçimi kapamaz mı acaba?
4: Hala siyah giymekte ısrar edecek misiniz? Gerçi siyah daima size çok yakışıyor ama.
3: Kocan öleli bir yılı geçti kızım. Artık matemini bu kadar uzatman doğru olmaz ki. Sonra matemini tutman günah bile sayılır.
1: Emin olun ki yakıştığı için değil. Ne yapayım, her acı kolay unutulmuyor. Söyleyin, siyahla nasıl durur dersiniz?
2: Bana kalırsa çok güzel duracak.
4: Evet,

0: Vücudunuzun hatlarına uygun bir model. Siyah da dediğim gibi size daima çok yakışıyor. Ah,
1: teşekkür ederim.
2: Gel bakayım Feride, bluzunun söküğünü dik de görelim.
3: Ama karşıma geçip seyretmek yok.
2: İpliği geçiremedin mi hala?
3: Veriniz ben geçireceğim.
0: Sakallı amcanın hakkı var.
3: Ne gibi?
0: Feride'nin elleri el değil evliya parmaklığı. Her tarafı yara bere içinde. Sakallı amca Feride'nin ellerine evliya parmaklığı der.
3: Sizin elleriniz pamuk gibi maşallah. Aman dikkat edin bir yere değmesin.
4: Abi bana da bir model beğenir misin?
0: Ha, az önce bunu da sana beğenmiştim.
4: Peki ne renk kumaş alayım?
0: Sana leylak rengi yakışır.
4: Çok açık düşmez mi?
0: O halde menekşe. Ne var gülecek?
3: Hiç.
0: Söylesene niye gülüyorsun?
3: Hiç, aklıma bir şey geldi de.
0: Ne geldi aklına?
3: Söylemeyeyim daha iyi.
0: Hadi canım nasıl olsa duramazsın söylemeden. Söyle hadi.
3: Darılmayacaksın ama.
0: Hayır darılmam.
3: Sen böyle giyim kuşam konuşurken Allah seni yanlış yaratmış gibime geldi.
4: Niye Allah abimi yanlış yaratacakmış?
3: Abim kız olacakmış. Ama şimdiki yaşta değil. 14-15 sularında.
0: Peki sonra?
3: Ben de 20-22 yaşlarında erkek. Deminden beri bir ipliği iğneye geçiremediğime, şu kadarcık söküğü dikmek için parmağımı delik deşik ettiğime göre.
0: Peki ne olacak?
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni kendime alırdım, söküklerimi dikerdim, fena mı olurdu?
1: Kısmetse o iş gene olur kızım. Gene evlenirsiniz. Kamran ev işleriyle uğraşır, sen de sokak işlerine bakarsın.
3: Kamran Bey'in saçını başını yola bilmek için bu söylediğiniz iyi bir çare olurdu herhalde. Benim gibi bir kıza bu sözleri yakıştıramazsınız ama kusura bakmayın artık.

0: Bravo hanım kızım. Hiç yakıştıramadım size. Maşallah sizin gibi ermiş yetişmiş koskoca bir hanıma kiraz ağacına çıkıp çekirdekleri ona buna atmak yakışır mı?
1: Beni affediniz beyefendi, kaza vallahi. Daha doğrusu dikkatsizlik.
0: Böyle dikkatsizliklerin yetişmiş bir küçük hanıma zararı dokunabileceğini düşünmüyor musunuz?
1: Niçin acaba beyefendi?
0: Mesela sizi oğluma almakta tereddüt edebilirim.
1: O bakımdan sigortalıyım beyefendi. Zaten usta akıllı bir kız olsam da beni oğlunuza almazdınız.
0: Nereden biliyorsunuz?
1: Çünkü benim ağaca çıkmak, kiraz çekirdeği atmaktan daha büyük kusurlarım da var. Bir kere zengin değilim. Sonra güzel de değilim. Bana sorarsanız bu fıkaralıktan da büyük kusur.
0: Siz çirkin misiniz kızım?
1: Ne demezsiniz? Ben kendimi bilmez miyim? Kız dediğiniz böyle mi olur? Uzun boy, sarı saç, mavi yahut yeşil gözler lazım.
0: Vah zavallı çocuğum. Sen güzelliğin ne olduğunu anlayacak, kendinin ne olduğunu fark edecek yaşta mısın acaba?
1: Tabii. Baksanıza topaç gibi bir vücudum, fırçayla boyanmış gibi bir yüzüm var. Aynaya baktıkça bonmarşe camekanında bebek seyrediyormuşum gibi gelir bana.
0: Güzel söylüyorsunuz ya. Daha neyiniz olsun istiyorsunuz? Her neyse. Sizin adınız ne bakayım?
1: Çalıkuşu.
0: O nasıl isim öyle?
1: Affedersiniz. Beni mektepte böyle çağırırlar da. Asıl ismim Feride. Kendim gibi yuvarlak sıradan bir isim.
0: Feride Hanım, sizin adınız da kendiniz gibi güzel. Emin olun keşke oğluma sizin gibisini bulabilsem.
1: Şu halde kendilerine de kiraz atabileceğiz demektir.
0: Elbette, elbette, ona ne şüphe.
1: Yalnız şimdilik müsaade edin de size birkaç kiraz vereyim. Beni affettiğinizi ispat için bunları mutlaka almanız lazım.
0: Aman, aman uzanmayın, dallar çatırlıyor. Sebep olacağım. Dikkat edin, düşeceksiniz Feride Hanım.
1: Merak etmeyin, düşmeye o kadar alışığım ki.
0: Teşekkür ederim, topladıklarınız bana kâfi. Benim için fazla zahmet etmeyin.
1: Mesela daha yakın olsak yüzümde bir yara izi görürdünüz. Bir iz ki bütün öbür güzellikleri tamamlar. Yalnız bunları şimdi size nasıl vermeli? Buldum. Buldum efendim, ona da bir çare buldum. Mendili hiç merak etmeyin, henüz burnumu silmedim, gayet temizdir. Şimdi onu yere düşmeden tutmanızı rica edeceğim. Atıyorum. Bir, iki, üç.
0: Çok teşekkür ederim kızım. Yalnız ben şimdi mendilinizi nasıl iade edeceğim?
1: Zarar yok, size hediyem olsun.
0: Nasıl olur?
1: Niçin olmasın? Hem başka bir şey de var. Ben birkaç güne kadar Leyli mektebime döneceğim. Bizim okulda bir adet var. Hemen bütün kızlar tatilde kimle kur yapmışlarsa onu birbirlerine anlatırlar. Ben daha böyle bir şey beceremediğim için yanlarında küçük düşüyorum. Yüzüme karşı bir şey söylemiyorlar ama içlerinden beni ahmak yerine koydukları, eğlendikleri muhakkak. Ama bu sefer ben gösteririm onlara. Okula gidince dalgın bir tavır takınacağım. Önemli bir sırrım varmış gibi başımı önüme eğip düşüneceğim. Bir şey sordukları zaman mahzun mahzun gülümseyeceğim. Onlar Çalıkuşu sende bir şey var diyecekler. Gevşek gevşek. Hayır, ne mi olacak diyeceğim. İnanmayacaklar, beni sıkıştıracaklar. O vakit peki öyleyse anlatırım ama bir şartla. Kimseye söylemeyeceğinize yemin ederseniz diyeceğim. Ardından da bir yalan uyduracağım.
0: Ne gibi yalan?
1: Sizle tanışmam bu yalanı kolaylaştırıyor. Duvarın üzerinden uzun boylu, sarışın bir delikanlıyla kur yaptık birbirimize diyeceğim. Arkadaşlarım iyice meraklanacaklar. Ne konuştunuz diye soracaklar. Bana çok güzelsiniz dedi. Ben de ona hatıra olarak mendilimi verdim diyeceğim. Nasıl güzel değil mi? Müsaade ediyor musunuz bunları söylememe?
0: Tabii, tabii.

0: meleğim.
1: Ah, rica ederim Kamran Bey, rica ederim.
0: Dinle beni ne olur.
1: Bana böyle şeyler söylemeyin rica ederim.
2: Feride, çocuğum biraz iner misin orada?
1: Ne münasebet?
2: Hiç, senden konuşacaklarım var.
1: Benim senden konuşacak bir şeyim yok. Rahatımı bozmasanız iyi edersiniz.
2: Feride, şakayı bırak.
1: Şaka mı, o da nedenmiş?
2: Ama sen çok oluyorsun. Sen aşağı gelmek istemezsen ben yukarı çıkmasını bilirim.
1: Durunuz, durunuz bakalım olduğunuz yerde, durunuz dedim. Netice fena olacak. Bilirsiniz ki ben çalı kuşuyum. Ağaçlar benim ülkem. Oralara benden başkasının ayak basmasına tahammül edemem.
2: Bu ne demek konuşmak Feride?
1: Sonra biliyorsunuz ki size saygım vardır. Sizi ağaçtan aşağı yuvarlamak zorunda kalırsam pek üzülürüm. Biraz önce şiirler okuyan sesiniz birdenbire değişir de aman aman diye bağırmaya başlarsanız feci olur.
2: Sen şimdi görürsün.
1: Benimle konuşmayı niçin bu kadar istediğinizi anlayabilir miyim acaba?
2: Seninle şakalaşıyoruz ama mesele çok mühim Feride. Korkuyorum ki...
1: Öyle mi? Neden korkuyormuşsunuz bakalım?
2: Bir gevezelik edersin diye korkuyorum.
1: O her gün yaptığım şey değil mi?
2: Gene her zamankine benzemesinden...
1: Bu gece ne fevkaladelik olmuş ki?
2: Bilmemezlikten gelme.
1: Merak etme. Korkacak bir şey olmadığına emin olabilirsin. Hem misafirlerinin yanına dön, ayıp olur.
2: Söz mü Feride? Yemin mi?
1: Söz, yemin, ne istersen.
2: Peki inanayım mı?
1: Zannederim ki inanman lazım. Artık eskisi kadar çocuk değilim.
2: Feride.
1: Hem ne biliyorum ki, ne söylememden korkuyorsun? Ben kendi kendime oturuyorum ağacımda.
2: Bilmem fakat inanmak gelmiyor içimden.
1: Sana büyüdüğümü, hemen hemen bir genç kız olduğumu söyleyişimde elbet bir maksat var. Hadi sevgili kuzenim, fazla üzülmeyin. Bazı şeyler vardır ki çocuk görür. Fakat büyümeye başlamış genç kız hiç fark etmez. Hadi gönlünüz rahat etsin.
2: Ne kadar da başka türlü konuşuyorsun sen?
1: Yetişir artık. Uzatırsan sözümü geri alacağım.

Reşat Nuri Güntekin'den Necati Cumalı'nın uyguladığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuzun birinci bölümü bitti. Mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar Feride Ceyhan Mahfi Ayral, Neriman Gülvergon, Madam Saime Arcıman, Besime Şükriye Atav, Kamran Mücap Ofluoğlu, Necmiye Mirgün Pesen, Ayşe teyze Fatma Andaç, Müjgan Filiz Toprak, Yaşlı adam Şakir Arsever.

0: ne acı.
1: Birer birer yıkılan hayallerin altında kalan hatıralardır. Ezilir bir şeyler gecenin sessizliğinde. Çığlıklanır kırlangıçlar gibi duygular. Yapayalnız uçar uzaklara ve acılara çıkan yolların sonunda hep üzülen biri var.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca Özkan Pekesen'in çıkardığı listeyle sinema ve Beatles şarkıları ilişkilerini ortaya koyacağız ve Beatles'ın şarkılarından da örnekler vereceğiz. Süremiz el verdiğince epey de bir liste çıkarmış sevgili Özkan. Özkan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, ilk listede ilk film diyeyim, müzik diyeyim, Zor Bir Günün Gecesi diye çevrilmiş Türkçe'ye sevgili Özkan. Sen de onu listenin başına almışsın. A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi, İngiliz rock grubu Beatles'ın başrol oynadığı 1964 yapımı müzikal komedi filmi diye cümleni kurmuşsun. İstersen onunla ilgili birkaç bilgiyi sen ver, ben gene buradan
1: Şöyle
0: okurum.
1: söyleyeyim, Beatles'ın ortaya çıktığı dönem 1963-64. 64'te ortaya çıktıkları zaman ilk şarkıları She Loves You inanılmaz bir ilgi toplar ve devamında A Hard Day's Night, Zor Bir Günün Gecesi ondan daha da fazla ilgi toplar ve Beatles elemanlarını yan yana getirirler. Öyle büyük bir ilginin odağı altındadır ki onların 36 saatinin nasıl geçtiğini anlatan bir filmdir. Britanya'da şöyle bir şey vardır. Yani ilk bütün zamanların en iyi 100 filminden biri olarak kabul edilir. Çünkü onların hepsi birer ayrı ayrı karakterdir. Ve İngiliz gençleri ya da dünya gençleri onları çok merak eder. Acaba Beatles'ın elemanlarının bir gün içindeki ya da 36 saatlik süreçte neler yaptığını deli gibi merak ettikleri dönemde işte Hard Day's Night vizyona girer
0: Bu
1: ve
0: merakı gideren bir film
1: giderirler.
0: olur. Tabii bunu bugünün çocukları, gençleri biraz zor anlarlar. Hani her şeye anında internetle, görüntüyle ulaşılabildiği bir dönem değil 1964. Fotoğraflar çekilecek, onlar gazetelere, dergilere basılacak. Onlar ülke sathına yayılacak. Zamanın çok çok çok çok çok yavaş aktığı dönemler 60'lar. Yani bunu ne kadar anlatabiliriz biz, onlar ne kadar anlayabilirler bilmiyorum.
1: Şöyle çok kısa bir şey söyleyip
0: Lütfen.
1: hemen Hard Day's Night'ı
0: Lütfen.
1: dinleyelim. Bir dönem bir dergide şöyle bir şey okumuştum. Onlar felaketin habercisi olarak geldiler. Bu şu anlama geliyor. Yani biz bir internette mesela çok yararlanabiliriz ama felaket durumları da ortaya çıkıyor. Bu karmaşıklığın, bu kaosun belki de ilk belirtileri Beatles'ın yan yana gelişi diye hatırlatırlar. Tıpkı senin verdiğin örneklerde gibi çok zor olmasına rağmen bu filmde yer aldılar. Şimdi dinleyelim A Hard Day's Night.

0: Evet, ilk örneği verdik Beatles şarkılarından sevgili dinleyiciler. Sinema ve Beatles şarkılarını konuşuyoruz. İkinci örnekteyiz. Biraz yakın zamana gidiyoruz. Now Her Boy, sınır tanımayan diye Türkçe'ye çevriliyor. 2009 yapımı bir İngiliz biyografik drama filmi. Üvey kardeşi müzisyen John Lennon hakkındaki biyografiye dayanıyor ve bayağı detay var. O detayların bir kısmını Özkan'cığım senden alalım. Sonra da bu örneği verelim, bu müzik
1: Şimdi
0: örneğini.
1: John Lennon müzik dünyasında bir efsane. Dolayısıyla
0: Ölümü de çok trajik.
1: elbette dolayısıyla geçirdiği her evre mercek altına alınmış. İşte gençliği bir belgesele ait, işte müzikal çalışmalarında gelişim bir belgesele ait. Farklı farklı o kadar çok şey ürettiler ki filmde kendi yakınının, onu tanıyan birinin, yani kuzeninin daha doğrusu, bir biyografik çalışmasından hareketle ortaya konmuş bir film. Sınır tanımayan. Neden sınır tanımayan? Çünkü John Lennon biraz da karakter olarak sınır tanımayan biri. İşte onu, gençliğini, ilk söylediği şarkıları vesaireyi anlatan bir film. Yine bir Beatles şarkısı, Nover Boy'u dinleyerek programa devam edelim istersen abi.
0: Tamam, dinletelim o şarkıyı da sevgili dinleyicilerimize.

0: Şimdi üçüncü örnek Backbeat geri dönüş diye çıkarmışsın
1: Evet.
0: listede. Beatles'ın Almanya'nın Hamburg kentindeki ilk günlerini anlatıyor. Film öncelikle aralarında bir iki insanın ilişkisine odaklanıyor. Daha sonra sahne prodüksiyonuna dönüştürülüyor. 1962 baharında Paul McCartney Hamburg'dayken yazılıyor. Dinleyeceğimiz bu şarkıda zaten Beatles'ın Almanya günlerinde Paul McCartney tarafından yazılıyor diye not çıkarmışsın. Hemen bir grup üyelerini bir hatırlatalım. John Lennon, Ringo
1: Star,
0: Starr,
1: Paul McCartney ve George Harrison.
0: Harrison. Kimler yaşıyor, kimler?
1: Şimdi bir tek Paul McCartney ve Ringo Starr var. George Harrison ve John Lennon öldüler.
0: Evet.
1: Fakat ikisi şu anda yani hakikaten müzik dünyasında

0: en büyük ismi nereye gitse çok büyük bir saygınlığa sahipler. Filmle ilgili bir şey söyleyeyim hemen.
1: Lütfen, lütfen.
0: Beatles'la ilgili çevrilmiş belki de en güzel filmlerden biri. Çünkü temeli şu, Beatles'ın hikayesi Almanya'da başlar. Almanya'da bir kulüp vardı sahneye çıkılan. O kulübün adı Cavern Kulüptür. Cavern Kulübü'nün şöyle bir geleneği vardır. Orada insanlar müzik yaparlar. Her türlü amatör müzik grubuna yer verilir. Fakat seyirci, oradaki dinleyici beğenmediği andan itibaren perde indirilir. Yani derler ki lütfen siz gidin, bir başkası gelsin. Beatles gittiği zaman Almanya alt üst olmuştur. Fakat bir de Almanya'da grup üyelerinin belli süre yaşadığı için orada bir takım arkadaşlıkları vesaire olur ve aralarındaki ilişkileri anlatır. Çok ama çok Beatles'la ilgili hiç bilinmeyenlere değinmiş. Çok güzel bir filmdir. Filmde tabii ki Peace I Love You adlı bir şarkı var. İşte Beatles elemanlarından bir tanesinin oradaki bir aşk hikayesine dayanıyor ve o an Almanya'da olduğu zaman onu Paul McCartney yazıyor.
1: Burada bir şey hatırlatayım, hemen sen şarkıyı anons et. 62 Hamburg diyor.
0: Evet.
1: Film 90'ların filmi. Buradan arşiv görüntülerinin de ne kadar önemli olduğunu, arşivin de ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlıyoruz, değil mi?
0: Elbette filmde öyle insanlar var ki mesela grup üyelerine çok benziyorlar. Grup üyelerine bir zaman birlikte olmuş insanların da neredeyse benzerlerini bulmuşlar. Ve asıl odak noktası şu. Beatles'la ilgili her şey biliniyor. Peki ne bilinmiyor? Mesela saç biçimlerinin nereden çıktığı bilinmiyor. Almanya'da tanıştıkları bir kız kuaförün ortaya çıkarttığı bir durum.
1: Gibi böyle bilgiler var.
0: Çok güzel şeyler var. Özellikle Beatles fanları seyrettikleri zaman grubu yeterince tanımadıklarını bile düşünebilirler. Dolayısıyla filmde kullanılan Peace I Love You adlı şarkıyla devam edelim abi.
1: Tamam, onu da yayınlayalım. Şimdi TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notada.

0: Dinlettik bu şarkıyı da. Çok hepimizin bildiği Yesterday,
1: Evet,
0: dün,
1: dün.
0: Paul McCartney ile ve Beatles'la özdeşleşen
1: Evet.
0: bir şarkı. Ben mesela bu şarkıyı 1980'lerin başında Erdek Ocaklar'da bir yaz tatiline gitmiştik ailecek. Kocaman bir transistörlü radyomuz vardı ki bugün için kocaman diyorum, o zaman için taşınabilir bir radyoydu. Denizin kenarında, kumların arasında cızırtılı bir yayında, TRT'nin bir yayınında ki o zaman yalnızca TRT yayınları vardı. Yesterday'i dinlediğimi hatırlıyorum. Bu şarkı bana hep o yaz tatilini hatırlatır. Sen şimdi bu filmin ve müziğin hikayesini
1: Şöyle
0: hatırlat.
1: söyleyeyim, Yesterday işte 26 saniyede bir dünya radyolarında çalınan
0: Hala,
1: bir
0: değil mi?
1: şarkı, hala yani inanılmaz bir etkisi var, halen devam ediyor. Şimdi konuşacağımız filmin ismi de Yesterday, fakat çok

0: birilerinden bir şeyleri çalıntı yapmamanın anlatıldığı yine Beatles odaklı bir film. Hamish Patel söylüyor. Here Comes the Sun. Onu dinleyelim. Bu da çok ünlü bir Beatles şarkısıdır.
1: Şarkısıdır. Dinletiyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Yavaş yavaş sona geliyoruz Özkan'cığım. Sinema ve Beatles şarkıları başlığıyla sunduğumuz programdayız. Son 3 örnek, hızlıca gidelim. Cross the Universe,
1: Evet.
0: Benimle Ol. Bununla ilgili detayları senden alalım ve örneği hemen hızlıca
1: Şimdi
0: verelim.
1: bu filmde şöyle bir şey var. Tam bu işte Vietnam Savaşı, işte Vietnam gazileri, 60'lar, 68'ler, o dönemki olayları bir şekilde yeniden ele alan, Liverpool'dan yola çıkıp kayıp babasını aramak üzere New York'a giden Jude adlı bir kişinin Lucy adlı başka bir kişiyle tanışması, pembe dünyalarının, hani hep müzikle dolu dünyalarının, bu Vietnam Savaşı veyahut da dönemin olaylarıyla üzerlerine nasıl kara bulutlar çöktüğünü, dünyanın farklı bir yer olduğunu, sadece müzikten ibaret olmadığını ve bütün dünya yerine keşiflerini anlatan bir film. Tabii ki filmde olmazsa olmaz Beatles şarkısıydı. Across the Universe'ı dinleyip devam edelim.

0: Dinlettik bu çalışmayı da, benimle Ulu da Türkçe'ye çevirerek söyledik. Ve son iki örnekteyiz sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız. Beatles ve sinema ilişkisindeki Beatles müzik örneklerini seçmiş Özkan bize. Love Actually, aşk her yerde, dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun, aynı kapıya çıkacaktır. Aşktan kaçamazsınız. İşte günümüz Londra'sında Noel'den 2 ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan Aşk Her Yerde adlı bu filmde de aşkın yüceliği üzerine bir yapım. Filmin nihai amacının bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün. Belki de Aşk Her Yerde'nin başrolünde aslında aşk var diye bir tanım yapmış Özkan. Detayları ve müziği senden alalım. Çünkü süre çok hızlı aktı.
1: Şimdi filmin teması zaten aşk ama Beatles bir yan unsur olarak tabii ki o duyguları çok ifade eden bir grup olduğu için All You Need Is Love adlı şarkısını kullandılar. Filmin Beatles'la bir ilgisi yoktu ama duyguların Beatles'la çok yakından ilgisi var.
0: Hemen dinletelim o zaman.

0: Geldik sevgili dinleyiciler son çalışmaya. Yellow Submarine, Sarı Denizaltı, İngiliz Beatles müzik topluluğunun şöhretlerinin zirvesinde oldukları bir zaman yaptıkları bu çizgi film klasiğine aslında grubun fazla bir katkısı yoktur. Gerçek görüntülerin yer aldığı birkaç kısa sekans dışında sadece müzikleriyle filme katkıları olmuştur. Mevcut çalışmalarının yanı sıra sadece bu film için besteledikleri 5 yeni şarkı da filmde yer almaktadır diye Özkan notlarını çıkarmış. Detayları bize aktarsın, yayına verelim ve veda edelim.
1: Şöyle A Hard Day's Night ile başlamıştık. Yellow Submarine'de bitiriyoruz. Yine bir Beatles elemanların olduğu ama çizgi film şeklinde bir sürrealist de bir şeydir. Bir filmdir.
0: Gerçeküstü diye çevirebiliriz. Evet.
1: Dolayısıyla çok da ilgi çekmiştir ama asıl filmde kullanılan bütün dinlediğimiz şarkıları başka kişiler söylemişti dikkat ederseniz. Bu şarkıyı Beatles elemanlarının kendisi başta da çaldığımız A Hard Day's Night'ta da olduğu gibi ilk önce Beatles'ı dinlettik. Programın sonunda yine Beatles'ı dinleterek bitirelim.
0: Veda ediyoruz. Özkan Pekesen ve ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Müzik tutkusu sona erdi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomiye etkilerine dikkat çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmeler sürerken soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları da giderek devam ediyor. İşgalci İsrail güçleri Nebatiye kentinin çeşitli noktalarına hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi temaslarda bulunmak üzere Finlandiya ve İsveç'e gidecek. Kurtulmuş'un ziyaretlerinde mevkidaşlarının yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanıyla da görüşmesi bekleniyor. Meclis Başkanı her iki ülkedeki Türk vatandaşlarıyla da bir araya gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu arkalarından sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğini söyledi. Bugün FETÖ artıklarıyla bir olup bizlere hain damgası vurulma çabaları nafile dedi. Kılıçdaroğlu CHP'nin pavyon masalarına meze edilmeye çalışıldığını da belirtti. Hesap soracağını, CHP'yi hırsızlardan arındıracağını vurguladı. Özgür Özel Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır dedi. Genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Tokat ve Sivas'ı ziyaret etti. Partililerle bayramlaşan Destici konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine değindi. PKK şartsız ve pazarlıksız silah bırakmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurban Bayramı tatilinin ardından yoğun gündemine devam edecek. AK Parti'nin bayram öncesi sunduğu iki kanun teklifi komisyonlarda görüşülecek. Türk Kızılay Kanunu'yla Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri içeren kanun teklifleri milletvekillerinin onayına sunulacak. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de uluslararası sözleşmeler olacak. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Şehit polisimizin cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Üyenarık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Bayram dönüşünde peş peşe kaza haberleri geldi. Tekirdağ'da bir yolcu minibüsüyle panel van çarpıştı. Kazada bir kişi öldü, yaralanan 7 kişi de hastaneye kaldırıldı. Bolu Mengen'de ise meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak için olduğunun altını çizdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, "Bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz." dedi.

0: Gelecek hafta İstanbul'da çevre ve enerji gündeminin önemli buluşmalarından biri gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden birçok katılımcı sıfır atık forumunda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek forumun bakanlar oturumuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ev sahipliği yapacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun mantık sınırlarını zorladığı inanılmaz bir futbol gecesinden, 2005 Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finalinden söz edeceğiz. O gece Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu futbol tarihinin en büyük geri dönüş destanlarından birine ev sahipliği yaptı. 25 Mayıs 2005 gecesi başladığında sahada tam bir futbol restali vardı. Ancak bu restal sadece tek bir tarafa, Milan'a aitti. Kaka, Pirlo, Seedorf ve Shevchenko gibi devlerden oluşan efsanevi kadro henüz ilk dakikada Maldini ile golü bulmuştu. İlk yarı bittiğinde skor tabelasında 3-0'lık ezici bir üstünlük vardı. Liverpool taraftarları için gece kabusa dönmüş, pek çok kişi için kupa çoktan İtalya Milano uçağına binmişti. Soyunma odasında Steven Gerrard ve arkadaşlarının ne konuştuğunu kimse tam olarak bilemezdi. Fakat sahaya döndüklerinde İstanbul'un o sert rüzgarı Liverpool'un yelkenlerini şişirmeye başlamıştı bile. Ne olduysa futbol tarihinin en yoğun ve en akıl almaz o 6 dakikasında oldu. Her şey Gerrard'ın kafa golüyle başladı. Smiker'in uzaktan füzesi maçın seyrini değiştirdi. Xabi Alonso'nun penaltıdan dönen topu tamamlamasıyla skor birden 3-3'e geldi. Milan şoktaydı. Liverpool ise tam bir odaklanma halindeydi. Uzatmalarda Dudek'in Shevchenko'nun vuruşunu çizgiden çıkardığı o imkansız kurtarış gecenin kaderini belirlemişti. Penaltı atışlarında devlenen Dudek ve hüsrana uğrayan Milanlı yıldızlar İstanbul'un görkemli silüetine karşı unutulmaz bir hüzün tablosu bıraktılar. Liverpool imkansızı başararak kupayı müzesine götürmüş, İstanbul'sa mucizelerin şehri unvanıyla bir kez de futbol tarihine geçmişti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

var ya, aktıkça biriktin, aktıkça biriktin yanaklarımda. Aktıkça biriktin, aktıkça biriktin duygularımda. Sen gelince aklıma gizli gizli ağlarım, şarkılara dert yanarım. Sen gelince aklıma içlenir kahrederim, vurulurum kanarım.

zerrelerin vurulurum kanarım. İlk vurgunum son göz ağrım, dinmedi içimde sızım. Bu kaçıncı gece yalnızım? İlk vurgunum son göz ağrım, dinmiyor içimde sızım. Bu kaçıncı gece yalnızım?

Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Bir mektup yazıp atmıyorsun. Ya da gece yarısı çalsa telefonlarım, seni daha çok severim bile.

ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Benim yazdığım gibi yazmalı, benim aradığım gibi aramalısın beni. Bir yanın hep eksik olmalı. O yanını benimle tamamlamalısın.

istemeden hiçbir şey yapmıyorsun. Dün gece kaç kez çaldı telefonların? Ya yoktun ya uyuyordun. Fark etmez, anlıyor musun? Sen ben istemeden hiçbir şey yapmadın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Anılarda Kalanlar programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

dağlara selamsız. Örtülü bir pencere, buruşmuş bir yatak, hüzün kiracın yine.

başucumda terliklerin. Özlüyor çiçeklerin. Yeter artık yeter. Ne olur bilsin. Bir cevap ver.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Özdemir Nutku'dan söz edeceğiz. Türkiye'de bir araştırma alanı olarak tiyatronun kurumsallaşmasında ve bilimsel bir temele oturmasında merkezi bir rol oynayan Özdemir Nutku, tiyatro araştırmacısı, eleştirmen, yazar, yönetmen ve eğitimci kimliklerini tek potada eritir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde başladığı akademik kariyerini 9 Eylül Üniversitesi bünyesinde kurduğu tiyatro bölümüyle zirveye taşır. Hayatı boyunca tiyatronun sadece bir sahneleme pratiği değil, aynı zamanda ciddi bir akademik disiplin olduğunu savunur ve bu doğrultuda binlerce öğrenci yetiştirir. Özdemir Nutku'nun telif ve çeviri eserleri Türk Tiyatro Kütüphanesi'nin en sağlam sütunlarını oluşturur. Özellikle Dünya Tiyatro Tarihi adlı çalışması, evrensel tiyatro birikimini Türkçe'ye aktaran en kapsamlı kaynaklar arasında yer alır. Shakespeare üzerine yaptığı derinlemesine incelemeler ve Shakespeare'den yaptığı çeviriler, dünya edebiyatının en önemli figürlerinden birinin Türk sahnelerinde daha doğru bir şekilde anlaşılmasını da sağlar. Özdemir Nutku, sahne bilgisi, oyunculuk eğitimi ve tiyatro kuramları üzerine yazdığı kitaplarla konservatuar eğitimi için sağlığında vazgeçilmez bir metodoloji de belirlemiştir. Akademik titizliğini sahne uygulamalarına da yansıtan Profesör Özdemir Nutku, yönettiği oyunlarda kuramsal bilgiyi estetik bir görsellikle birleştirir. Tiyatroyu toplumsal bir aydınlanma aracı olarak görür ve bu sanatın halkın her kesimine ulaşması için ömrü boyunca çabalamıştır. Eleştirmen kimliğiyle Türk tiyatrosunun eksiklerini nesnel bir dille ortaya koymuş ve çözüm yolları önermiştir Özdemir Nutku. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxon 9 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği, ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomiye etkilerine dikkat çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Pentagon'da düzenlenen ve 9 saati aşkın bir süre devam eden toplantıya iki ülkenin askeri heyetleri katıldı.